0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il müznibin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ikhvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve biz senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâne ekser ma yesûmu el isteyn vel hamîs. Fe kîle lehu fe kâl el a'malu tu'radu. Küllesneyni vel hamis feyavgiri likülli müslimin illel mütehacireyn feyekul ahhiruhuma sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Hanbelî mezhebinin imamı, büyük alim ve hadisçi, mübarek zat nakletmiş ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ekseriyetle İsneyn ve Hamis günleri, yani pazartesi perşembe günleri oruç tutardı. Pazartesi günleri, perşembe günleri oruç tuttuğu zamanların ekseriyetini teşkil ederdi. Yani başka zamanlarda da tutardı da, fakat ekseriyetle pazartesi perşembe günlerinde oruç tuttuğu tespit olunmuş. Kendisine bu husus sorulmuş. Niye bu günleri tercih ediyorsun ya Resulallah? Niye bu günlerde özellikle dikkat ederek oruçlu olmaya gayret ediyorsun gibi meselenin mahiyetini anlamak için meseleyi sormuşlar da cevabında buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri el a'mal tu'radu küllesneyni vel hamis. Kulların amelleri her pazartesi, perşembe günü Rabbul Alemin'in huzuruna arz olunur. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمِنْ. Bu günlerde Allah her Müslümanı, İslam üzere olan kimseyi affeder, mağfiret eyler. اِلَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ. Birbirlerinden küsüp ayrı duranlar müstesna. Onları affu mağfiret etmez. Müslüman olsalar da, mümin olsalar da, efendim, imanın gereği olan amelleri işlemekte olsalar da, onların mağfiret olunmalarını geciktirir ve buyurur ki, ahhiruhuma, onları tehir edin, onları şöyle kenara ayırın, onlar geride dursun, geri bırakın onları der. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki, bu hadis-i şerifin isnadı hasendir. Sağlam rivayetli bir hadis-i şeriftir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki hatta yastaliha. Bu ikisi birbirleriyle anlaşıp barışıp sulh oluncaya kadar. Bu iki birbirine küsmüş, birbirine sırt çevirmiş, birbiriyle alakayı kesmiş, birbirine gidip gelmeyen, birbirinden ayrı duran iki Müslüman barışırsa ne âlâ. Buluşursa, birbirlerini affederlerse ne âlâ. Olmazsa ikisini birden. İkisini birden bırakın geriye der. Her pazartesi, perşembe Allah'ın nice kulları affolur da birbirine küs olan, birbirinden uzak duran bu kişiler, böyle kişiler affolmaz. Bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Pazartesi, perşembe günleri Efendimiz çok oruç tutarmış, sebep de beyan ediyor. Allah'ın huzuruna kulların amelleri takdim olunuyor. Ya Rabbi, kulların işte şu günden şu güne şu amelleri işlediler diye sunuluyor. Kul da oruçluyken ameli arz olunursa, kimin bu ameller? İşte oruçlu filanca mümin Müslüman kulunun denilmiş olacak. Amelleri arz olunurken Allah'ın sevdiği bir durumda olmaya dikkat etmiş oluyor kul. Kendi ameli dergah-ı izzete sunulurken. Tabi burada herkesin bildiği bir hakikati parantez içinde mutlaka belirtmemiz lazım. Allah Teala Hazretleri ve huve ma'aküm eynema küntüm ayeti kerimesinden bildiğimiz üzere her daim bizimledir. Nerede olursak olalım bizimledir. Bizimle olan da her halimizi bilir, her şeyimizi görür, efendim bizim bilmediğimiz şeyleri de bilir. Bizim kendimize ait bilmediğimiz şeyleri de bilir. Bizim işlediklerimizi de bilir, işleyeceklerimizi de bilir. Düşündüklerimizi de bilir, yaptıklarımızı da bilir. Henüz daha düşünmediklerimizi de bilir. Kalbimizin içinden geçenleri de bilir. Kalbimizin içinden ileride ne geçeceğini de bilir. Bizim halimizin ne olacağını da bilir. Öyle bir Rabbil Alemin ki her halimize, her anımıza, her şeyimize sahip. Her şeyimiz malumu. Bilmese rububiyetine uygun düşmez. O zaman o da bilmediği bir takım hadiselerin arkasından sürüklenen diğer mahlukat, diğer yöneticiler görüyoruz. İşlere hakim olamaz. Diyor ki büyüklerimizden bir tanesi, bak kainata, yıldızlara, aylara, güneşlere, ışıkları milyonlarca, milyarlarca senede dünyaya ulaşan gök cisimlerine, diyor ki Rabbul Alemin, Halik Teala mahlukundan daha büyüktür diyor. Mahlukundan küçük olsa, gökyüzünün öbür tarafına hükmü yetişmese olur mu? O yıldıza erişemedi hükmü, öyle şey olur mu? Haşa, sümme haşa. Olacak şey mi? Elbette bu kainattan daha azametli, daha ulu, bu kainatın her tarafına hakim, her şeyini bilen, kulların da efendim her halini bilen, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ. Hiçbir şey de zat-ı celiline zor gelmeyen. Bir kişinin yaratılmasıyla kainatların yaratılması, bir insanın yaratılmasıyla binlerce milyonlarca insanın yaratılması, bir insanın muradının verilmesiyle milyarlarca insanın dileğinin, duasının dinlenip de muradının verilmesi ona hiç fark etmez. Aynı kolaylıktadır. Her şeyi biliyor da yalnız pazartesi, perşembe günü resmi işleme giriyor bizim yaptığımız işlemler. Şu namazı kıldı, şu hayrı yaptı, şu emri marufu nehyi münkeri işledi, şu cihadı yaptı, şu masrafı Allah rızası için gözden çıkarttı, şöyle uykusuzluğa razı oldu, böyle ibadet etti, şöyle gözyaşı döktü, Müslümanların hizmetine şöyle koştu, aşk olsun maşallah. Böyle haberlerde sunulacak, şu günahı işledi, bu kabahati işledi, şu riyakarlığı yaptı, şu kusuru işledi, şu edepsizliği yaptı, kimsenin görmediği sandığı yerde şu günahlara bulaştı, efendim Allahu Teala Hazretleri kendisini görüp dururken şu yalanı söyledi, bir de yemin etti filan diye her hali biliniyor, her hali Allahu Teala Hazretlerine pazartesi, perşembe arz olunuyor. Şimdi burada haftanın iki günü arz olunmasının sebebi Rabbul Alemin'in huzuruna resmi işleme tabir caizse girmeden kul tevbe ederse affolur. O zaman günahlar Rabbul Alemin'in huzuruna çıkmadan şey yapılmış olur. Kul tevbe ettiği için ondan kurtulmuş olur diye. Demek ki elimizde fırsat var. Bir hata işledik mi hemen tevbe edelim. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülük yaptın, şeytana uydun, nefse uydun, tembellendin, zayıflık gösterdin, bir çare seni, kabahat işlemişsin, tamam. Hemen arkasından bir iyilik yap ki o onu silsin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen bir hayırlı iş yap, hemen bir sevaplı bir iş yap, hemen bir Allah'ın emrinin, bir başka emrinin hemen peşine düş, onu yap ki o iyilik, o kötülüğü silsin, yok etsin. Temhuha, mahayemhu, temhuha siler. Onu öyle yaparsan siler demek. Demek ki böyle yapmalıyız. Bir başka rivayetten bildiğimiz daha başka önemli bir husus daha var. Pazartesi, perşembe günü Rabbul Alemin'in huzuruna arz olunuyor da cuma günleri de geçmişlerine arz olunuyor. Peygamberine, ecdadına, analarına, babalarına arz olunuyor kulların amelleri. Yaptığı iyilikler ve kötülükler cuma günü de dedelere, nenelere, babalara, annelere arz olunuyor. Bağlı olduğu hocalara, peygamberlere arz olunuyor. Onlar kendilerine bağlı olan bu kişinin dünyada yapmış olduğu ameller kendilerine gösterilince, güzel şeyler yapmışsa dünyadaki yakını, hayırlı, sevaplı iş yapmışsa nurları artar, daha bir nurlanırlar, ışıklanırlar. Sevinçleri artar, daha bir şenlenirler. Neden? Çocuklarının sevaplı iş yaptığı haberi geldi, nurları artar. Kabirleri pür nur olur, önleri artları nurlu olur, sevinçleri artar, şenlenirler. Bizim oğlan maşallah efendim hacca gitmiş, güzel hac etmiş, haberi geldi taze taze. Oh bir sevinç, bir neşe. Bizim oğlan hatim indirmiş maşallah, ruhumuza da efendim sevabını göndermiş, bir neşelenir. Bizim oğlan bizim nahamımıza kurban kesivermiş, fukarayı doyurmuş, onlar da canı gönülden dua etmişler, maşallah sevinir. Bizim oğlan efendim para sarf etmiş, Allah rızası için çeşme yaptırmış, köprü yaptırmış, efendim cami yaptırmış, bir talebeyi elinden tutmuş, yetiştirmiş, büyütmüş maşallah, bir de bu geçtiğimiz hafta evlendirmiş, ev bark sahibi etmiş. Maşallah neşelenirler, nurları artar. Kabirleri pırıl pırıl ışıldanır ve sevinçleri artar. Aksine günahlar işlemişse, günahlar işlediği zaman da onlara o haberler gelince o zavallılar ondan çok üzülürler. Üzülürler, efendim gamlanırlar, ezalanırlar, müteezzi olurlar. Onun için Peygamber Efendimiz başka rivayetin sonunda buyuruyor ki Fettekullah, Allah'tan korkun be Müslümanlar. Allah'tan korkun da velâ tu'zû mevtâküm. Geçmişlerinizi ezalandırmayın. Kabire konulmuş diye yakınlarınızı, büyüklerinizi ezalandırmayın. Siz günah işliyorsunuz burada. Onların kemikleri sızlıyor mezarda. Onlar üzülüyorlar. Onlar müteezzi oluyorlar. Onlar cefa çekiyorlar. Orada mahvoluyorlar, kahroluyorlar. Halbuki kendisi iyi insan. Halbuki mümin insan, kabri tamam Müslüman kabri, kendisi Müslüman ama senin yaptığından orada kemikleri sızlıyor o büyüğünün. Bu da çok önemli bir hadise. Yani ben bunu çok önemli bir bilgi olarak görüyorum. Onun için her yerde üzerimden vebal mesuliyet gitsin diye beni dinleyen bütün dinleyicilere, kardeşlerime naklediyorum bunu. Yani birisinin anası babası ölmüş, ona iyilik yapmak istiyor. Müslüman olsun, has Müslüman olsun. En büyük iyilik ona o. Bir insan dedemi seviyorum, babamı seviyorum, rahmetli anama hayranım, ona bayılıyordum efendim, ah sağ olsa bilmem ne, tamam. İşte ona iyilik yapmak istiyorsan mübarek, burada iyi insan ol. Günahlara dalma, günahlara daldığın zaman nice insanlar senin yüzünden zarar görüyor bir bilsen. Sadece sen kendini mi yakıyorsun sanıyorsun? Nice insanları ezalandırıyorsun, nice insanları ağlatıyorsun sen. Onun için yani insanların biraz da böyle vefa borcuyla, biraz da geçmişlerine olan saygısından, sevgisinden, acımasından dolayı günahlardan çekilmesi lazım. Yapmayayım şunu da, anam kabirde üzülmesin. Cuma günü gidecek ona söylenecek. Senin edepsiz oğlan gene ne haltlar karıştırdı dünyada, dinle bak diye. O da tabii orada ezilecek, üzülecek, buruşacak, efendim sızlanacak, şey yapacak. Ah evlat ben seni böyle mi yetiştirmedim, yetiştirmiştim. Ey oğul bunu da mı yapacaktın diyecek. Sen onun farkında değilsin. Duysan belki pişman olursun, ağlarsın da yapmayayım dersin ama bilmediğin için gene aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, devam ediyorsun. Onun için bu noktada çok önemli muhterem kardeşlerim. Bilin ki cuma günlerinde sizin yaptığınız ameller ana babalarınıza da, büyüklerinize de, hocalarınıza da, peygamberlerinize de arz olur. Onu da bilesiniz yani. O bakımdan günahlardan kesilmek en önemli işlerimizden biridir. Haramlara bulaşmamak, günahlardan uzak durmak en önemli işlerimizden biridir. Bunun pek çok faydasından birisi de geçmişlerimizin ruhlarını şad etmektir. Onların ruhlarını muazzep etmemektir. Başka nesi var bu günah işlemenin zararı olarak derseniz, bunu da söyleyeyim ki, günahı işleyen kimse sadece kendisi zarara uğramıyor. Günah, o günahı işleyen kimseden başka çeşitli şahıslara da ucu dokunuyor, zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İn ayyera

Allah bir belayı sarsın da şeytanı sana bir musallat etsin de o günahı da bir sen işle de gagan yere insin gör bakalım. O zaman böyle başkasına öyle dil uzatacak bir halin kalır mı diye ceza olarak ayıplayan insana da ayıpladığı şeyin aynısını yapmak yazılıyor. Onun için bizim köylerde, Anadolu'da tabir vardır ki, efendim ayıpladığım şey burnumun dibinde bitti derler. Yani hemen ben de peyda oldum. Ha filancanın kızı falancaya kaçmış, tuh tuh tuh, öyle çocuk mu yetiştirilir bilmem ne. Hadi yarın öbür gün kendisinin çocuğu da kaçar, neden ayıpladı? Aman kardeşlerim, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor, günahkarı ayıplamayın. E ne yapacağız o zaman? Allı pullu tebrik mi göndereceğiz? Kırmızı mumlu? Hayır. Dua edeceksin. Onun namına sen de üzüleceksin. İnsanoğlu bak ne kadar zayıf diyeceksin, korkacaksın. İnsanoğlu bak Allah'a isyan etmemesi lazım ama ne hatalar yapıyor, ben de yapabilirim. Aman yarabbi diyeceksin. Beni o hataya düşürme, bu kardeşimi de kurtar, bunun da suçunu affet, günahını affet diyeceksin. İslam'ın mantığı bu. Ayıplarsan o ona ayıplıyor, o ona ayıplıyor. Aynı şey onun da başına geliyor. Ceza olarak geliyor. İkincisi, ve in radiye bihi ve in radiye bihi şarekehu. Eğer onun işlediği günaha o da rıza gösterirse, razı olursa, ne olmuş yani, işlesin varsın. Ben olsaydım ben de yapardım. Bence bir mahsur yok filan diyorlar bazı kimseler böyle birisinin bir şeyi nakledildiği zaman. Ha, şarekehu. Aynen onu işlemiş gibi ortak olur. İşlemedi ya. İşlemedi ama razı geldi. Küfre rıza küfürdür diye duymuşsunuzdur sözü. Efendim günaha rıza da günahı işlemiş gibi insanı belalara sokuyor, şey yapıyor. O minibüse bindik, geliyoruz. Efendim birisinin böyle bir düğünde efendim davul getirdiği, zurna getirdiği, çengi getirdiği anlatılıyor. Ondan sonra düğün sahibinin de çocuğunun evlenmesi aşkına rakı içtiğini söylüyor birisi. Ötekisini anlatıyor. Ötekisi de ona diyor ki, tabii ya diyor, insanın bir tane iki tane çocuğu var diyor. Yani ömürde bir defa oluyor bu düğün diyor. Ben olsam ben de yaparım diyor. Tamam, ayvayı yedin sen şimdi. Sen şimdi minibüsün içinde lıkır lıkır rakı içmiş kadar günaha girdin. O adam kadar günahı aynen yedin. Hocam elimi değdirmedim. Ne kadehe elimi değdirdim ne kokusunu kokuladım. Koklamadın ama midene gitti bile o, defterine yazıldı bile. Onun için razı olmak da yok. Yapsın varsın canım, ziyanı yok. Yaparlar. 70 küsür yaşına gelmiş sakallı, hacca gitmiş adam. Diyor ki işte diyor bu bahçe güzel diyor. Çok güzel diyor bu bahçe diyor. Bir ormanlık yerde arada mesire yeri var. O mesire yeri adamın mülkü. Oraya efendim bizim hocamızı çağırmış. Ben de onun kenarında şöyle kanadının altında gitmişim. İhtiyar böyle diyor. Burası çok güzel değil mi hocam? Güzel dedi hocamız. Manzaralı yer değil mi? Manzaralı. Çamlar, havası güzel. İçinde bir de pınar var. İyi su da çıkıyor. İşte dedi çok güzel dedi. Bizim dedi torunlar buraya dedi. Kız arkadaşlarım da gelirler dedi. Alırlar dedi. Eğlenirler dedi. Ne yapacaksın dedi. Gençlik dedi. Tamam. Sen 79 yaşında o gençlerin işlediği günahı yedin. Defterine yazıldı. Çünkü razı geldim. Razı gelmek var mı? Razı gelmek olur mu? Yapmamaları lazım. Sen onun dedesisin. Hacı dedesisin. Yaptırtmayacaksın. Hem oraya kız arkadaşlarıyla geldiğini biliyorsun. Fink attıklarını biliyorsun. Hem de gençliktir yapar diyorsun. Öyle şey olur mu? Asıl hüner gençlikte günah işlememek. İhtiyarlıkta işle desen arkasından içsen adamı takati yok ki günah işlesin. Dizi titriyor, başı ağrıyor. Efendim elini kaldırmaya mecali yok. Asıl mühim olan gençlikte Allah'a kulluk etmek. Kim gençliğinde Allah'a kulluk ederse, kim gençliğinde Allah'a asi olmadan gençlik devresini geçirirse Allah Teala onu arş-ı âlâ'nın gölgesinden nurdan minberlerle oturtup mahşer gününün sıkıntılarını ona tattırmadan, sezdirmeden cennetine sokacak. Öyle şey olur mu? Gençtir yapar. Öyle saçma şey mi olur? Olmaması lazım, yapılmaması lazım. O bakımdan razı gelmek de yok. Günaha razı gelmek yok. Ayıplamak yok. Ve in zekerehu esime. Eğer anarsa, anlatırsa bir yerde bu sefer de günaha girer. Neden günaha girer? Ahmet Efendi şöyle yapmış, Mehmet Efendi böyle yapmış dedi. Gıybet ettiği için
Ve in

irtâbehu esme. Gıybetini yaparsa o zaman da günahkar olur. Gıybet günahını alır bu sefer. Demek ki isim zikretmeyecek. Küfüre, günaha rıza göstermeyecek. Efendim sonra ayıplamayacak. Ne yapacak? Mümkünse kabahati örtecek. Çünkü bazı şeylerin kaide koymuş büyüklerimiz. Yazmışlar böyle kalın harflerle. Bazı şeylerin şuyu'u vuku'undan daha beterdir. Yani bir şey olmuş bitmiş. Örtersen hiç kimse bilmezse zararı o kadarcık yerde kalır. Bak Çernobil'de bir nükleer patlama oldu. Efendim ne yaptılar? Betona gömdüler Çernobil'i. Üstüne beton attılar, yığdılar, şey yaptılar filan. Gömdüler orada, o aşağıda kendi bildiğine o radyoaktivite gömülü kaldı orada. Açsalardı ne olurdu? Şai olsaydı, yayılsaydı ne olurdu? Mahsullerin tohumları kurulacaktı. Ayçiçekleri birkaç sene burada bitmedi Trakya'da. Buğdaylar bitmeyecekti, meyveler olmayacaktı. İnsanlar radyasyonu alacak, kanser olacaktı, ölecekti. Demek ki yayılması daha beter oldu. Bir günahı böyle örtüverirsen, olduğu yerde kapatırsan zararı mahdut kalır. Yayarsan o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o da ona söylüyor, o da ona söylüyor. Kızılderili tamtamları gibi her tarafa yayılıyor. Efendim ne oldu? O zaman yayıldı günahın şöhreti, daha beter oldu. Şuyu'u vukufundan da beter oldu. Ya bu bir tanecik bir olaydı. Sen bunu dallandırdın, budaklandırdın, yaydın. Yırtık küçücüktü. Sen bir bu tarafa parmağını taktın, bir bu tarafa cart bu tarafa çektin, cart bu tarafa çektin, cart yukarıya, cart aşağıya. Oldu kocaman, yamanmayacak bir yara haline geldi. Küçücüktü bu ya. Bir iplik kaçığıydı. Bunu eve gittiği zaman şöyle şöyle hanım bir diki verirdi, biterdi bu iş. Sen bunu dört bir tarafına parmağını taktın, büyüttün, artık at bu pantolonu, at bu ceketi, at bu gömleği. İşe yaramaz hale geldi. Onun için örteceğiz. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onu kıyamet gününde ayıplarını mahşer halkına göstermez, setreder, örter. Örteceğiz bir. İkincisi ayıplamayacağız, dua edeceğiz. Üçüncüsü yapılmamasını sağlamak için emr-i maruf yapacağız, nehi münker yapacağız, gideceğiz, nasihat edeceğiz efendim vesaire. İslam'ın güzel özelliklerinden birisi de muhterem kardeşlerim, bir şeyin vuku bulmasından evvel aldığı önlemlerdir, tedbirlerdir. İslam'ın en güzel, böyle baktığın zaman muhteşem, şahane güzelliklerinden bir tarafı da budur. İslam bir şeyin yapılması kötü ise onun etrafından bir yığın tedbirle, bir yığın önlem alarak onun yapılmasını önler. Diyelim ki mesela efendim kadın erkeğin nikah dışı bir ilişki içinde olması büyük günah. Nikah yok, ortada bir şey yok, büyük günah bu. Bu büyük günahın engellenmesi lazım. Ne yapıyor İslam dini? Namehreme bakmayı haram kılıyor. Gözüyle bakmayı bile haram kılıyor. O tarafa adım atmayı yasak kılıyor. Yerine bile gitmeyi engelliyor. Efendim işte haremlik koyuyor, selamlık koyuyor, efendim kaideler koyuyor, usuller koyuyor. Kadına örtünmeyi emrediyor. Kadına diyor ki örtüneceksin. E benim bu kadar Allah güzel yaratmış beni. Olmaz. İşte o güzelliklerin hepsini örteceksin. O güzellikleri saklayacaksın. Güzel bir mücevher, güzel bir kutunun içinde olur. Güzel bir kutunun içinde onları saklayacaksın. Açılıp saçıldı mı onu oradan engelliyor. Yani öbür taraf dayanamaz diye bu tarafı böyle önlüyor. Sen kapanacaksın diyor. Öteki tarafa da diyor ki başkasına bakmayacaksın. Diyor ki bir insanın bir evin penceresinden bakması içine girmesiyle müsavi günahtadır. Perde açıkmış, baktım. Ha, o perdeyi açan bir kabahat işlemiş, sen içeriye baktın, ikinci kabahati işledi. İslam öyle. Bakmayacak. Gözüm kayıverdi, gözüne sahip olaydı. Gözüne dikkat etseydi. Biz küçükken hatırlıyorum, lisedeyken buradan kalkardık, Haydarpaşa'dan efendim Erenköy'e trenle falan giderdik. Bizim evimizde alışılmamış, sizin evinizde de alışılmamıştır. Perdeler kapanır. Yani içerisi görünmemek içindir, perdeler kapanır. Biz trende bakardık, adamlar perdelerini açmışlar güzelce, herkes gelen geçen görsün diye efendim masaları koymuşlar, orada efendim yiyorlar içiyorlar, nasıl hayret ederdim. Allah Allah, akşam olmuş, elektrikleri yakmışlar, sanki teşhir salonu gibi, mobilya dekorasyon mağazasının teşhir salonu gibi her şeyleri açmışlar. Peki bu perdeler niye? Bu pencere niye? Yani başkasının görmesini sağlıyorlar. Işıkları da yakmışlar. İşte bakmayı da yasaklamış, açmayı da yasaklamış, efendim tesettürü emretmiş. Efendim mesela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman ey müminler,

Selühünne min verâi hicâbı. Perdenin bu yanından isteyin. Onlar peygamber hanımları. Yani peygamber hanımlarıyla bir kötülük bahis konusu olmaz. Olsun. Usul. Perdenin arkasından isteyin. Peygamber Efendimizin adeti seniyesini anlattım. Bir kapının zilini çaldınız. Nasıl duracaksınız? Peygamber Efendimiz ya yanı dönük dururdu ya arkası dönük dururdu. Neden? Kapıyı açar. İçerideki hanım birden yabancı bir insan. Hemen kapatır ondan sonra. Sen de ona böyle dimdik bakıyorsan, projektörler o tarafa dönmüş. O zaman açılmışsa, saçı açıksa aynen görürsün. Onun için yan döneceksin. O seni görecek, kapatacak. Çünkü o saatte tam beyi gelecekti. Ha benim beyim geldi, trenden indi. Tamam, sokağa döndü. Merdivenlerden çıktı, zırr kapı çaldı. Beyim gelmiş, dur şuna bir şaka yapayım. Kapıyı açar, efendim bir oyun etmeye kalkar. Efendim, olabilir yani insanlık hali. Sen yan döneceksin veya arkan döneceksin. Efendim filanca şurada mı? Şimdi kapıyı çalıyor Müslüman. Kapıyı çalıyor, içeriden ses. Kim o? Ben. Ya herkes ben. Ne demek ben? Ben denir mi? Adını söyle, künyeni say bakalım. Falancanın oğlu falancayım. Falanca evde mi? Ben. Yani her şeye İslam güzel usul koymuş, töre koymuş, kapıda duruşu bile ayarlamış. Bütün bunların hepsi neden? Bütün bunların hepsi bir ana kötü, büyük günah olan bir kötülüğün, zinanın engellenmesi için, namusun korunması için. İslam'ın güzel tarafları bu. İçki haram. İçki niye haram? İçki de aslında bir önlem, bir tedbir. İçkinin doğrudan doğruya kendisinden dolayı değil de, içki içildiği zaman insanın aklı gittiğinden, akıl gittiği zaman da çeşit çeşit dengesizlikler yaptığından içkiyi bir tedbir olarak Allah yasaklamış. Birinci ana tedbir, aklı giderici olan içkiyi yasaklamak. İçki yasak. Hocam şarap yasak deniliyormuş da, biranın adı geçmiyormuş da filan, öyle saçma şey yok. Aklı gideren her şey yasaktır. Peki anladım, akıcı sıvı şeyleri içmeyeceğiz. Peki sigaranın içine birazcık marihuana koysam, böyle koklasam veyahut bilmem afyon, kokain, esrar bilmem LDS şunu bunu koklayamazsın. Aklı alan her şey yasak. Bazıları diyorlar ki çayın bazısı demlisi insanın kafasını tutar. O tutuyorsa o da yasak, o kadar demli içme. Bilmiyorum yani. Böyle şeyler söyleniyor. Mühim olan aklı korumak. İslam'ın 5 önemli tedbirinden birisi nedir? Aklı korumaktır. 5 önemli ana hedefi var İslam'ın. Ana hedeflerinden bir tanesi akıl. İslam niye gelmiş? Bir muhafız gibi böyle pür silah, pür dikkat, insanoğlunun menfaatine gelmiş. İnsanoğlunun dünya ve ahiret saadetini korumak için gelmiş İslam. Neyi koruyor? Bir kere insanın aklını korumayı hedef almış. Aklı ne alıp gidiyor? İçki. Yasak. Sonra içkinin imali yasak. İçkinin efendim taşınması yasak. Ya hocam ben şimdi zavallı bir hamalım. Geçimimi zor temin ediyorum. İşte bu içki şişelerini buradan semerime alıyorum. Buradan dükkana indiriyorum. Hayır. Yapamazsın. Haram. Yasak. İçkiyi yasak kıldığı için, aklı korumak için, içkinin taşınmasını da yasak ediyor. Ben içki hiç içmem hocam ama efendim işte işimiz icabı büromuza gelen insanlara şunu geliyor, bunu geliyor. Amerikalısı, Avrupalısı, bilmem nelisi. İşte onlar için burada bir kenarda bar Amerikanım var. Yani şöyle dolabı açtığım zaman içinde vodkalar, çeşitli şişeler falan dizili oluyor, kadehler. İşte onları kendim de elimi sürmüyorum. Memuru çağırıyorum. O sundurmak da yasak, sunmak da yasak. Efendim ikram etmek de yasak. İslam böyle engelliyor şeyleri. Yani bütün suçları, kabahatleri böyle engelliyor. Allah Teala Hazretleri cümlemize İslam'ın güzelliklerini anlamayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mâl Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Niye geldin dünyaya? Boykos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer eynema tüvellû fe temme veçhullah, yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm, sen nerede olursan ol Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi, bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.

0: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
0: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
1: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ey Hazreti Rahman'ım, tevfik-u hidayet et. Alemlere Sultanım, tevfik-u hidayet et. Sen kadir-i mutlaksın, hem erham-ı eşfaksın, ihsan edici haksın. Tevfik-u hidayet et. Sıdk ile giren yola, matlubunu tez bula, devlet yeter ol kula. Tevfik-u hidayet et. Ya batın, ya zahir. Ya batinu ya zahir, ya hazıru ya nasir. Entel melikul kadir, tevfik-u hidayet et. Biçare hudayi yer, ihsana ola mazhar, hoş zevk-ı safa eyler, tevfik-u hidayet et.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı seversin? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gereklidir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyeti.

ile açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğim şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum zihnimde, okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum ama zamanla üstüne ekle ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için

dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min

0: فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriqi vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmaül Hüsna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. en güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi

0: ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ughtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Akra, sağduyunun sesi.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsal el cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envar ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıl vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إن الرجل ليعمل جمع طويل بعمل جهنم. Bak bu da kolay. Zemeli tavır yani uzun zaman ehl-i cennet ameli ne istiyor? Uzun zaman ehl-i cennet ameli ne istiyor? Namazında, orucunda, ibadetinde vesaire. Kimle yakınullahu ameluhu bi ameli ehlinna. Fakat son dakikada ehlinna ameliyle hitam oluyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ve inna rezul bi adallah leya'mülü zemet kavî bi ameli ehlinna. Bu da uzun zaman cehennemlik amellerini işliyor. Günah ameli işliyor, felah işler işliyor. Kimme yahtimullahu amelhu bi ameli ehli cennet. Sonra bakıyorsun ki ehli cennet ameline dönüveriyor. Çünkü bu gönül böyle boşta duran, ivri üzerinde duran bir yaprak gibidir, yahut bir kağıt gibi. Nasıl rüzgar ne taraftan girilirse o tarafa döner böyle. Bakarsın ki Allah-u Teala'dan ona bir hidayet gelir, derhal bir dönüş yapar. Elinde değil. Müslümanlığı dönüverir. İnsan da bakarsın, iyilikle giderken bir rüzgara çıkıyor, Müslümanlığı unutuverir Allah muhafaza. Bir rüzgara, bir fena adam, bir rüzgara çıkıyor, bir fırtına, bir dönüş yapar, en iyi yer alır, ehl-i cennet olur. فَيَجْعَلُوا فَيَجْعَلُهُ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدُخُلْهُ الْجَنَّةِ Orada cennetine kal. Şimdi burası hiç bizim vazifemiz değil. Cennet, cehennem. Bize düşen vazife, kulluk vazifemizdir. Hangi kul ki peygamberler müstesna Allah-u Teala'nın bütün evamını noktasız yapabilirsin? Onun için vazifemiz neyse bunu yapmaya çalışırız, başka tarafa karışmayız. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti bol ya. İnşallah o rahmetiyle bizleri de affeder. Şimdi namaz gösterisine bak ne güzel bir mesele gelecek. Bayıldım bugün ben de. اِنَّ الرَّجُلِ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِزَّمْ يُسُيْدُهُ İşim ters gidiyordu. Çok zamandan beri bir türlü rüzgü. Nefakanın yolunu bulamadım diyor. Zorlanıyorum. Ne çare verirsin bana dedi. İstiğfar et dedi. Ne yapacaksın? Diyor ki Allah-u Teala insanı rüzgünden makbul eder. Bizden bir yusuydu o. Ona isabet eden günahından dolayı, yaptığı günahlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ına intibah olsun, uyansın, akıllansın diyerekten rızkını kesiverir. Fakat bunun Cenab-ı Hakk'ın rızkını kesmesindeki sebebi uyansın. Hani bir kulaç çekmesi gibi. Uyan. وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَى Kader denilen bir şey var ya, imanımız. Bunu hiçbir şey durdurmaz, ancak yalvarışlar, dualar. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok dualar etmelidir. Hususi dua kitapları vardır, biz o duaları bilemeyiz ve becerip de söyleyemeyiz de. Onun için eski büyüklerimizin yaptıkları gerek Cenab-ı Hakk'ın, gerek Peygamberimizin, gerek büyük evliyalardan intikal eden o dualar çok makbul dualardır. O dua tabii ki o kazayı kadarlarda geri çağırırsın. وَلَا يَعِدِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا الْجِرْجِ Ömür artmaz derler. Tehlikeler artırır diyor. وَلَا يَعِدِ فِي الْاَرْضِ Onuru ziyade etmez. Demek onur ziyade oluyor. Neyle? Bir birce. İllel birce. Tehlik, hasenat, onuru uzatıyor. Nasıl uzatıyor? Aklım vermez nasıl uzatıyor? Allah-u Teala'nın işine kimin aklı ediyor ki? Kimsenin aklı yapmıyor. Nasıl uzatıyor? Ve senin rahatlık verir hayatına, evren gayet güzel geçer, bu da bir ömür uzunluğu olur. Sıkıntısız, rahat bir dönemdir. Yahut bütün ağaç, hakikaten daha senin 10 seneni 20 sene yapar. Ona da karışan olmaz. إلا الرجل ليعمل بأمر أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإن الرجل ليعمل بأمر أهل النار وإنه من أهل الجنة تدرك الشكوى والسعادة عند خروج النفس. İşte bu huruç nefis, can çıkarken diyorlar ya, can çıkarken biz insan la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyebiliriz ya, ne mutlu insana. Fakat bu kime nasip olur bilmem. Allah cümlemizi affetsin, son nefesi bu, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye can verenlerin cümlesine ihat eylesin. İnne rüzul, izâ nezi'at temr, sadaratan minel cennet, adet mekanı arasa, senin bir bebeği istedi cennette. Dolu zatı önünde, kopuluyorsun. Yiyirken orada bir tane hızda bitmiştir. Onu alırken orada yeni bir tane hızda bitmiştir. Gelecek seneye kadar beklemeye lüzum yok. İnner razı, izâ nazara ilâ imra'atihi ve nazarat ileyhi. Efendi, hanımına şöyle bir bakıyor, hoşça bir nazarla. Hanım da efendisine öyle hoşça bir nazarla bakıyor. İkisi birbirlerine bakıyor. Nazarallahu teâlâ ileyhime nazrata rahmet. Bunların birbirlerini böyle güzel yani sevgiyle bakışlarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın da rahmet nazarı onları üzerine teveccüh ediyor. Aile ismi. Fîzâ ehadâ bikekfiha tuttu hanımın elinden. Tesâkata zünûbuhumâ min hilâli eshâbihimâ. Varmakların üstlerine günahları dökülür gider. İnner racûl izâ dekhale fî salâtih ekbelallâhu aleyh bi vecih selâ yansarifu anhu hattâ yenkalibe ev yuhaddise hadese sev. Bu çok büyük bir şey. Allah hepimize hakiki namazlar nasip etsin. İzâ dekhale fî salâtih. Kişi namazına giriyor. Allah ekber. Ekbelallahu aleyhi diyor ki derhal Cenab-ı Hak kulum karşısındayım diyor. Ey bir rahmetin kabul et. Fela yansırfu anhu. Cenab-ı Hak ondan yüzünü çevirmez. Namaza duran kulundan Cenab-ı Hak yüzünü çevirmez. Hatta yengalibe. O namazdan çıkın diye kadar. Ey yuhdise hadese savun. Ya artık kendisinden bir namazı bozacak hadise zuhur edersin. Onun için namaz müminin miracı. İşte miraç ne? Ben senin karşındayım Cenab-ı Hak. İkbal ediyorsun. Söyle bakayım diyor. Başlıyorsun elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Metin senalar diyerek, isteyerek, onun kelamını okuyarak, efendim, bununla mükalime ederekten namazı bitiriyorsun. İşte tam bir miraç. Ama burada tabii gönlün uyanık olması lazım. Yoksa gönül gaflette ne olduğunu bilmeyerek durduysa yazık olur. İnne racûl. اِذَا صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. Şimdi teravih namazı kılıyoruz ya, Allah kabul etsin. Durduk, işte 20 rekat, pek sürse yarım saat işte, yahut bir saatte. Bu namazı kılmakla, كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ, bir de gecenin tam namazı kılınmış gibi sevap veriyor Cenab-ı Hak. كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. قِيَامُ لَيْلَةٍ bütün geceye kaim olmak suretiyle. Şurada İmam-ı Gazali demiş ki, Ekbelallahu aleyh. Bu ikbal ediyor ya. Bu kinayedir. Am mükâşefetü kül musallin alâ kaderi safâih. An külûrâtid dünya. Şimdi insan duruyor burada. Durmasıyla tabii kendisinin dışarıda birçok meşakkatı vardı. Sıkıntısı vardı, içleri vardı. Hepsini bunların terk etti. Bu terk edişle hakkı durduğu vakitte bu sıkıntı, meşakkat, darlık, neler varsa içerisinde bakarsın bir muvakkat zaman içinde olsun insandan sıyrılır gider. Bu Cenab-ı Hak ikbali budur diyor. Senden bu halleri alabilmesi. Bu da herkesin tabii namazda duruşundaki kuvvet ve zaafa bağlı. Şimdi bak bu ışık bize bir nur verdi. Bu ışık sayesinde birbirlerimizi görüyoruz. Musalli namazına durduğu vakitte zulmanidir. Fakat karşısında Allah-u Teala var. Onun nuru var yani. Allah-u Teala'nın nuruna karşı kendisini verdi kul. Bu veriş nisbetine göre, kulun Allah'a kendisini veriş nisbetine göre. Mesela ay, şimdi aya karşı bir dönüşü var. İlk günü azıcık, belki görünmez bir şekilde. İkinci günü bir parçacık şöyle, üçüncü günü şöyle bir parçacık, beşinci günü, onuncu günü, on beşinci günü tam cephesiyle. Kime dönüyor? Bu dönüş güneşe. Tam cephesiyle güneşe döndüğü için tam cephesiyle güneşten alacağı ziyayı bize aksettirir. Ayın kendisi zulmettir. Karanlık, ışık yok ayda. Kendisine ışık olmadığı halde güneşe olan teveccühünden güneşin aldığı nuru bize

nasıl çıkar? Binaenaleyh kul, kendisi zulvahidir ama kainatın sahibi olan Hazreti Allah'ın nurdan döndürdüğü vakitte kendini oradan alacağı nur, işte ya bir günlük, ya iki günlük herkesin istidadına göre 15 günlük olursa o adet Aliyyül Ala işte. Ama yine bir alış var. İlk günü bir parçacık alıyor. Alıyor ya. Üstüfe. Azdır edilmiş. Azıcık daha dönebilirse daha çok oluyor. Daha çok dönerse daha çok kalabiliyor. Binaenaleyh biz her gün kılıyoruz bu namazı. Her gün kıldığımız için insanda biraz şey olursa, hesap olursa ya ben bunu her gün yapıyorum da için bir şey alamıyorum. Alamıyorum diye bir düşünürse dönmesini bu tarafa doğru daha kuvvetli çevirmeye kendisine bakan kusurlarını bırakıp huzur-u ilahiyede olduğunu müdrik olduğu halde okurken kime karşı okuyorum, ne okuyorum? Allah cümlemizi affetsin de bu dönüşlerden işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracının bir işidir. Bu gitti geldi, bize anlattı, izah etti. Şimdi biz de namaza durmak suretiyle Allah'la karşılaşıyoruz. Burada belki bir hata etmeyelim. Allah böyle bir varlık olup karşımıza çıkmış değil. O her yeri muhit, her şeyi muhit, her yerde hazır ve nazır. Nerede kul Allah'a dönerse Allah orada mevcut. Binaenaleyh nereden olursan ol, Allah'ın diye vakitte Allah'ın nuru seni karşılamıştır. Onun nuru, o iktibas ettiğin nur ile sen de nurlanır ve o nur sayesinde etrafını nurlandırabilirsin. Ay bizi nurlandırdığı gibi. Ayı alıyor ama etrafına da veriyor. Binaenaleyh Allah-u Teala'ya dönükle nur alan insan etrafındakilerine nur saçacak kabiliyetidir. Saçamıyorsa kendi hatası olur. Alamıyor nur demek. Alsa saçacak etrafına. Ayın saçtığı gibi. Ay cemaat etken bir şey işte. Bir taş parçası. Bir gidip görüyorlar taştan topraktan vardı. O pekala güneşten iktibas edebiliyor da biz ekmeli mahlukat olduğumuz halde biz şimdi Allah'ın nurundan iktibas edemeyeceğiz. اِنَّ الرَّجُلْ Burada şayanı dikkat. اِنَّ الرَّجُلْ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَ لِسَانِهِ Allah. Kul mümin olmaz. Ama la ilahe illallah diyenlerin hepsi mümin değil mi? Hepsi mümin. Ama derece derece. Nasıl ayın güneşten aldığı dereceler gibi. Bir yahut hava barometrelerindeki görülen dereceler diyor. Herkes derece derece. Ama asıl olgun müminin ikamı diyorlarına bunun nasıl olması lazım? Hatta yekûne kalbuhu ma'a lisânihi sevâb. Diliyle gönlü bir olması lazım. Bazı insan politik olur. Dilinden öyle bir insanı aldatır ki ne olursun, ne iyi adam dersin. Ama hiç öyle değildir. Hiç öyle değildir. Bu makbul değil. Dinlen gönül birleşmemiş. Ve yekûne lisânuhu ma'a kalbihi. Lisanıyla da kalbi bir olması lazım. Kalbin lisanla, lisanın da kalple daima birliği lazım. Daha üçüncü bir şart daha. وَلَا يُخَالِهُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ Sözü de ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun değilse bu da kamil değil. Mesela diyor ki, içki içmeyin diyor. Haramdır diyor, günahdır diyor. Fakat kendisi içiyor. Olmaz. Namaz kılın diyor. Fakat kendisi gelmiyor. Olmaz. Birçok şeyler söylüyor. Güzel. Fakat kendisi tatbik etmiyor üzerinde. Olmaz. Kavli ameline muhalif. Üçüncü bir şart daha. وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَضَائِكَةً Müslümanın hiçbir zaman komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Emin olacak. Bakın şimdi bunu dinleyin. Müslüman, ey kafiran, istersen o komşu Müslüman olsun, istersen düşmanın olsun komşu. Düşmanın olan komşuya da zarar vermemekle mükellef Müslüman. Ey gariben, ey belediyen. İstersen başka memleketi, muhacir gelmiş buradan. Yahut eskiden beri bu memlekette yaşanan. İkisi de indi de bir olacak. Ey gariben, Oğlu ne yapıyor? Yahut sana menfaatı dokunuyor daima. Ötekinde zararı dokunuyor. Olmaz. İster faydalı, ister zararlı, hepsine hoş gözle muamele edeceksin. Ev edebiyen, ev karibetler, ev bayiler, yakın veya uzak komşu. Bunların hepsine Müslümanın vazifesi komşusuna karşı daima şefik, rahim,

0: merhametli olgun olması. Bunun hatasıyla, bunun kusuruyla, buna karşı senin de terbiyesizlik yapmana Müslümanlık meydan veriyor. O yaptı ya, yapsınmaz. Ne bu? Her kap kendindekini döker. Senin kabında bal var, kaymak var. Sen de ona karşı daima güzel şeylerle mukavele edeceksin. Çirkinlik yapmayacaksın. Bunlar tabii lafla olan şeyler değil. Onun için büyükler demişler ki, insanların ıslah ve terbiyeleri kendiliğinden olmaz. İnsan kendi kendini ne kadar riyadete tutsa, ne kadar bilmem nasıl çabalarsa çabalasın yani, kendi kendini düzeltemez insan. İnsanın kendi kendini düzeltmesi mümkün olsaydı, Allah ne peygamber yollardı, ne kitap yollardı. Düzeldin kendi kendini düzeltirdi. Halbuki peygamberler göndermiş, o ashab-ı kiramın haline bir düşün. Müslümanlara girdiler, fakat Müslüman olunca nasıl Müslüman oldular? Peygamberin sayesinde oldular ama. Eshab, bu kemali ancak peygamberin sayesinde buldu. Peygamber olmasaydı yine eski alemlerinde olurlardı onlar. Binaenaleyh peygamberin rahbiri olacak. Mesela demin çok soğuk ve sert bir maddedir. Fakat ateşe sokuyorsun, pamuk gibi oluyor. Ateş gibi bu da kızıyor. Sebebi temas. Onunla temasın nispetinde. Binaenaleyh eğilerin arasında bulur, eğileri bulur da eğilerin arasına girer. Onların sohbetlerinde bulunur, onların sözlerinden istifade edersen, güneşe dönen ay, güneşin aldığı nuru nasıl etrafına veriyor? Allah'a tam dönebilen insanlar vardır ki, Allah Celle ve Ala'dan aldığı nuru etrafındakilerine yayarlar, peygamberin yaydığı gibi. Hiç kimse kendiliğinden tekemmül edememiştir. Kendi kendine ne kadar ibadet edersen et, tekemmül edememiştir. Mesela bazı büyükler var, Bursa'daki Üftadi Hazretleri gibi, bizim Nakşibend Mahmud Bahattin gibi ve buna benzer tekemmül etmiş insanlar var, kabiliyetleri var. Bunlar var, müstesna insanlar. Herkes böyle bu kabiliyette olamaz ki. Mesela atom diyorlar şimdi bir şey, her taştan oluyor mu ya, her şeyden oluyor mu? Kabiliyeti olan şeylerden.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin, cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atıyullah ve atıyur Resul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedik ki Müslümanlar. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, bunun da yolundan gitmek lazım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla, bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgiyi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişigüzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
0: 2 dakika.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
0: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: and put Thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Değerli dinleyenlerimiz, takvimler 21 Ağustos 2026 Cuma sabahını gösteriyor. Biz de Cuma'nızı tebrik ediyor ve yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması duası ve temennisiyle diyelim, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız, güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve mesajlarınızı da aktaracağız. Tabi Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen. Bir hayli haber var önümüzde. Öyleyse başlayalım programımıza. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım sizlere. Burada pek çok program arşivi de aynı zamanda yer buluyor. Birazdan onlardan da söz edeceğiz. Sayfada dikkat çeken haberlerden biri Mekke İttifakı genişleyebilir başlığını taşıyor. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşma hatırlayacaksınız. Bu ayın başında 7 Ağustos'ta 24 seferde imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu belirtiliyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulanmıştı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma 3 ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesi. Karşılıklı süren görüşmelerde Mısır ve yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinde anlaşmaya dahil olabileceği belirtiliyor ki haberi ayrıntılarıyla sayfamızda bulabilirsiniz. Manşetler arasında da bu anlaşma ile ilgili notlar ve uzunca bir süredir dikkat çektiğimiz sağduyulu ittifak çağrısı dosyamızı da burada bulabilirsiniz ki 1931 yılında Kudüs'te gerçekleşen pek çok İslam ülkesinin bir araya geldiği ve ortak kararlara imza attığı önemli bir anlaşmaydı. Özel fotoğrafları ve notlarıyla da bu haberi de Akra Medya'da bulabilirsiniz.

Efendim aynı zamanda Hicri takvime göre de 8 Rebiülevvel 1448 sabahına erişti ki bu aynı zamanda bir yandan da kutlu bir zamanın yaklaştığını bize hatırlatıyor. Malumunuz 11 Rebiülevvel 12'sine bağlayan gece önümüzdeki hafta pazartesi akşamı nasip olursa Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu manada hazırladığımız pek çok içeriği sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Neler var? Akra'da hem Mevlid hem de Rebiülevvel ayına özel içerikler sizlerle buluşuyor. Alemlere rahmet son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili ve Rebiülevvel ayı vesilesiyle sohbetler, salavatlar, belgeseller ve söyleşilerden oluşan içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. İlk olarak gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Peygamber Efendimiz'e anlattığı sohbetleri ve çeşitli konuşmalarından derlenen özel bölümler gün boyunca farklı zamanlarda yayına geliyor malumunuz. Yine ilim ehlinin Peygamber Efendimiz'e anlattığı özel söyleşiler de sizlerle buluşuyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, yüce ahlakı, sünnet-i seniyyesi gibi çeşitli konularda bilgilerin aktarıldığı son peygamber alemlere rahmet, ses, söz, sanat, kahve molası, evdeki huzur ve kandil özel söyleşilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Peygamber sevgisinin edebiyatımız ve kültürümüze yansımalarına dair içeriklerimiz de var. İki cihan serveri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve muhabbetin satırlara döküldüğü, örneklerin paylaşıldığı edebiyatımızda Kur'an kıssaları, salı günleri, Divan-ı Aşk ki bu gece 22'de Peygamberimize yazılan naatlerle ilgili bir bölümle yayında olacak. Sükunetin Sesi pazartesi geceleri ve Mevlid-i Şerifler de pazartesi gün boyunca Akra'da sizlerle olacak. Yine bu manada paylaştığımız iki sesli kitap var. Bunlardan biri Necip Fazıl Kısaköy'ün Peygamber Efendimizin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eseri okudukça programıyla her gün 10.50'de ve 20.30'da sizlerle Mustafa Asım Köksal'ın ünlü eseri Son Peygamber ve İslamiyet eseri ise yıl boyunca her gün saat 10'da ve 20'de yayınlanmakta. Siz de dilediğiniz her an bu içeriklere Akra Medya sayfamızdan da erişebilirsiniz. Peygamber Efendimizin örnek ahlakından güzide örneklerin paylaşıldığı Akra Mercek her gün yayında ve hazırladığımız pek çok özel dosya haberde Akra Medya sayfalarımızda ve yine Akra Medya'nın Son Peygamber haber kategorisinde yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Pazartesi günü de gün boyunca yine sohbetler, belgeseller, dünyadan salavatlar, anlatılar ve söyleşilerden oluşan içeriklerle Mevlid Kandili özel yayın akışımız sizlerle buluşacak. Bu arada Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da bu içeriklere erişebileceğinizi hatırlatalım. Hemen göz atalım bakalım hangi paylaşımlar var. Peygamber Efendimiz'i anlatan Mahmut Esat Yoşan hocamızın veciz ifadeleri Resulullah Efendimiz'i evlatlarımıza tanıtmalı ve sevdirmeliyiz şeklindeki anlatımı bir video içerikle yer buldu. Bu sabahki paylaşımlar arasında ise Sebe Suresi 28. Ayet-i Kerime'nin mealini bir video içerikle görüyoruz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Resulüm biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ayet-i kerimesi bir video içerikle yer buldu. Sosyal medya hesaplarımızda buradan da takip edebilir, izleyebilir ve sizler de paylaşabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine bu noktada hazırladığımız pek çok haber var. Gençlerin duygularına hitap eden peygamber, inceliğin ve nezaketin peygamberi gibi başlıkları yine Akra Medya'da bulabilirsiniz. Son peygamber haber kategorisinde ise Efendimizin hayatını bölümler halinde paylaştığımız dosyalarımız bulunuyor. Yine Peygamber Efendimizin çocukları olan ilgisi ve şefkati, Efendimizin övülen vasıfları, müstesna isimleri gibi pek çok özel içeriği ve dosyayı da bu kategoride sayfada bulabilirsiniz. Mevlid Kandili yaklaşırken yine bir süredir hatırlattığımız üzere malumunuz özel bir çalışma var. 8 Milyar Salavat adını taşıyor.
Dünyada yaşayan her bir insan adına Efendimiz'e okunan salavatların hazırlanan web sayfasına girilmesinden oluşan bir çalışma bu. 8milyarsalavat.com sayfasına kaydedilebiliyor ki şu anda hedeflenen rakamın ve bu yılda 15. kez gerçekleştirilen bu kampanyada hedeflenen rakamın çoktan aşıldığını görüyoruz. Belki ikinci bir 8 milyar eklenmiş olacak. Şu günlerde 12 milyara yaklaşan bir salavat girişi var. Dünyanın pek çok yerinden tam 114 ülkeden katılım olduğunu görüyoruz. Okunan salavatları sizler de bu web sayfasına ekleyebilir ve sayfanın altında hangi ülkeden ne kadar bir katılım olduğunu da canlı canlı ayrıntılarıyla görebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine bir tavsiyemiz de olsun dileyen arkadaşlarımız için. Serber Yayınları tarafından hazırlanan, yayınlanan bir kitabı Medit Kandili vesilesiyle hatırlayalım. Peygamber Sevgisi adını taşıyor. Burada Mahmut Esat Göçen hocamızın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Bu eserle ilgili ayrıntıları da serberyayınları.com sayfasında bulabilirsiniz.

0: Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Nüfus verileri açıklandı dün. Türkiye'nin son nüfusuna ilişkin veriler paylaşıldı. Bakalım ne durumdayız? Nüfusumuz kaça çıkmış? 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi oldu Türkiye'nin nüfusu. Tabii yükselme var, ancak buna karşın 0-4 yaş grubundaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Verilerde yaşlanan nüfus endişelerinin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkat çekti. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ederken toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu nüfusun oranı %5.8 iken bu yılın başında 5.6 ve son dönemde %5.5'a kadar inmiş. Burada yaşlı nüfusun arttığı, yeni doğan sayısının azalma eğiliminde olduğuna yönelik vurgular var. Bunun ötesinde de işte bu durumun önüne geçilmesi, nüfusun artırılması yönünde çalışmalar, çağrılar da günden güne artmakta. Ve hatta biliyorsunuz aile yılı gündeme geldi. Burada ailenin önemi, aile ve nüfus 10 yılı şeklinde bir program açıklandı. Ayrıntılarını da sizlerle paylaşmıştık. Ailenin önemi ve kutsiyetine dair ve güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesine dair hazırladığımız pek çok içeriği de haberlerimizde, programlarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu manada yayına gelen pek çok programımız var malumunuz. Bir dua, bir yuva, bir gelecek, evlilik okulu, evdeki huzur gibi şimdilik birkaçını bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok programımız yıllardır Akra'da sizlerle buluşuyor. Hazırladığımız özel dosyaları da yine Akra Medya'nın aile haber kategorisinde bulabileceğinizi hatırlatalım. İşte o haberlerden biri, güçlü ailelerin sırrı stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını etkileyebiliyor. Uzmanlara göre güçlü aileleri diğerlerinden ayıran hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele edebilmeleri. Stresin yalnızca yaşanan olaylardan değil, kişinin olayları değerlendirme biçiminden de etkilendiğine dikkat çekiliyor. Aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğu vurgulanmış. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiği de bir gerçek. İslam kültüründe ise zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti kerimesi de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Güçlü aile stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışma ile birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Bahsettiğimiz üzere hemen aile kategorimize bakalım. Hem bu haber bu bölümde yer buluyor, hem İletişim, evliliğin psikolojik omurgası başlıklı bir diğer haberi görüyoruz. Yeni evlilere tavsiyeler var. Çocuk gelişimine, aile içi iletişimin kuvvetlendirilmesine yönelik uzman tavsiyelerinden oluşan onlarca haberi de bu bölümde bulabilirsiniz. Tavsiye edeceğimiz diğer içerikler arasında. Yine bir diğer tavsiyemiz, bu güzel cuma gününde Akra Medya'nın Kur'an'dan Haber Var kategorisinden ve ana sayfada bulabileceğiniz içeriklerden biri, daralmış gönülleri ferahlatacak ayetler başlığını taşıyor. Güçlüklerin ardından kolaylığın geleceğini hatırlatan, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesini öğütleyen ve kalplerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşacağını bildiren ayetler, daralan gönüllere teselli oluyor. Onlardan pek çoğu bu haberimizde. İşte onlardan biri, muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır buyurulur. İnşirah suresi 5 ila 6. ayeti kerimede. De ki, Allah şöyle buyuruyor: "Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir buyuruluyor Zümer suresinin 53. ayeti kerimesinde ki devamında pek çok ayeti kerimede var ferahlatan, daralmış gönülleri ferahlatacak ayetler başlığıyla işte bu haberi Akrem Medya'dan takip edebilirsiniz. Mevlid Kandili yaklaşırken içinde bulunduğumuz bu mübarek aylardan biri Efendimizin dünyayı teşrif ettiği Rebiülevvel ayına içerikler, özel içerikler Akra'da yayına geliyor demiştik. Bu notu da ekleyelim. Yine Akra Medya'nın ana sayfasında öneriler bölümüne girdiğinizde burada günün programları var. Yani gün içerisinde yayına gelen programları hatta önceki günleri de tarihsel bir sıralamayla takip edebiliyorsunuz. Yeni içerikler eklendiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu bölümlerden biri, bütün aleme peygamber olarak gönderilen son Resul Hazreti Muhammed'in hayatı anlatılıyor ki burada da 18 bölüm boyunca dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hemen yine başında Mevlid Kandili sohbetleri, söyleşileri, okudukça programıyla yayına gelen Çöle İnen Nur eseri, edebiyatımızda Mevlid-i Şerifler, Aşkın Diliyle Hazreti Muhammed'in Hayatı gibi sizler için hazırladığımız diğer sesli kitap ve özel içeriklere de önerilerimiz bölümüyle hem web sayfamız hem de mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Değerli dinleyenlerimiz buradan bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Nereden? Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Böylece hatırlatmış olalım. Tabii bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen.
1: Sağduyunun sesi Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
0: Programımızın ilk çeyreğini noktalamak üzereyken yol durumuna da göz atalım değerli dinleyenlerimiz. Önce İstanbul trafiği ile ilgili ayrıntılara bakacağız. Genel hatlarıyla şu dakikalarda bir cuma sabahı tırnak içi sakinliğinden söz edebiliriz. Tabii diğer günlere nazaran bu. Ama yine de %45'i bulan bir yoğunluktan söz edebiliriz. Bir yandan da tabii İstanbulluların yavaş yavaş düşünmeye başladığı gerçeklerden biri. Ağustos ayının sonu yaklaşırken okul dönemi de böyle adım adım geliyor. Ve yeniden bir trafik yüküyle karşılaşacağımız endişesi de böyle yavaş yavaş İstanbulluların yaşadığı durumlardan biri diyebiliriz ama yine de bir miktar zaman daha var tabii ki. Şu anda %45 dolayında bir şehir ortalamasından söz edebiliriz. Trafik yükü anlamında birkaç not var. D100 Çağlayan Mecidiyeköy yönündeki araç arızası burada kaldırılmış olmasına rağmen yoğunluğu artırır durumda. Yine Avrupa yakasında D100 İncirli Köprüsü'ndeki çalışmalar sebebiyle Şirin Evler yönü yan yolda geçici olarak trafiğe kapalı olduğu notunu görüyoruz. Avrupa yakasında D100 üzerinde Beylikdüzü'nden seyreden trafik, Şirinevler ve Mecidiyeköy'e doğru seyreden trafik yer yer yoğun akıcı vaziyette ilerliyor diyebiliriz bu dakikalarda değerli dinleyenlerimiz. Diğer taraftan TEM üzerinde ise Mahmut Bey Bağcılar yönünde bir yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakasında ise yoğun akıcı seyreden bir trafik var ancak yoğunlaşan noktalarsa D100 üzerinde özellikle Bostancı'dan itibaren Uzunçayır'a doğru seyrederken TEM üzerinde ise Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Çamlıca'ya gişelere doğru yoğunlaşıyor ve buradan sonra her iki köprü istikametinde de yine bildik bir İstanbul manzarası karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Diğer çalışma yapılan güzergahlara da göz atacak olursak İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinde çalışma var. TEM Otoyolu'nda Doğu İzmit Dilovası Kavşağı arasında İstanbul istikameti TEM Otoyolu trafiğe kapalı. Ulaşım buradan D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Bu önemli notu da paylaşalım. Bursa, Yalova, Çankırı, Ankara, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Silvan güzergahlarında Hopa, Boçka, Artvin yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Yolda da bize kulak veren dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim ve birazdan yeniden burada olacağımızı hatırlatalım.

0: Akra. Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün Peygamber Efendimizin övülen vasıflarından söz edeceğiz. Bize her alanda rehberlik eden ve yol gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de bizler için tanıtıyor, niteliklerini bildiriyor. O peygamberlerin sonuncusu. İnsanlık onun peygamberliğiyle dini ilerlemenin son noktasına erişti ve din kemale erdi. Ondan sonra ne bir Resul ne bir Nebi gelecek. O sallallahu aleyhi ve sellem özü, sözü, tavrı, ahlakı tüm vasıflarıyla bizler için en güzel örnek. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı niteliklerini hatırlatacağız. O, son Resul ve son Nebi. Resul, elçi, Nebi ise haber veren, haber getiren anlamına geliyor. Terim olarak Resul ve Nebi, Allah'ın mesajlarını, emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara bildirmesi için görevlendirdiği kimseye deniyor. Türkçe'de Resul ve Nebi, peygamber, haber getiren kelimesiyle ifade ediliyor. Kur'an'da mürsel ve nezir, uyarıcı, beşir, müjdeleyici, hadi, yol gösterici kelimeleriyle de ifade edilen elçiler, vahye mazhar olan, kendilerine kitap, hüküm ve hikmet verilen kimselerdir. Ashab suresi 40. ayet-i kerimede, Muhammed, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurulur. Bu ayet, hem Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu, hem de bütün peygamberleri tasdik eden ve belgeleyen, ilahi bir mühür değerinde olduğunu, peygamberliğin onunla sona erdiğini ifade ediyor. Peygamberimiz kendisine peygamberler zincirinin son halkası ve nebilerin sonuncusu olarak tanıtıyor. Ben, bir tuğlası eksik kalmış mükemmel bir binanın eksikliğini tamamlayan bir tuğlası mesabesindeyim.

Ben peygamberlerin sonuncusuyum, Müslim. O, bütün insanların peygamberi. Yüce Allah, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren her bir veya birkaç topluma bir peygamber göndermiştir. Bu husus ayet-i kerimelerde açıkça ifade ediliyor. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Nahl 36. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan, uyarıcı peygamber gelip geçmiş olmasın. Fatır 24. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Ra'd 7. Yüce Allah son olarak Hazreti Muhammed'i yalnız bir topluma değil bütün insanlara peygamber göndermiştir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Sebe 28. Ey Muhammed! Seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Nisa 79. Bu ayet-i kerimeler Peygamber Efendimizin peygamberliğinin evrenselliğini ifade ediyor. O, müjdeci ve uyarıcı. Kur'an'da birçok ayette Hazreti Muhammed'in beşir ve mübeşşir, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderildiği bildiriliyor. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Fatır 24. Beşir ve eş anlamlısı olan mübeşşir kelimesi, iman edip salih amel işleyenleri, Allah'ın rızası, cennet ve nimetleriyle müjdeleyici, nezir ve eş anlamlısı olan münzir ise, inkar edip isyan edenleri ilahi azap ve ceza ile uyarıcı anlamlarına geliyor. Uyarıcı ve müjdeleyicilik bütün peygamberlerin ortak niteliği. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece içinde yaşadığı toplumu değil, bütün insanları Kur'an ile uyarmakla görevlendirilmiştir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. En'am 19. O en güzel örnek. Hazreti Peygamber'in örnekliği Kur'an'da şahit ve üsve-i hasene kelimeleriyle ifade ediliyor. Şahit, sözlükte tanık, bilen, muttali olan, hazır olan, delil ve örnek anlamlarına gelir. Üsve-i hasene uyulacak en güzel örnek anlamına geliyor. O sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret günün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Ashab 21. Bu ayet-i kerime onu örnek alacak kimselerin Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ummak ve Allah'ı çok zikretmek gibi niteliklerini bildirmesi yönüyle de önem arz ediyor. Hazreti Peygamber iman, ibadet, ahlak ve her türlü söz ve davranışlarında müminlere örnek teşkil ediyor. Peygamber Efendimizin övülen vasıflarını Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle hatırlatmayı sürdürüyoruz. O, öğüt verici. Kur'an'da Peygamber Efendimizin bu yönü açıkça bildiriliyor. Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Gâşiye 21-22. O, Hak davetçi ve etrafını aydınlatıcı bir kandil. Peygamberlerin en başta gelen özellik ve görevlerinden biri, insanları Hakk'a davet etmek. Bu görevi yapanlara davetçi anlamında dâi denir. Kur'an'da Peygamber Efendimiz de bu nitelikle anılıyor. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab 45-46. O sallallahu aleyhi ve sellem yol gösterici. İnsanlara doğru yolu göstermeleri peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz.
şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. Şura 52. ayet-i kerimesinde beyan olunduğu gibi, peygamberlerin görevi insanlara doğru yolu göstermek olup, asıl hidayet veren Allah Celle Celaluhu'dur. O, en mükemmel ahlaka sahip ve şüphesiz sen pek evrensel, genel, geçerli, mükemmel bir ahlak üzerindesin. Kalem 4. Peygamber Efendimizin Allah'ın övgüsüne mazhar olan ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Hazreti Ayşe validemize onun ahlakı nasıldır diye sorulduğunda, sen Kur'an okumuyor musun diye mukabelede bulunmuş. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi diyerek bu ayeti kerimeyi okumuştur. O, çok merhametli, çok şefkatli ve ümmetine çok düşkün. Hazreti Muhammed bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu husus Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Ve bir başka ayet-i kerime. Tevbe 128. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. O yumuşak kalplidir. Peygamber Efendimiz alçak gönüllü, yumuşak kalpliydi. Yüce Allah bu hususu ayet-i kerimede şöyle bildiriyor. Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan, onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Ali İmran 159. Değerli dinleyenlerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den hareketle burada bulunan ayet-i kerimeler ışığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülen vasıflarını anlatmaya çalıştık. Bu dosyamızı Akremedya'nın Son Peygamber haber kategorisinde de bulabilirsiniz.

9.07 saatlerimiz. Mesajlarınız geliyor bir yandan. Fatma Hanım, cumanız mübarek olsun, dua eder ve dua bekleriz demiş. Tebrik ediyoruz biz de cumanızı. Pek çok dinleyicimiz fotoğraflarla özel mesajları iletmişler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Efendim, mesajlarını ileten dinleyenlerimize. Haydar Bey, Kırıkkale'den yazmış. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar akre çalışanlarına demiş dinleyicimiz. Yayına gelen sohbetin linkini iletir misiniz diyor. Pekala. Birazdan gün içerisinde tüm programlarla ilgili içerikleri Akre Medya'nın günün programları linkine tıklayarak erişebileceğinizi de hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Cumamız mübarek olsun. Selam ve dualarımızla Ahmet Kondur Yeni Bosna'dan diye yazmış. Kartal'dan Remzi Hanım'da hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bugünün bereketi akre dinleyenlerinin üzerine olsun diyor mesajında. Bir başka dinleyicimiz de yine cuma tebriğini paylaşmış. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Tüm dinleyenlere selamlar. Gülay Öztürk Sakarya'dan yazmış. Akredaşlarımızın ve akre emek verenlerin cumasını tebrik ederim. Mevlid kandilimiz de mübarek olsun. Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Teşekkür ediyoruz onlara da. Yusuf Bey de Adıyaman'dan mesajını iletmiş. Tüm akre ailemize selam ve dualarımızda hayırlı günler diyor. Kayseri Hacılar ilçesinden Mehmet İnce, Mevlid kandilinin tüm İslam aleminin yeniden doğuşuna, birliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dileriz diyerek mesajını paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Devam edeceğiz efendim aktarmaya. Dijital dünyanın, daha doğrusu sosyal medyanın etkilerine dair pek çok araştırma ve durum paylaşılıyor haberlerde. Çoğu zaman karşımıza çıkan önemli gündem başlıkları altında malumunuz. Hem çocuklar ve gençler için hem de sadece onlar için değil, yetişkinler için de önemli bir durum. Bağımlılık noktasına gelmesi, yapılan paylaşımların etkileri vesaire.

gibi ve kişisel verilerin mahremiyetinin kaybolması hususu. Pek çok ülkede bu konuda malumunuz düzenlemeler var. Özellikle sosyal medya hesaplarının 15 yaş altında açılamaması, ebeveyn iznine dahil edilmesi gibi pek çok ülkede dünyanın farklı yerlerinden gelen tepkilerle oluşturulan düzenlemeler var, biliyorsunuz. Ve son olarak da Amerika'da sosyal medya platformlarına açılan davalar söz konusu. Amerika'da sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yıllardır süren tartışma, Meta'nın sanık sandalyesine oturduğu davalarla yeni bir aşamaya geldi. Kaliforniya'da 18 Ağustos'ta başlayan federal davada pek çok sosyal medya platformunun çocukları daha uzun süre burada tutacak biçimde tasarlandığı, risklerin kamuoyundan gizlendiği ve 13 yaşından küçük çocuklara, kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığı öne sürülüyor. Davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenmekte. 4 eyalet bu platformların sahibi olan şirkete 2023'te dava açan 29 eyaletten ilk grubu oluşturdu. Diğer 25 eyaletin iddiaları daha sonra ele alınacak. Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının 14 trilyon dolara yükselebileceği belirtiliyor. Ancak davanın Meta açısından asıl riski yalnızca para cezası değil, mahkeme sosyal medya platformlarının tasarımında köklü değişiklikler yapmasını da hükmedebilir. Peki nedir bu durumun arka planında olan problemler? Çocukların telefonu bırakamaması ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalması, depresyon, kaygı, beden algısı ve özgüven sorunları, siber zorbalık ve akran baskısı, yetişkinlerin çocuklarla istenmeyen temas kurabilmesi, uygunsuz görüntüler üzerinden yapılan şantaj, çocukların kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılması, ebeveyn kontrollerinin yetersiz veya kolayca aşılabilir olması davaya da konu olan çekinceler arasında.

Şekerli içeceklerin etkilerine dair bir haber ve düzenleme var. Bunlardan biri kanser tehdidi. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak günde en az bir şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski 2,5 kat daha yüksek. Şekerli içecekler, hazır meyve suları, limonatalar ve sporcu içeceklerin sürekli tüketiminin mide kanseri riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Sebepleriyle, sonuçlarıyla ve çeşitli rakamlarıyla haber bu şekilde. Diğer yandan bir diğer haberde meyve suyuna şeker ayarı başlığını görüyoruz ki tüketilen ya da satışa sunulan pek çok meyve suyu adını taşıyan ürünlerde aslında pek de öyle olmayan, içeriğinde çok düşük miktarda meyvenin tırnak içi özü bulunan, geri kalanın tamamen yapay tatlandırıcılardan, glikoz ve türevlerinden ve diğer aşırı şekerlerden oluştuğu bir gerçek. Bazı ürünlerin tabii %100 meyve suyu olarak satılması bir yana, pek çok meyve suyu adıyla satışa sunulan üründe yüksek şeker var. İşte bununla alakalı bir düzenlemenin haberi var sırada. Daha sağlıklı bir yaşam için şekeri azaltılmış ürünlere ilgi artarken her yaştan insanın tükettiği meyve sularında da önemli bir düzenleme yapılması beklenmekte. Görüşü açılan taslağa göre doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu, doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu ve doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu konsantresi gibi yeni ürün kategorileri karşımıza çıkacak. Bu ürünlerde doğal olarak bulunan şeker miktarının en az %30 azaltılması öngörülüyor.

Akrem İdran, bir başka bir de hatırlatalım. Seyahat kategorisini de tavsiye edelim sizlere değerli dinleyenlerimiz. Burada ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından seyahat ve rota önerileri var. Özel fotoğraflarıyla bu bölümün son eklenen içeriklerden biri. Konya'da 3 gün seyahat serüveni başlığını taşıyor. Anadolu'nun ortasında yüzyılların bilgeliğini sessizce taşıyan bir şehir Konya. Bu topraklara yaklaşırken insanı karşılayan ilk şey ise kalabalığın gürültüsünden uzak, derin ve dingin bir sükunet oluyor diye başlıyor satırlar ve 3 günlük bir Konya seyahatine dair tavsiyeler.

0: ve özel fotoğraflar yer alıyor Akra Medya'daki bu haberimizde. Gazetede ise pembe göl şeklinde bir fotoğrafla haber görüyoruz. Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü, sahip olduğu ekolojik özellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kuş türleri açısından taşıdığı önem nedeniyle Dünya Mirası Yeşili Listesi'nde yer alıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde bazı alglerin güneş ışınlarının etkisine karşı kırmızı renkli beta karoten üretmesi ve tuzcul mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlar hakim oluyor. Doğal renk değişimiyle dikkat çeken Tuz Gölü bu dönemde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında.
1: Günün makalesi.
0: Makalenin başlığı günün sorusu da olsun, insan neden huzuru bulamıyor? Modern insanın imkanları çoğaldıkça huzursuzluğu da büyüyor. Daha hızlı yaşıyor, daha çok tüketiyor, daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Fakat bütün bunlar kalbin aradığı sükuneti getirmeye yetmiyor. İslam ise insana huzuru dışarıda değil, önce kendi içinde ve Rabbi ile kurduğu ilişkide aramasını öğütlüyor. Bugünün insanı hiç olmadığı kadar imkana sahip, dünyanın bir ucundaki habere birkaç saniyede ulaşabiliyor, istediği ürünü bir tıkla satın alabiliyor, insanlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Buna rağmen modern insanın en büyük şikayetlerinden biri huzursuzluk. Çünkü insanın ihtiyaçlarıyla arzuları birbirine karışmış durumda. Daha fazlasına sahip olmak, daha mutlu olacağımız düşüncesini besliyor. Oysa her yeni sahip oluş beraberinde yeni bir beklenti getiriyor. Böylece insan sahip olduklarının tadını çıkarmak yerine sahip olamadıklarının peşinde koşuyor. Kur'an-ı Kerim'in "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyruğu tam da bu noktada insanın yönünü yeniden tayin ediyor. Huzurun kaynağı eşyanın çoğalması değil, kalbin anlamla buluşmasıdır. Modern insanın huzursuzluğunu artıran bir başka mesele de hayatın her alanını kontrol etme isteği. Geleceği planlamak, bütün ihtimalleri hesaplamak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Oysa hayat insanın bütün hesaplarına sığmıyor. Ne kadar tedbir alırsak alalım, sonucu belirleyemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. İşte tevekkül insanın tam da bu noktada yükünü hafifletiyor. Tedbiri elden bırakmadan sonucu Allah'a bırakabilmek. İnsanın her şeyi kendi omuzlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü tevekkül sorumluluktan kaçmak değil, sorumluluğunu yerine getirdikten sonra insanın gücünün sınırlarını kabul etmesidir. İslam'ın sunduğu huzur anlayışı, hayatın bütün sıkıntılardan arınması anlamına gelmez. Mümin de kaybeder, üzülür, bekler, hastalanır, imtihanlardan geçer. Fakat bütün bunların içinde kendini sahipsiz hissetmez. Tevekkül burada önemli bir dayanak haline gelir. Tevekkül hiçbir şey yapmadan sonucu beklemek değil, insanın elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabilmesidir. Bu teslimiyet insanın hayatını kontrol edemediği tarafları karşısında tüketen kaygıdan korur.

Huzurlu bir hayat için yalnızca dış dünyayı değiştirmek yetmez. Bazen insanın asıl ihtiyacı taşıdığı yükleri azaltmaktır. Kanaat, şükür ve sabır bu bakımdan yalnızca ahlaki erdemler değil, insanın ruhunu ayakta tutan imkanlardır. Kanaat, daha azına razı olmak değil, sahip olduklarının kıymetini bilmektir. Şükür, hayatın eksiklerine değil, nimetlerine de bakabilmektir. Sabırsa zorluk karşısında dağılmaktan yoluna, dağılmadan yoluna devam edebilmektir. Bunun için huzur yalnızca büyük kararlarda değil, gündelik hayatın küçük alışkanlıklarıyla da inşa edilir. Güne şükürle başlamak, bir an için sessiz kalabilmek, yapılan işin hakkını vermek, insanlarla ilişkide ölçüyü korumak ve günün sonunda kendini hesaba çekmek, kalbin dağınıklığını toparlayan

0: değişmemesi değil, insanın değişen hayat karşısında dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olmasıdır. İslam'ın insana sunduğu sükunet de tam olarak burada başlar. Kalbin, kendisini yaratan Rabbine yeniden yönelmesinde. İnsan neden huzuru bulamıyor sorusuna cevaben bu satırları paylaştık günün makalesinde. Ki yine bu manada hazırladığımız pek çok dosyaya da Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. İçteki Huzur, Akra'da yayına gelen programlarımızdan biri. Dün yayınlanmıştı yine bir bölümü. Huzur ve mutluluk kavramları, sekinet, insanın huzur arayışı ve bunu nasıl bulabileceğine yönelik uzmanların katıldığı tavsiyelerden oluşan bir program serimiz. Pazar günü de tekrar yayına gelecek ama siz yayınlanan tüm bölümlere yine Akramedya'nın medya kategorisinde programlar arasında içteki huzur başlığıyla buradan da erişebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. İşte bu özel programlar da yine Akra'da yer buluyor.
1: Akra'da bugün.
0: Programımızı noktalamadan önce bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşam peygamber sevgisini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet programı 10'da. Yine Mahmut Esat Yoşam hocamızın yapmış olduğu cuma sohbeti 10.15'te yayına gelecek. Peygamber Efendimizin son peygamber oluşu konusuyla. Çöle inen nur eserinin seslendirildiği okudukça 10.30'da, dünyadan salavatlar 11.15'te, hayatımıza en güzel örnek 11.40'da. 13'te ana haber bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programı var. El Ehad Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15'te hadisler deryasını dinleyebilirsiniz. Peygamber Efendimizin pazartesi ve perşembe oruçları bugünkü sohbetin konusu. Yeni bölümüyle Sırça Köşk 16.30'da. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Peygamber Efendimiz'e yazılmış naatlerden örneklerin paylaşılacağı Divan-ı Aşk 22'de Akra'da sizlerle. Efendim böylelikle bugün içinde geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle şimdiden Melih Kandilinizi de tebrik ederek hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerinden dolayı Rabbimize takatimizce hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Edibi serverimiz, önderimiz Muhammed Mustafa'sına içten, candan salatü selamlar olsun. Bugün en yaygın, en mühim, en tatlı duygulardan biri olan sevgi

konusunda konuşmak üzere bulunuyorum. Resulullah'ı sevmek çok önemli. Peygamber Efendimiz'in Buhari'de, Müslim'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Nese'yi'de, yani en sağlam hadis kaynaklarındaki çok herkesin bildiği bir hadisle okuyayım, geçivereyim. Efendim, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي şu canım, kudreti elinde olan alemlerin Rabb'i yaratan Allah'a yemin olsun ki, diyor Peygamber Efendimiz. Niye canı Allah'ın elinde? Yani hayatı veren o, çekip alacak olan da o, isterse öldürür. Allah yürüdüğü ve emniyeti yaşatan öldüren Allah. Şu canım, kudreti elinde olan o alemlerin Rabb'i Allah'a yemin olsun ki, Allah Allah, ne büyük yemin etti Resulullah Efendimiz. Niye etti? لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ sizden biriniz iman etmiş olmaz. حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ babasından, evladından beni daha çok sevmedikçe, ben ona babasından, evladından daha sevgili olmadıkça hakiki mümin, gerçek mümin olmaz. Var mı böyle bir sevgi Müslümanların bugün içinde? Yok, demek ki zayıf Müslüman. Demek ki tam Müslüman olamamış. Tam mümin olamamış. Resulullah sevgisi böyle yerleşecek. Birisini yakaladı müşrikte. Ellerinden tuttular. Şöyle işkenceye götürdüler. Kılıçlar ellerinde. Öldürecekler. Birisi dedi ki laf olsun diye. Bak görüyor musun? Bütün bunlar o Muhammed'e inandığın için oldu. Şimdi bak sen ona inanmasaydın da onu biz senin yerine onu yakalamış olsaydık da onu öldürüyor olmuş olsaydık sen de çoluk çocuğun yanında sıcacık evinde rahat olsaydın. Bak şimdi biz seni öldürmeye getiriyoruz. Keşke o elimizde olsaydı sen de ailenin yanında olsaydın dediler. Ölüme götürdükleri insana ne dedi? La vallahi billahi onun ayağına diken batmasına razı olun. Değil o sizlerinize düşecek de siz onu işkenceyle öldüreceksiniz. Canım fena olsun. Onun ayağına diken batmasına razı olmamız lazım. Böyle severlerdi Resulullah. Göğüslerini siper ettiler harfler. Okları siper ettiler. Canlarını fena ettiler. O sevgi olması lazım. Allah sevgisinin sonucu. Biz Resulullah bizden 14 asır önce yaşadık. Niye seviyoruz? Allah'ın Resulü olduğundan. Görmedim. Görmediğimiz halde seviyoruz. Peygamber Efendimiz de bizi seviyor. Bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki ne olaydı efendim kardeşlerime kavuşaydım. Ne olaydı kardeşlerime kavuşaydım demiş. Ashab-ı kiram dikkatleri açılmış demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim benim hayatımdan sonra dünyaya gelecek olan kimselerdir. İlerideki asırlarda dünyaya gelecek olan kimselerdir. Beni görmedikleri halde bana iman etmiş olan kimseler. Benim kardeşlerim onlar diye buyurdu. O bizi seviyor. Asırların ötesinde biz onu seviyoruz. Asırların ötesinde. Neden? Resulullah. Allah'ın Habibi, Allah'ın Peygamberi. Allah sevgisinin sonucu. اَحِبُّ اللّٰهَ لِمَا يَنْزُدُّ بِهِمِ النِّمَا وَاَحِبُّونِ بِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِي بِحُبِّي buyurmuş Efendimiz. Bir hadis-i şerifte İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadis-i şerifte. Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün, Allah'ı sevin. Allah'ın sevgisinden dolayı da beni sevin. Benim aşkıma, benim sevgime de şeyleri sevin. Ehl-i Beyt'imi sevin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah seven, yani Resulullah'ı seven. Bir hadis-i şerifinde buyurdu ki Peygamber Efendimiz, ya Resulallah met iman, ya Resulallah iman ne? Bize de anlatsana bir mübarek ağzında bir dinleyelim bakalım. İman ne? Ya Resulallah iman, inanmak yani ne? Kale, en yekûn Allahu ve Resuluhu ehabbe ileyke mimma sivâhumâ. İman, Allah'ın ve Resulullah'ın sana onların dışındaki her şeyden daha sevgili olmasıdır. İman bu işte. İmanı sordular, soran kimseye bu dedi. Senin Allah ve Resulünü onlardan başka her şeyden daha çok sevmen. İman bu dedi işte. Bu çok önemli. İmanlarımızı tahmin etmemiz lazım. Düzenlememiz lazım. Düzenlenmesi gerekiyor. Fetih suresinde ne buyurdu? اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ senin elini tutup da ya Resulallah uzat elini de sana beyat edeyim, sana tabi olayım diye senin elini tutanlar Allah'la beyatlaşmış demektir diyor.
adını beraber yazdı, beyatını da kendisiyle beyat sayıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ezanda adı beraber, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü, kelime-i şehadetinde beraber onunla mübayağı yapmayı, beyat etmeyi ona, kendisine beyat etmek istiyor. Evet, Resulullah sever, Allah'ı sever. Resulullah'ı sevmiyorum diye bir Müslüman olamaz. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızın lütfüyle keremiyle ismi azamı hürmetine, Esma-i Hüsna'sı hürmetine kabul eylesin. Habibi Edibi hürmetine kabul eylesin. Bizi sevdiği kul eylesin. Huzurda sevdiği kul olarak varma muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin. Peygamberimizin şanımıza Firdevs-i Ala'da komşu eylesin. Bir hürmeti Esra Suret'in Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden dilerim.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Talak Suresi. Sevgili dinleyiciler, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Talak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 12 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk bölümde ele alınan talak, boşama ve boşanma hükmünden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında müminlere hitap edilerek eşlerini boşamaları durumunda belirlenmiş olan kurallara uymaları emredilerek başlar. Sure boyunca boşanmanın şartları, iddet, şahitler, nafaka, geçmiş ümmetlerden ibret alınması anlatılmaktadır. Talak suresi, Allah'ın yedi göğü ve yer tarafında da onlar kadarını yarattığına, onun emir ve hükmünün bunların arasında hakim olduğuna dikkat çeken, Cenab-ı Hakk'ın her şeye güç yetirip her şeyi bildiğini ifade eden ayetle son bulur. Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızın sonunda Huneyn gazasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaçışan Müslümanlara seslenişi ve Hazreti Abbas'ın seslenişi başlığını okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Yüce Allah'a dua edişi ve müşriklerin bozguna uğrayışı. Müslümanlar bozguna uğrayıp da düşmanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru yönelince Peygamberimiz Aleyhisselam katırından yere inip "Peygamber benim, yalan yok. Abdülmuttalib'in oğlu benim. Allah'ım bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden bana olan zafer vaadini yerine getirmeni diliyorum. Ey Allah'ım, muhakkak ki sen onların bize galip gelmelerini istemezsin" diyerek Allah'tan yardım ve zafer diledi. Ey Allah'ım, hamd sana mahsustur. Şikayetler ancak sana arz olunur. Yardım ancak senden dilenir diyerek dua edince, Cebrail aleyhisselam gelerek, sana telkin olunan bu kelimeler, arkasında Firavun bulunduğu ve kendisine deniz yarılıp yol açıldığı gün, Musa'ya da Allah tarafından telkin olunmuştu dedi. Peygamberimiz

0: Efendimiz Aleyhisselam yerden aldığı bir avuç toprağı veya kumu müşriklerin yüzlerine doğru attı, saçtı. Bu yüzler kara olsun dedi. Onlardan Allah'ın yarattığı hiçbir kimse yoktu ki, Yüce Allah o bir avuç toprak veya kumla onların gözlerini doldurmamış, kalplerine korku düşürmemiş olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kabe'nin Rabbine andolsun ki, onlar bozguna uğradılar, gittiler buyurdu. Cübeyr bin Mut'im o sıradaki müşahedelerini şöyle anlatır. Hevazinler bozguna uğramadan Müslümanlarla çarpıştıkları sırada gökten simsiyah örtü gibi bir şeyin gelip bizimle hevazinler arasına düştüğünü, bu gökten gelip bizimle hevazinleri gölgeleyen ve ufku kaplayan siyah şemsiye gibi şeye dikkatlice baktığım zaman onun siyah karıncalar olduğunu, vadiyi doldurduğunu, Huneyn Vadisi'nde karınca seli aktığını gördüm. Onların meleklerden ibaret olduğuna, bunun Allah tarafından bir yardım olup bizi onlarla desteklediğine hiç şüphem kalmadı. Nihayet hevazinlerin bozguna uğramalarından başka bir şey vuku bulmadı. Bir mucize olarak gökle yer arasında demir taslar üzerine düşen demir parçaların çıkardıkları sesler gibi çınlayan sesler de duyulmuştu. Huneyn Savaşı'nda bulunmuş olan Süveyd veya Büreyd bin Amir de o zaman yüreklerine düşen korku soruldukça eline çakıl taşları alır, onu bir tasın içine atarak sesler çıkartır ve işte içimizde böyle sesler çınladığını duymuştuk derdi. Yine Müslüman olan hevazinlerin anlattıklarına göre birdenbire bozguna uğramışlar, arkalarına döndükçe Müslümanlar tarafından takip edildiklerini görmüşler, her tarafa dağılmışlar, kaçıp kurtulabilenler ancak soluklarını yurtlarının en yüksek yerlerinde almışlardı. Haris bin Bedel de Peygamberimiz Aleyhisselam yerden bir avuç toprak alıp hevazinlerin yüzlerine atınca bozguna uğradıklarını, her ağacı, her taşı, arkalarından gelen bir süvari sandıklarını söyler. Hazreti Abbas da bu husustaki müşahedelerini şöyle anlatır. Gidip baktığımda savaş gördüğüm biçimde aynı şiddette devam edip dururken, vallahi Resulullah Aleyhisselam'ın kumları onlara atmasından sonradır ki, güçlerinin azaldığını, işlerinin tersine döndüğünü gördüm. Nihayet Allah onları bozguna uğrattı. Resulullah Aleyhisselam'ın da katırını tepip onları takip ettiğini hala gözlerimle görür gibiyimdir. Sakiflerden öldürülenler ve kaçıp Taif kalesine sığınanlar. Sakiflerden müttefiklerin bayrağı Karib bin Esved bin Mes'ud'un yanındaydı. Hevazinler bozguna uğrayınca Karib sancağı bayrağı bir ağaca dayayarak müttefiklerden amcasının oğluyla birlikte kaçtı. Onlardan iki kişiden başka öldürülen olmadı. Biri Gıyerelerden Vehb, diğeri de Beni Kübelerden Cülah idi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun sizler ve bizler ve bütün ümmet-i Muhammed İslam alemi için hayırlı olsun. Allahu Teala Hazretleri o en sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed-i Mustafa'sı hürmetine bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Afu mağfiret eyleyip rızasına, rahmetine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 570 veya 571 senesinin Nisan ayında, bu konuyu inceleyen bazı Mısırlı alimler 571 senesini tercih etmişler. 20 Nisan günü, pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede, tabii İslami mantığa göre biz buna pazartesi gecesi diyoruz, Rebiül Evvel ayının 12'sinde dünyaya teşrif eylemişler.

Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi şefaatine nail eylesin. Tabi rivayeti muhtelif kitapların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili rivayetleri alimlerin çeşitli rivayetler var. Rebi'ül evvel ayının 8'i diyenler de var, 12'si diyenler de var. Ve yıl olarak da farklı ifadeler kullananlar olmuş. 70, 71 hatta daha farklı, oldukça farklı seneler söyleyenler var. 71 yılının 20 Nisan'ında bir pazarı pazartesiye bağlayan gece efendim dünyaya geldiği umumiyetle kabul edilen bir husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi alemlere rahmet olarak indirilmiş, gönderilmiş, vazifelendirilmiş bir yüce insan. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni irsal etmedik, elçi olarak, resul olarak göndermedik. Ancak ve ancak alemlere rahmet için gönderdik. Rahmetimizden rahmet olarak gönderdik. Başka bir sebeple değil. Ancak rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Tabii bu rahmet sözü bizim Türkçemizde bugün anladığımız manadan başka bir manaya, merhamet manasına geliyor. Alemlere, insanlara, cinlere, mahlukata merhametinden Allahu Teala Hazretleri peygamberimizi vazifelendirip göndermiş. Yani acıması neden? Alemlere acıması neden Allahu Teala Hazretlerinin? Eğer doğru yolu bulamazlarsa insanlar, hak yol üzere, Allah'ın razı olduğu din üzere yürüyemezlerse, yaşayamazlarsa, doğru imana sahip olamazlarsa ahiretleri mahvolacak. Ebedi mahrumiyete uğrayacaklar. Ebedi şakavete düşecekler. Ebedi azap görecekler. Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimin olduğu için, kullarının iyiliğini istediği için peygamber göndererek onları ikaz ediyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, İhtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran. İşte bu vazifeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın merhametini temsil ediyor insanlara. Allah'ın merhametine nail olmak, rahmetine ermek, kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmesi lazım insanların. Ve onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullah'tır. Allah'ın rahmeti, merhametidir insanlara. Onu peygamber seçip göndermiş. Tabii biliyorsunuz, şöyle çok geniş perspektiften meseleyi ortaya koymak gerekirse, Allahu Teala Hazretleri şu çevremizde hayranlıkla, hayretle temaşa ettiğimiz muhteşem kainatı yaratmış. Başımızı kaldırıyoruz geceliğin, yıldızlarla dolu, esrarengiz ve harika
romantik bir gökyüzü, lacivert bir zemin üzerinde.

Kainatın adeta bir özeti, hülasası, küçük numunesi, bir küçük kainat gibi muazzam ve muhteşem bir yaratık. Kur'an-ı Kerim'den gene delilimiz var bu hususta. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Biz Adem oğullarını mükerrem, müşerref, şerefli, kıymetli, soylu, asaletli mahluklar kıldık buyuruluyor. Ve karada, denizde onların hizmetine varlıkların verildiği bildiriliyor. Evet, çevremizdeki bütün varlıklar içinde şeref bakımından en kıymetli olan biz insan oğullarıyız. Allahu Teala Hazretleri bize iman ihsan etmiş. İman ile en şerefli oluyoruz. İman da tabii akıllı insanlar için bahis konusu. Akıl o bakımdan çok önemli bir ikram oluyor. Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği türlü nimetler içinde en önemlisi akıl. Bu akıl ile Allahu Teala Hazretlerini bulabiliyoruz. Kulluğumuzu idrak edebiliyoruz ve güzel kulluk yapmayı başarabiliyoruz. Allah'ın verdiği bu güzel meziyet sayesinde, bu güzel kabiliyetle. Allahu Teala Hazretleri hepimizi aklı selimden ayırmasın. Biliyorsunuz akıllar çok da herkesin bir aklı var. Hatta herkes aklını çok beğenir. Benim aklım herkesin aklından üstündür diye düşünür. Tabii bu yanlış, çünkü etrafındaki insanların hepsini tanıması mümkün değil. Neler vardır çevresinde insanın, her konuda kendisinden nice nice ileri insanlar vardır ama işte herkes kendi aklıyla övünür de, fakat akıllar da normal çalışmıyor. Yani nasıl aynalar, ayna nedir? Ayna, sen karşısına geçtiğin zaman senin görüntünü aksettiren bir aksettirici düzlem. Ama aynalar da güzel yapılmazsa insanları düzgün göstermez. Yüzünü eğri gösterir, yamuk gösterir, kırışık gösterir, buruşuk gösterir. Demek ki ayna olmak yetmiyor. Aynanın düz olması, mükemmel olması, sağlam olması gerekiyor. Akıl olması da yetmez. Aklın da aklı selim olması lazım. Selim ne demek? Yani akli rahatsızlıklardan, muhakeme bozukluklarından, gayri ilmi yanlışlıklardan, yanlış çalışmadan, yanlış istikamete yönelmeden kurtulmuş olan akıl demek. İşte Allah aklı selimi ihsan etmişse bir insana, o aklı selim doğru çalışarak gerçekleri görüp Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayabiliyor. Dağın başında da olsa, çölde de olsa, bir mağaranın içinde de olsa, medeniyetin hiç gelmediği bir adada tek başına yaşayan bir kimse de olsa, bebekken oraya düşmüş annesi babasıyla gemiyle, kayıkla veyahut uçaktan paraşütle atlayarak düşmüş, hiçbir şey bilmiyor bir insan, hiç kendisine kitap gelmemiş, dünyadaki gelişmelerden, medeniyetlerden, indirilen kitaplardan, gönderilen peygamberlerden haberdar olmasa bile bir insan, Allahu Teala Hazretlerinin varlığını normal akıl meziyetiyle anlamak zorunda. Bu onun farz, boynunun borcu. Allah'ı doğru anlayamazsa, algılayamazsa, bulamazsa, bilemezse, müşrik olursa, gafil olursa cezasını çekecek. Bulması lazım, arif olması lazım, mümin olması lazım, Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Evet, eşrefi mahlukat akıl sayesinde, iman sayesinde insandır. İmanlı insanların içinde de, insan neslinin içinde de Beni Adem diyoruz. Beni çocuklar demek, ibn çocuk demek Arapçada. Beni de çocuklar demek. Beni Adem, Adem'in evlatları, çocukları. Adem oğullarının da tabii en kıymetlileri Allah'ın seçtiği güzel kullar. Allah çünkü her şeyin en güzelini yaratır. Her şeyin en güzelini bilir, en doğrusunu bilir. Onun için Allah'ın seçtiği kulları, seçkin kulları, peygamberleri muhakkak ki onlar da en kıymetli insanlar, insanların en yüksekleri. Adem atamız aleyhisselamdan başlamış, nice peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gelmiş geçmiş, ama bunların hepsinin üzerinde hepsinden daha şerefli olarak Allahu Teala Hazretleri Seyyidül
mürselin olarak, yani gönderilen peygamberlerin seyyidi olarak, baş tacı olarak, en üstünü olarak

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmiş, kendisinin Habibi, Edibi eylemiş. Tabi biz bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram sorarlardı. Ya Resulallah, biraz kendinden bahsetsen, neler neler anlatıyorsun ya Resulallah bize diye düşünürlerdi. Sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, geçmişten bahsediyorsun, eski ümmetlerin hatalarından, efendim günahlarından, maceralarından, peygamberlerin ahvalinden, kıssalarından, ariflerden, efendim zalimlerden bahsediyorsun. İstikbalden bahsediyorsun, ileride olacakları anlatıyorsun ve her şeyin doğru, her şeyin güzel, neler biliyorsun, neler bildirmiş Allah sana elhamdülillah. Biraz da kendinden bahsetsen, bizi bilgilendirsen bu hususta diye sorarlardı Resulullah Efendimiz'e zaman zaman. Onun için Peygamber Efendimiz tebessümle onların bu isteklerine efendim cevap olmak üzere kendisi hakkında zaman zaman bazı bilgiler kendisi ifade buyurmuşlar. Ben onlardan bazılarını okumak istiyorum size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre, ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evveli şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Bu kısa bir hadis-i şerif. Size seçtiğim çok hadis-i şerifler var tabi. Bir tanesi bu. Buyurmuş ki Efendimiz, ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet, ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği, kaid Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanını, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de, onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Ve la fahre. Tabi kaid, kade yekudu fiilinden, sevk eden manasına geldiğinden, ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler, Allah tarafından hesapları görülecek, hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabii cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek. Cennetin ilk kapısına varan Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Ve hatta cennetin kapısını çaldığı zaman cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam, Rıdvan isimli melek, men ente, kimsin sen ey mübarek diye sorduğu zaman o Peygamber Efendimiz kendisini tanıtacak. Ene Muhammedun, ben Allah'ın elçisi Muhammed'im deyince, o zaman Rıdvan aleyhisselam kapıları açıp diyecek ki, bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Ey Resulullah, bana emrolundu senden önce şu kapıyı başka birisine, senden daha önce açmamak için. Sadece ve ilk önce sana açmak için emrolundu da ondan soruyorum, buyur ya Resulallah diyecek. Onun için buradaki kaid kelimesi o manayı da hatırlatıyor insana. Peygamberler Efendimizin arkasında, Peygamber Efendimiz ta en önlerinde cennetin kapısında, hayal edin. Efendim ve la fahre diyor Efendimiz, tabii tevazuun da şahı, her şeyin sultanı, şahı olduğu gibi tevazuun da sultanı olduğundan ve la fahre diyor, övünmek yok, Allah'ın bir takdiri, hamd edilecek bir şey, bundan övünmek yok diyor. Sonra ve ene hatemün nebiyyin, ve ben peygamberlerin hatemiyim.
Yani sonuncusuyum. Bu peygamberlerin listesi tamam olup da mühürlenip efendim bitiren, onu mühürleyen, sona erdiren en sonuncu Allah'ın elçisi, en sonuncu elçisiyim. Tabii bu da çok önemli sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz dünya üzerindeki dini cereyanları takip ederseniz, burada tabii fezaya biz gerçekleri söylediğimiz için bu hususları da radyo dalgaları fezaya yayılıyor. Herkes duysun, duyma imkanı da var, isteyen radyosunu ayarlar, duyar. Çeşit çeşit cereyanlar var ama bu inançla ilgili cereyanlar insanın aklının işi değildir. Yani insan kendi aklından kalkıp da ben bir dini cereyan uyduracağım derse tabii sapıtır, şaşırır. Şimdi çeşit çeşit sapık insanlar çıkıyor da efendim bu peygamberlik müessesesi konusunda edebe uymayan, dine imana sığmayan garip garip şeyler söylüyorlar. İşte burada Efendimizin ben Hatem-i Nebiyyinim demesi çok önemli. Peygamberlerin en sonuncusuyum. Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, en sonuncusu, en sonda geleni de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Arasında da nice nice peygamberler geçmiş ama en sonuncusu Peygamber Efendimiz. Ondan sonra kalkıp birisi de ben de peygamberim diye çıkarsa nedir? Yalancıdır. Yalancıdır. Efendim Müseylemetül Kezzab gibi veyahut zamanımızda da bu çeşit böyle abuk sabuk şeyleri söyleyenler oluyor. O bakımdan bu da çok önemli. Peygamberlerin hatemi. Hatem tabii aynı zamanda mühür manasına geldiği gibi yüzüğün üstüne konulan, yerleştirilen kıymetli taş gibi bir manaya da gelir. O bakımdan da güzel çağrışımlar yaptırıyor zihnimizde bu kelimeler. Sanki peygamberlerin böyle mücevher gibi, yüzüğünün üstündeki taş gibi yani. Yüzüğün üstündeki taş, yüzüğün öbür taraflarından kıymetli olduğu gibi Peygamber Efendimiz de öyle bir mücevher gibi. Beşer ama beşer gibi değil. Efendim nasıl elmas da bir taştır ama diğer taşlar gibi değil. Yakut da bir taş ama kıymetli taş, yani çok kıymetli taş. Onun gibi Peygamber Efendimiz peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildiriyor. Vela fahre. Evet. Tabii bir övünme bahis konusu değil. Kıyamete kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Bizim dinler tarihi profesörü rahmetli kardeşimiz Hikmet Tanyo söylerdi. Zerdüşt dininin kurucusu da aslında bir peygambermiş diye. Bir takım kitaplarda okumuştum Yunanlılarda, bu efendim Sokrates kendisine bir meleğin geldiğini ve Allah'ın birliğini kendisine söylediğini, onun için Yunanlıların politeist çok tanrılı dinlerine karşı çıktığını, o yüzden de öldürüldüğünü anlatır menkabeler. Ona soruyorlar, sen bunları nereden çıkartıyorsun, böyle bizim toplumumuzun bu tanrılarına niye karşı çıkıyorsun, putlarına diye sordukları zaman bunu bana bir melek geliyor söylüyor dediğine göre belki o da bir peygamber. Sonra Hindistan'daki Buda, belki o da bir peygamber, gönderilmiş bir peygamber. İşte hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şimdi tabi olacaklar. Çünkü hepsini gönderen Allah. Hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, hepsi, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Eti'ullaha ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş. Şimdi burada bir büyük paragraf açmak gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, tabii ben bu sözü söyledim. Derler ki sen Müslümansın da işte tarafgirlik yapıyorsun. Hayır. Bir kere tarafgirlik yapmayız. Hak neyse hakkı söylemek vazifemiz, alim olarak, araştırıcı olarak hakkı söylemek vazifemiz. Körü körüne biz hiçbir alim taassup yapmaz. Taassup yapmayız da onlara kendi kitaplarında böyle bir peygamberin geleceği bildirilmiş. İşte işin en güzel, en enteresan, en önemli olan tarafı bu. Yani Hristiyanlık kaynaklarında
Peygamber Efendimizin geleceği müjdelenmiş. Peygamber Efendimizin zamanından önceki bütün insanlar o peygamber kimdir, ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi diye. Yahudilerin Tevrat'ında bildirilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği. Yahudiler biliyorlar ve bekliyorlar ve müşrik Araplara söylüyorlardı. Bir peygamber gelecek, o geldiği zaman şirki biz tepeleyeceğiz diyorlardı. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise ondan sonra gelen İsa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselamdan sonra gelen Muhammed Mustafa aleyhisselam da Allah'ın en son peygamberi ve herkesin ona uyması lazım. İşte bu gerçeği, bu muazzam gerçeği bütün cihana şimdi radyodan söylüyoruz. Fezada yayılıyor ve sorumluluk bizden gidiyor. Dinleyenlere geliyor. Dinleyenler bu gerçekleri duyunca ellerini vicdanlarına koyacaklar ve Allah'ın emrine uyacaklar. Allah'a dönecekler. Allah'ın isteğine dönecekler. Allah'ın peygamberini, en son peygamberini, en son mesajı kabul edecekler. Ona tabi olacaklar. Doğru yola girecekler. Puta tapmayı, efendim taassuba saplanıp çamurda kalmayı bırakacaklar. Batıl inançları düzeltecekler. Çünkü inançlar şaşırdığı, bozulduğu için Allah yeni bir peygamber gönderiyor. Yani mutlak gerekli de ondan gönderilmiş oluyor. Binaenaleyh o yeni mesaja, Allah'ın yeni haberine kulak vermeleri lazım. Kendi hatalarını anlamaları için bu şart. O bakımdan bu Hatem'in Nebiyyin sıfatı da çok önemli. Evrensel bir sıfat. Efendim önemli bir sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunun üzerinde bütün insanların düşünmesi lazım. Ve ene evveli şafi'in ve müşeffa'un ve la fahre. Övünmek yok ama ben ilk şefaat edecek olan kimseyim ve şefaati de ilk kabul olunacak kimseyim. Şafi, şefaat eden demek. Müşeffa da şefaati makbul olan, yani Allah tarafından şefaati kabul olunan. Hani herhangi bir sıradan lalettayın, serahiyetsiz, bilgisiz, Allah'ın razı olmayacağı bir kimse kalkıp da ya Rabbi şunu affet, bunu mağfiret et dese sen kim oluyorsun? Otur aşağı denilir. Ama müşeffa, yani şefaati makbul olan, kabul edilen, geçerli olan, şefaat selahiyetine mazhar olmuş olan, o şerefe sahip olan insan demek. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati vardır. Bu hadis-i şeriften de görülüyor. Kur'an-ı Kerim'den de biliniyor. Kur'an-ı Kerim'de de menzellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Allah'ın indinde onun müsaade ettiklerinden başka kim kalkıp da şefaat etmeye kalkabilir? Ancak onun müsaade ettikleri şefaat edebilir denildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de de efendim şefaati, Peygamber Efendimizin şefaati, peygamberlerin şefaati efendim bildirilmiş. O bakımdan Peygamber Efendimizin de şefaat hakkı olduğunu bu şeyden sevinerek öğreniyoruz. Çünkü hani o sıfat bize yönelik bir sıfat. Biz onun ümmeti olduğumuz için Efendimiz'e şefaatçilik verilmiş, şefaat etme hakkı verilmiş ve şefaati de makbul ve muteber, müşeffa Peygamber Efendimiz şefaati makbul olan bir kimse. Ne mutlu diye seviniyoruz. Çünkü bize şefaat edecek. Dileriz ki Allah-u Teala Hazretleri bizi onun iltifatından, şefaatinden, sevgisinden, rızasından, sünnetinden, yolundan, yanından ayırmasın. Ahirette komşu eylesin. Tabi böyle onun güzel sözleri açılınca bir tane daha hadis-i şerif hiç olmazsa onu da okuyayım zaman dolmadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahre. Kıyamet gününde insanlar mahşer yerinde toplandıkları zaman ben Adem oğullarının seyyidi olacağım. Övünmek yok ama hepsinin başkanı, hepsinin en üstünü, en şereflisi olacağım. Vaziyet böyle. Ve biyedi livaul hamd ve la fahre. Elimde livaul hamd olacak. Yani hamd sancağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde olacak. Başında dalgalanacak. O hamd sancağının gölgesinde Adem aleyhisselam ve bütün peygamberler, Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar bütün peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler orada o bayrağın altında toplanacaklar. O bayrak böyle dalgalanırken yükseklerde onun gölgesinde, onun altında Peygamber Efendimiz'i seven, ona hürmet eden, ona aşık olan, onun adını bilen efendim bütün mümin, salih, abid, zahid, Allah'ın mümin kulları orada toplanacaklar. Livaül hamd,
hamd sancağı bütün peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, müminler efendim onun altında toplanacaklar. Allah-u Teala Hazretleri bizi de Efendimizin livaül hamdi altında

0: Onun sancağı altında, onun yanı başında, onun yanında, izinde, arkasında, onun grubunda, onunla beraber olmaya muvaffak eylesin. O kıyamet gününde velâ fahre, övünmek yok, iftihar yok. Gerçek bu diye Efendimiz gene tevazuan o sözü yine buyurmuş. Ve mâ min nebiyyin yevme izin âdemu femen sivahu illa tahte livâi. Bakın burada benim demin açıkladığım şeyi kendisi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir peygamber yoktur ki o gün Adem ve ondan sonraki Adem Aleyhisselam ve ondan sonraki. Evet, onlar Peygamber Efendimiz'den önce gelmişler dünyaya ama Adem ve ondan sonraki bütün peygamberler, hiçbirisi eksiksiz, hiçbirisi yok ki hariç, hepsi nerede olacak? İlla tahte livai, işte benim bu sanç, livai hamd sancağımın altında hepsi toplanmış olacaklar. Hepsi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında muhteşem bir sancak dalgalanıyor ve altında da Allah'ın en nurlu, en mübarek kulları, mahşer yerinin en güzel yerinde en güzel kullar Peygamber Efendimizin yanında olacaklar. Ve ene evvelü men tenşakku anhul ard ve la fahr. İnsanlar kıyamet kopup da kabirlerinden kalkacakları zaman ilk kabrinden kalkacak olan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ene evvelü şafi'in ve ilk şefaatçi ben olacağım kıyamet gününde. Ve evveli müşeffa'in ve ilk şefaati kabul olunan makbul şefaatli kimse olacağım. Ve la fahre, övünmek yok buyuruyor. Tabi hadis meraklıları sorarlar, bu hadis-i şeriflerin senedi nasıldır? Efendim, iyi midir? Evet, bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiş, hasen hadistir diye buyurmuş. İbn-i Mace'de Ebu Said el-Hudri hazretlerinden rivayet etmişler. Efendim, hadis sahih bir hadis-i şerif. Bu tabi kaynakları da İbn-i Mace'yi, Tirmizi'yi Türkçemize alimlerimiz kazandırdılar. Allah rahmet eylesin. Oralardan açılıp okunabilir. Üçlemek için bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sevgili dinleyiciler, bu mübarek gününde onun sözleriyle onun şahsiyetini biraz daha sağlam bir şekilde zihnimize, gönlümüze yerleştirip aşkımız, sevgimiz, bağlılığımız ziyade olsun diye bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ene seyyidül mürselin izâ bu'isû. Ben peygamberlerin seyyidiyim. Onlar ba's olundukları zaman, yani kıyamet kopup mahşer yerinde ba'su ba'del mevt olduğu zaman. Ve sâbikuhum izâ veredû. Ve cennete gidecekleri zaman en önlerindeyim. En önlerindeyim. İlk girecek olan benim. Ve mübeşşiruhum izâ üblisû. Yani şey olduğu zaman, yese düştükleri zaman onlara müjde vereceğim. Tabi kolay değil, mahşer günü dehşetli bir gündür. Herkes kendi telaşına düşecek, nefsi nefsi diyecek. Nefsi, Arapçada bir kelimenin sonuna i sesi geldi mi benim demek. Nefsi, benim nefsim, benim canım, benim başım, benim derdim, benim telaşım diye herkes kendisinin nefsinin telaşına düşecek. Zor bir durum, korkacaklar, titriyecekler, terleyecekler. Acaba Rabbimiz bize ne muamele edecek diye. İşte o zaman mübeşşiruhum, ben onların müjdeleyicisi olacağım. Beni görünce efendim müjdelenecekler, benim şefaatimden kurtulacaklar, kulunu bildikleri için içleri açılacak, telaşları dağılacak demek. Ve imamuhum izâ secedû, secde ettikleri zaman Rahman'a secde edecek tabi. Allahu Teala Hazretlerinin tecellisi, azameti karşısında mahşer halkı secde edecekler. O zaman ben onların imamıyım ve yani namazı kıldıran imam gibi en önde onların önderiyim. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u ve toplandıkları zaman divanı ilahi de Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda toplandıkları zaman Allah'a en yakın olanları benim. En yakın oturanı benim. Tabi biliyorsunuz bir mecliste oranın sahibine en yakın olan yere en şerefli insan oturur. Efendim öyle o manzarayı göz önüne getirin. Etekellemu fe yusaddikuni. Yani ben konuşacağım, Allah beni tasdik edecek. Doğru söylüyorsun ey Habibi Zişanım diye Resulullah Efendimizin o güzel doğru sözlerini Allah-u Teala Hazretleri doğru söylüyorsun diyecek. Evet, böylece huzurunuzda şu mübarek Efendimizin dünyayı teşriflerinin doğumlarının münasebetiyle onun hadisi şeriflerinden üç tanesini okumuş olduk muhterem kardeşlerim. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif eylediler, doğdu. okudular, efendim büyüdüler, peygamberlik kendilerine verildi. Nice güzel, ibret dolu bir ömür geçirdi. Nice tavsiyeleri, nasihatleri var. Peygamber Efendimizle bizim münasebetlerimiz nedir? Muhterem dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımalıyız. Bu bir. İlk vazifemiz iman ettikten sonra onu tanımak. Resulullah Efendimiz'i siretini yani hayatını tanıyacağız. Sonra hadisi şeriflerini tanıyacağız. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Bakın 23 sene peygamberlik yapmış, etrafındaki insanları Allah'ın yoluna çağırmış, yalan yanlış iş yapanları ikaz etmiş, doğru olanlara doğru olan şeylerin doğruluğunu bildirmiş. Neler söylemiş merak etmiyor muyuz o Resulü Zişanımızın sözlerini, fiillerini, hareketlerini, hayat tarzını işte hadis-i şeriflerini okuyacağız. Benim şimdi kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyaz-ı Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyaz-ı Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza, siz de hiç olmazsa Riyaz-ı Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyaz-ı Salih'in penceresinden o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimiz'in nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var? Bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerini tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında onları bırakacaksınız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşamınızın sonuna doğru, cennete doğru sağlam yoldan Cadde-i Kübra'yı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz. Hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz. Hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi bir mümin için? Bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanları gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir böyle sözünü etmek var. Uzaktan böyle diliyle Resulullah Efendimizin sözünü etmek. Bu yeter mi? Yetmez. Bir aşık için bu bir hasrettir. Bu bir ayrılıktır. Böyle bir ayrılık canına efendim ağır gelir. İçini üzer, gözünden yaşlar döktürür. Sevgili dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini görmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi görmek lazım. Olur mu? Olur tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanın rüyasında görülebilir. Nasıl görülür? Ya başka bir şey görürse insan? Hayır. Resulullah'ı bir insan rüyasında görmüşse odur. Gerçekten Resulullah Efendimiz'dir. Çünkü rüyada aldatmaca, Resulullah konusunda aldatmaca olamaz. Şeytan Resulullah Efendimiz'in suretine, simasına giremez. Şimdi bana bazıları anlatıyor rüyalarını. Hocam diyor, Resulullah Efendimiz'i gördüm ama Resulullah Efendimiz'in sakalı bıyığı yoktu diyor rüyamda. Ha, o şuna alamettir. sen Peygamber Efendimizin ümmetisin ama Peygamber Efendimizin sünnetini ifa etmemişsin. Bak Resulullah Efendimizin sakalını göremiyorsun. Resulullah Efendimiz sakallı olduğu halde demek ki sünneti işlemekte kusurum var. İşte insanın kusuruna göre bazen böyle ikazlı görünümler olabilir ama insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görmeli. Bu nasıl olur? Kısaca anlayacağınız gibi söyleyeyim ki aç tavuk rüyasında yem görürmüş derler dedelerimiz. Latife yollu söyleyeyim şu mübarek kandil gününde. Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i aşk ile şevk ile seversen, onu candan seversen o da senin rüyana teşrif eder. Senin rüyanı şereflendirir, sana cemalini gösterir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anmazsan, salatü selamı çok eylemezsen, sevgisini içine yerleştirmezsen, onun hayatını okumazsan, hadislerini okumazsan, yolunda gitmezsen, o zaman darılır, rüyana gelmez. Tabii o da bir ikaz işareti. Ondan da mütenebbih olup halini insanın düzeltmesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmeti Muhammed'i seven, ümmeti Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz liva-ül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içre de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuşet edelim. Resulullah Efendimiz'in meclisinde efendim şahit olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Nice nice mübarek günlere, kandillere, gecelere Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra, akra, akra, akra. Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, yeniden merhaba. Değerli okuyucular topluluğu, kaldığımız yeri hatırlayacaksınız. Ebu Talip Kutlu Çocuk'la birlikte Şam'a doğru yola çıkmış, Rahip Bahira ile karşılaşmış, Bahira ince ince tetkik ettikten sonra aradığını bulmuş ve Ebu Talip'e geri dönmelerini tavsiye etmişti. O da onun nasihatlerini mantığa uygun bulup kabul etmiş, geri dönüşe geçmişlerdi. 11. Bölüm. Rahip Bahira, kervan başlangıçta ibadethanesine doğru yol alırken pencereden bakmaktadır. Malum, kervanlar içinde herhangi bir kervan fazla dikkate bile değmez. Fakat hayret, kervanın tepesinde bir bulut yürümekte. Sanki hızını kervandan alıyormuş gibi, kervan hızlandıkça o da hızlanmakta, yavaşladıkça yavaşlamakta, durunca durmakta. Alim rahip nazarını hiç ayırmadan kervanı takip ediyor. Havasında tek bulut gölgesi olmayan dipsiz bir mavilik zemini içinde, kervanın tam üstünde kervana yelpaze tutmaya memur, efsanevi bir köle gibi garip bir bulut. Sanki kervanın üzerinde havada yüzerek giden, iki kolunu iki yana açmış harikulade bir muhafız. Kervan yürüye yürüye tepesindeki bulutla beraber nihayet ibadethanenin karşısındaki ihtiyar ağaca kadar geliyor. Bu sefer müthiş bir tecelli. Ağacın dalları kervanda birini korumak, perdelemek, kucaklamak istercesine eğilmekte, bükülmekte, toplanmakta. Üstelik yıllardır kurumuş, pörsümüş, iliksiz kalmış olan ağaç, içten birdenbire canlanmış, yeşillenmiş, tomurcuklanmış gibidir. Ve alim rahip tüyleri ürpererek kararını veriyor. Nebiler ve Resullerin sonuncusu ve tamamlayıcısı, büyükler büyüğü zatın geleceğini biliyoruz. İşte bu kervanda herhalde o bulunuyor. Sayısız peygamberlerin hep birbirine işaret vere vere ona doğru akan kolu halkalaştırdığı, vasıflarına ait çizgiler resmettiği gaye insan ve ufuk peygamber. Bu İsa peygamberin haber verdiğidir. Mutlaka onu görmeliyim. Her şeyde sakim aklı takacak bir kanca yeri elde etmek sevdasındaki küfür, İşte bu Rahip Bahira menkıbesine yaman bir fırsat gibi yapışır ve iğrenç denecek kadar akılsız ve insafsız tefsirini ileriye sürer. Tamam, ne öğrendiyse bu rahipten öğrendi. Bahira o devirde Hristiyanlık vecd ve ilmine bürülü büyük bir zahitti. Seyahat vesilesiyle ona uğradı, kendisiyle görüştü ve ne kaptıysa ondan kaptı. Kuru akıl gözüyle de o kadar acizdir ki, küfür hem İslam kaynağından aldığı bu menkıbeyi ona karşı kullanmak zaafını yenemez, yani İslamlıktan aldığı vesikayı İslamlık gibi mütalaa edemez, hem de 13 yaşında bir çocuğun 1-2 saat içinde bir rahipten peygamberlik dersini alabileceğini kabul eder de sonra böyle insanüstü bir iktidara peygamber diyemez. Susalım ve yalnız vecdimizin yolunu takip edelim. Nur çocuk artık doğruların doğrusu genç adam, mukaddes genç adam olmaya doğru ilerliyor. Onu pek yakında El Emin diye vasıflandıracaklar. El Emin doğru, doğruların doğrusu. Herkes yalan söyleyebilir, o söyleyemez. Bir boş bulunma, nefse kapılma anı ona hulul edemez. Bu hal onun seciyesinde muhal. İşte bu seciyenin teşekkül yaşına doğru yol almakta. O genç adam namzedi, nur çocuk. O henüz ne teklif ne memuriyet, hiçbir şeyle alakası bulunmadığı demlerde bile küfür ve cahiliyet nefesini hiçbir suretle pak çehresine hissetmedi. O ne teklif ne memuriyet, hiçbir ilahi emre mazhar bulunmadığı çığırlarda da düpedüz ve tabii haliyle insanoğlunun ruh, selim akıl ve ahlak bakımından en üstünü oldu. Bir bayram günü. Bütün Kureyş ayakta. Büvani isimli putun etrafında gidip geliyorlar. Bu bayram işte her sene Mahut Put'un başında geçirdikleri, ona kurban hediye ettikleri, kulluk gösterdikleri, türlü cümbüşler yaptıkları bir gecede cereyan ediyor. Bütün Kureyşliler gibi Ebu Talip de aile kadrosunu toplayarak bayrama iştirak etmek istedi. Ona teklif ettiler, sen de gel. Gelmeyeceğim, beni mazur görün. Bu cevaba amcaları ve halaları taaccüple baktılar. Israr, yine red. Müteessir oldular. Onun bu çekilişini bir bidat, bir isyan saydılar. Dalalet asabiyeti bu hali adeta ananeye tecavüz gibi bir şey telakki etmeye karar verdi. Dediler, tavrını beğenmiyoruz. Bağlı olduğun kavmin mübarek bir bayramında bulunmamak nasıl olur? Böyle bir günde topluluğa karışmaktan çekilmek ne demektir? Cevap ver. O kadar üstüne vardılar ki genç adam namzedi, Nur çocuk daha fazla ısrar edemedi. İstemeye istemeye sadece amcası Ebu Talip'le halalarını kırmamak için kendilerini takibe razı oldu. Fakat putun başına varır varmaz çocuğun müthiş bir hal geçirdiğini gördüler. Sanki büyük bir korku ve dehşete düşmüştü. Puta ve etrafındaki kalabalığa bir göz atınca başına gelen hal üzerine o hemen döndü, kaçarcasına oradan uzaklaştı. Bayramdan döndükleri vakit ona sordular. Ne oldu sana birdenbire? Niçin bayram yerinden kaçıverdin? Cevap verdi. Bana bir fenalık gelmesinden korktum. Her zaman da bundan korkuyorum. Ne vakit putların yanına yaklaşsam, uzun boylu, beyazlar giyinmiş birinin oracıkta yükseldiğini, yoluma mani olduğunu görüyorum. Bu şahıs bana, geri çekil, sakın temas etme, diyor. Kabil mi geriye dönmemek? Bu vakadan sonra Allah Resulü'nün herhangi bir sebep ve saikle putların yanına uğradığı görülmedi. Ve bu hali ilahi memuriyet anına kadar hep böyle devam etti. İnsanlığın tacı bu demlerinde bir müddet Kureyşlilerin keçilerini güttüler. Bütün insanlığı gütmeye ve ebedi hayata ulaştırmaya gelen gaye insan ve ufuk peygamber, kırlarda gönlü Allah'ında bu işi yaparken ne kadar ulvi ise bu işi hakir gören küfür de o kadar süflidir. Evet, küfür bu işi hakir görür ve çobanlık gibi bir işte kullanıldığını ileri sürerek onu asiller çevresi Kureyş içinde hor tutulmuş göstermeye kalkar. Küfür pis olduğu kadar ahmaktır da. Hadise doğru. Kainatın efendisi alemde eşsiz bir zevk ve güzellik tablosu içinde Mekke civarında bir zamanlar koyun güttüler. Bizzat kendi ağızlarından çıkmış mukaddes kelimelerden tüten mana içindeki şu harikulade levhayı seyredelim. Allah'ın Resulü omuzlarına ilahi memuriyeti aldıkları devirde sahabeleriyle beraber bir gün kıra çıkmışlardı. Sahabeler kırda kara dutlara rast gelerek yemeye başlıyorlar. Bu dutlar ne kadar kararırsa o kadar tatlılaşır. Ben bunu keçileri sürerken öğrenmiştim. Alemde bundan daha rahat, huzur ve zevk içinde söylenmiş bir söz ve bu sözün belirttiği manzaradan daha ulvi, asli ve güzel bir şey ne olabilir? Sen cihanın en büyük sultanı, senin en küçük hizmetçinin ayağındaki toza denk olamayan sonsuzluk başbuğu sen, söyleyen sensin. Ben kara itte Mekkilerin keçilerini güdüyordum. Yine sen, Allah koyun gütmemiş hiçbir peygamber yaratmadı. Ve ümmetinden her ferdi çobana benzeten ve her ferdi sürüsünden mesul tutan sen, topyekün insanlığın çobanı, sen. Hazreti Ali'yi anlatan o. Cahiliyet ehlinin alıştığı kötülüklere yalnız iki defa ayaklarım uğradı. İkisinde de Rabbim beni korudu. Mekke tepelerinde benimle birlikte sürülerini otlatan bir Kureyş çocuğuna o gece benim koyunlarıma da bakmasını ve Mekke'ye gidip geceyi orada geçirmek istediğimi söyledim. Çocuk teklifimi kabul etti. Ben de Mekke yolunu tuttum. Şehrin kenarına geldiğim zaman bir evden çalgı sesleri duyulmaya başladı. Şarkı söyleyenlerin sesi de buna karışıyordu. Gelip geçene bu evde ne olduğunu sordum. Birinin düğünü olduğunu söylediler. İçime bir heves düştü. Çalgı dinlemek üzere eve girdim. Bir kenarda otururken dalmışım. Allah bir uyku verdi bana, kendimden geçtim. Güneşin hararetiyle uyanıvermişim. İkincisi de yine böyle bir şey. Yine aynı mani karşısında kaldım ve kötülüğe şahit olmaktan muhafaza edildim. İnsanların masumluk çağında bile en küçük bulaşığın bizzat itip kaçırdığı ve gözünden saklandığı ismet timsali genç adam namzedi Nur çocuk. Genç adam namzedi Nur çocuk henüz 14. 15. yaşını sürmekteydi ki iki kabile arasında müthiş bir cidal koptu. İslamiyet'ten evvelki adetlere göre insan öldürmenin büyük yasak sayıldığı belli başlı bir mevsimde cana kıyıldığı için tarafların bağlı bulunduğu kabileler birbirine girdi ve arada müthiş bir kapışma başladı. Bunlar Hevazin ile Kinane kabileleri. Cenge meşhum saikten doğuşuna işaret olarak El-Feccar ismini taktılar. El-Feccar boğuşmaları bir kargaşalık çığırı oldu. Belli başlı günlerde yıllarca sürdü. Tekrar alevlendi, söndü ve yine ateşlendi, müzminleşti. Ve Mekkelilerin Saffet madenlerinde çürümeler meydana getirmeye başladı. Ahit, namus ve müşterek ölçü ve haysiyeti tehlikeye girmiş bulunuyordu. Allah'ın Resulü bazen boğuşmalara amcası Ebu Talib'in peşinden gider, seyirci kalırdı. O sırada mukaddes genç adam hangi tarafta bulunursa üstünlük o tarafa gülümsemeye başlardı. O bazen yerden ok toplayıp amcasına götürür, bazen de ok atardı. Uğru Ebu Talip'ten sananlar yalvarırlardı. Aman yanımızdan ayrılma. Nihayet bu kargaşalık ve ahlak fesadına çare bulmak için Kureyş büyükleri toplandılar ve bütün kabileleri Hılful Fudul isimli bir ant etrafında birleştirdiler. Artık haksızlık yok. Olursa hep birden haksızın üstüne çullanacaklar. Ahd ve andı merasiminde o da bulundu. Ahlak düzeltici bu anlaşmayı pek sevdiler ve daima andılar. İleride o, ben vaktiyle Abdullah bin Cüd'an'ın evinde bir muahedeye şahit oldum. Arap'ın bütün develerine verseler o ahit ve sözden dönmem. Bugün bile mazlum tarafından o ahde dayanılarak imdat istense derhal yetişmekte tereddüt göstermem. Zira İslamiyet sadece hakkın yerine gelmesi ve mazlumun nusret bulması için nazil oldu.
0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Engellilik. Karşılığı cennet olan ağır sınav. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Engeller içinde belki en zoru gözlerin veya görme yetisinin kaybedilmesidir. Bundan dolayıdır ki görme engeli birçok ayet ve hadise konu olmuştur. Söz gelimi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber'den naklettiği kutsi bir hadiste Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse bu ikisine karşılık ona cenneti veririm. Sahabe arasında doğuştan ama olanların veya gözlerini hastalık ya da savaşta yaralanmalar sonucu sonradan kaybedenlerin sayısı hayli fazlaydı. Örneğin Tercümanül Kur'an yani Kur'an'ın tercümanı diye anılan Abdullah bin Abbas'ın ömrünün son demlerinde gözleri görme yükünü kalbine emanet etmek zorunda kalmıştı. Havrül Ümme yani ümmetin büyük bilgini olarak anılan İbn Abbas Hazretleri bu haliyle bile insanlara Kur'an ve sünneti öğretmek için elinden geleni yapmaktaydı. Hazreti Peygamber insanların sahip oldukları özürleri onların bazı alanlarda güçleri nispetinde verebilecekleri hizmetin önünde bir engel olarak görmemiştir. Onlara çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk veren rahmet elçisi, bir ayağı aksayan genç dostu Muaz bin Cebel'i ehil görmüş ve Yemen'e zekat memuru ve kadı sıfatıyla göndermişti. Hazreti Peygamber'in görme engelli sahabilerin de gerek cemaate devam etmelerini ısrarla istemesinde, gerekse onları görevlendirmesinde, hatta savaşlara katılmalarına izin vermesinde, onların toplumdan tecrit edilmemelerini sağlama arzusu yatmaktaydı. Mesela İslamiyet'te özürlülerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, görme engelli İbn Ümmü Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek beslemeleri gibi konular açıklık kazanmıştır.

0: Yaşlılık, insan hayatının zorunlu olarak geçirmek durumunda kaldığı ve önlenmesi, geri gelmesi mümkün olmayan sosyolojik, psikolojik ve biyolojik bir süreçtir. Hazreti Peygamber bir hadislerinde bu gerçeği, "Ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Çünkü Allah her hastalık için mutlaka bir deva yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna, o da ihtiyarlıktır." buyurarak dile getirmektedir. Yaşlanmayı durdurmak mümkün değildir. O halde yaşlanmayı kabullenip yaşlılık günlerine kendimizi hazırlamamız en uygun olanıdır. Hazreti Ömer'in kendisine her gün ölümü hatırlatması için birini ücretle tuttuğu, bir zaman sonra saçlarına aklar düştüğünde ise artık bunu hatırlatmaya gerek olmadığını, saçlarına düşen akların ona ölümü hatırlatmak için kâfi geldiğini söylediği rivayet edilir. Hayatlarının en muhtaç dönemini yaşayan yaşlılarımızı aile ortamından koparmamalı, mümkün olduğunca onları huzur evlerine mahkum etmemeliyiz. Onların eş, dost, çocuk, torun ve akrabalarıyla iç içe yaşayarak hayat sevinci ve mutluluğunu zinde tutmalarını sağlamalıyız. Onların asıl ihtiyacının iyi yemek, iyi giyinmek değil, kendilerine sevgi ve saygı gösterilmesi olduğu unutulmamalıdır. Yanımızda yaşlanmış anne ve babalarımıza göstereceğimiz sevgi, şefkat, merhamet, hürmet ve hizmet, evlatlık vazifemiz olmakla birlikte bizim için en güzel ahiret yatırımıdır. Şüphesiz asıl hayır, ahiret hayrıdır. İslam ahlakı suya düşen bir su damlası gibi halka halka genişler. En yakınımıza yaptığımız iyilikler çevremize de yansır. Allah Resulü hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk olan ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamayı kurumsallaştırarak, "Güçsüz ve düşkünleri araştırıp bana getirin. İhtiyaçlarını karşılayın. Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz." buyurmuştur.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik.

0: Halkından ileri gelenler şöyle dedi: "Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin." Nuh dedi ki: "Ey halkım, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum." Nuh dedi ki: "Ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerine isem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum." Dediler ki: "Ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir." Nuh, "Onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım." Dediler ki: "Ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin." Nuh: "Ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir." Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir." Nuh dedi ki: "Binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. "Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin." Allah buyurdu ki, "Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de." Denildi ki, "Ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık."
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Cinas. Anlamları farklı olduğu halde yazılışı veya söylenişi aynı ya da birbirine çok benzeyen kelimeleri, bazen de kelime gruplarını aynı metin içinde yan yana getirerek yapılan söz sanatı. Bu sayede tek bir ses kalıbı iki farklı anlama açılır. İfade hem akıcılık, ahenk kazanır, hem de anlam çift katmanlı bir hale gelir. Nitekim Nabi'nin kelama büs'atı meydan verir cinas vurgusu da bu sanatın söyleyiş alanını genişletmesine işaret eder. Belagat geleneğinde cinas iki ana gruba ayrılır. Tam cinas, tam olmayan cinas. Süleyman Çelebi'nin her nefeste işledim ben bir günah, bir günah için demedim bir gün ah. Bitişik yazılan günah ile ayrı yazılan gün ah arasındaki yakınlık, yazılış farklılığına rağmen ses benzerliğini korur ve güzel bir cinas örneğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Hayır olmaz. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. Öyle olduğu halde bir gün çok kalayım. Sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbir. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, aklın tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Arap şairlerinden birisi yazmış, Türkçe'ye tercüme etmişler, güzel bir şiir. Diyor ki, yadında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande, halka matem. Manası şu, hani doğduğun zamanı, doğduğun saatleri hatırlıyor musun? Nereden hatırlayacak? Kimse bilmez o zamanı, ancak başkaları anlatırsa bilebilir. Doğduğun zamanı hatırlıyor musun? Sen ağlıyordun, herkes gülüyordu. Ya yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi. Maşallah ciyak ciyak bağırıyor ama yumurcak bağırsın bakalım. İyidir, ciğerleri açılır filan. Herkes sevincinden şey yapıyordu, müjdeliyordu. Bir çocuğumuz oldu, bir çocuğumuz oldu filan diye. Sen ağlıyordun, onlar gülüyorlardı. Şair diyor ki, öyle ömür geçir ki, öyle güzel işler yap ki, öyle güzel huylu ol ki, öyle tatlı dilli ol ki, sen öldüğün zaman sen gül, halk ağlasın. Yapabiliyor muyuz? Yani ahirete güle güle gitmek ne demek? Allah'ın rahmetine erip gitmek demek. Gözünden perde kalkacak, cennetteki makamlarını görecek, efendim cennete gideceğini bilecek, o zaman seve seve canını verir, ruhu kuş uçar gibi uçar gider, cennat-ı aliyata gider. Güle güle gitmek ne güzel şey. Arkadakiler niye ağlıyor? Böyle bir kamil, böyle bir güzel, böyle bir halis, böyle bir iyi insanı kaybettik diye ağlıyor. Yapabilirsen böyle yap. Yapamazsan, hani bir memuriyet olsa, ben bu işi beceremiyorum, affımı dilerim dersin. O da seni amirin de affeder. Bu memuriyet de değil. Bu öyle bir memuriyet ki bu hayat, bu Müslümanlık, mecbursun iyi insan olma. Mecburuz. Ne yapıp yapıp mutlaka Allah'ın rızasını kazanmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka iyi kul olmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka ömrümüzü efendim Allah'ın istediği şekilde geçirmeye göre düzenlemeliyiz. Giyimimizden, kuşamımızdan, oturmamızdan, kalkmamızdan, konuşmamızdan, muamelemize kadar her şeyimiz İslamca olmalı. Başka çaresi yok bunun. İstifa etmekle de iş bitmez. Kaçmak yok, kurtuluş yok. Şu hayata girmişsin, yaşıyorsun. Bu imtihanda mutlaka başarmak zorundasın.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 1 ila 30. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Ali İmran suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 200 ayettir. Sure 33 ila 37. ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Sure bir bütünlük içinde birkaç konuyu içine alır. 1 ila 32. ayetler Allah ve ahiret inancından, 33 ila 101. ayetler Hristiyanlarla Yahudilerden ve her ikisini İslam'a davetten, 102 ila 120. ayetler ehli kitabın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan, 121 ila 200. ayetler Uhud Savaşı'ndan ve Müslümanların cesaretlenmesinden, Kur'an'ı tebliğ ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Allah bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle

dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden, tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı, mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki, onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek, onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Şüphesiz ki son din İslam'a ve peygamberine dil uzatıp küfre sapıp inkar edenlerin güvenip övündükleri malları da evlatları da Allah katında onlara asla bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemde ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın azabı da günahları sebebiyle onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, küfre sapan, inkar edenlere de ki, siz yakında mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir döşektir. Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılardı ki bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda hakikat gözü açık olanlar için bir ibret vardır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler, yani Allah'ın emrine uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. O takva sahipleri, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler
imanlarında, söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler. Allah'a itaat ederek boyun eğenler. İnfak eden, onun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de dosdoğru bu gerçeğe iman ve ikrarla şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra kitaplarında değişiklik yaparak Hazreti Peygamber'e dair gizledikleri bilgiler ortaya çıkınca aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, kitabı olmayanlara, müşriklere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah kullarının her halini hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksızlık yaparak peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar, dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana, o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline. Onlar, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman, artık Kur'an'dan, ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler. Resulüm, de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları, İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. De ki, içinizdekini küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir
göklerde ve yerde olanları da bilir.

0: Allah her şeye kadirdir. O gün, kıyamette herkes dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan, işlediği kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını, onu görmemeyi arzu edecek. Allah, sizi azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 1 ila 30. ayetlerini dinlediniz.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor.

0: Mevlid Kandili pazartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili 24 Ağustos pazartesi akşamı idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyiz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsat. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizlemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya eylemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek zevk ve şevkle seve sevine yayalım ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkesle unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular gönülde dimağda yerleşsin, Peygamber Efendimiz'e daha bir şevkle bağlanılsın, sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara tac, yaşamımıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Mevlid Kandili'ni özel olarak okuduğunuz salavatları 8millersalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 Miller Salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8millersalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da da Rebiülevvel ayı boyunca ve Mevlid Kandili'nde de özel programlar sizlerle olacak. Bu özel içerikleri Akra Medya sayfamızdan da erişebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir. Türkiye nüfusu artıyor ama yaşlanıyor. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun yükselmesine karşın 0-4 yaş arası gruptaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Verilerde yaşlanan nüfus endişelerin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkat çekti. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ederken toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu nüfusun oranı %5.8 iken bu dönemde 5.5'a geriledi. Güçlü ailelerin sırrı, stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını da etkiliyor. Uzmanlara göre güçlü aileleri diğerlerinden ayıran hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele etmeleri. Aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğu vurgulanıyor. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiğine dikkat çekiliyor. İslam kültüründe ise zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Uzmanlara göre güçlü aile stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışma ile birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına ve bu konuda hazırladığımız diğer başlıklara Akremedya'nın aile haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Meyve suyuna şeker düzenlemesi. Daha sağlıklı bir yaşam için şekeri azaltılmış ürünlere ilgi artarken her yaştan insanın tükettiği meyve sularında da bazı düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Görüşe açılan taslağa göre doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu, doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu gibi yeni ürün kategorileri mevzuata eklenecek. Bu ürünlerde doğal olarak bulunan şeker miktarının en az %30 azaltılması öngörülüyor. Meyve suyu konsantreden üretilen meyve suyu, doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu ve doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu ürün etiketlerinde üründeki meyve oranını ifade etmek için %100 meyve suyu ifadesi kullanılabilecek. Amerika'da sosyal ağlara karşı mücadele artıyor. ABD'de sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yıllardır süren tartışma, platformların sanık sandalyesine oturduğu davalarla yeni bir aşamaya girdi. Kaliforniya'da 18 Ağustos'ta başlayan federal davada bazı eyaletler, Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutacak biçimde tasarlandığını, risklerin kamuoyundan gizlendiğini ve 13 yaşından küçük kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığını öne sürüyor. Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor. 4 eyalet platformların başındaki şirkete 2023'te dava açmıştı. Diğer 25 eyaletinde iddiaları daha sonra ele alınacak. Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının $1.5 trilyon ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak davanın şirket açısından asıl riski yalnızca para cezası değil. Mahkeme sosyal medya platformlarının tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına da hükmedebilir. Davaya konu teşkil eden endişe ve tespitlerse şöyle: çocukların telefonu bırakamaması ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalması, depresyon, kaygı, beden algısı ve özgüven sorunları, siber zorbalık ve akran baskısı, yetişkinlerin çocuklarla istenmeyen temas kurabilmesi, uygunsuz görüntüler üzerinden yapılan şantaj, çocukların kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılması, ebeveyn kontrollerinin yetersiz veya kolayca aşılabilir olması. Ağrı kesiciler mideye zarar. Ağrı kesici ilaçlar uzun süre kullanıldığında mideyi koruyan tabakaya zarar veriyor. Bu durum mide yanması, gastrit ve ülser riskini artırıyor. Özellikle aç karnına alınan ağrı kesicilerin mideyi daha fazla etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, kontrolsüz ve sık kullanılan ilaçların kanama gibi ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade ediyor. Ağrı kesicilerin doktor önerisiyle uygun dozda kullanılması hayati önem taşıyor. Demir eksikliğine kontrol şart. Çocuklarda en sık görülen beslenme sorunlarından biri olan demir eksikliği, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğüne yol açabiliyor. Uzmanlar, kırmızı et, yumurta, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin demir açısından zengin olduğunu belirtiyor. Demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi tavsiye edilirken, risk altındaki çocukların düzenli kan tahlilleriyle takip edilmesi gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara ve Doğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 km şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar

0: şöyle: İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 35, Denizli 40, Adana ve Antalya 39, Ankara 33, Eskişehir 36, Düzce 34, Samsun 28, Trabzon 27, Erzurum 29, Malatya 33 ve Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Lefkoşa 33, Aşgabat 36, Bağdat 43, Bakü parçalı bulutlu 33, Londra sağanak yağışlı 24, Taşkent 38 ve Sydney sağanak yağışlı 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda İzmit Doğu Dilovası kavşağı arasında otoyolda İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım D100 ve Kuzey Marmara alternatif güzergahlarından yapılıyor. İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinde, Bursa Yalova, Çankırı Ankara istikametlerinde, Hopa Boçka Artvin yolu üzerindeki muhtelif kesimlerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Ehad Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayeler ve Konularla Sırça Köşk, 19.30'da Son Peygamber Alemlere Rahmet ve saat 22'de Peygamber Efendimiz'e yazılan naatlerden örneklerle Divan Aşk programları sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak o oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle, işte hiç böyle mutlu olmadan, tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Ayetlerle Cuma günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne.

0: sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.

0: السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: Elhamdülillahi lezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yece'allehu ivaca قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'i şemsi ve qabl gurubiha ve min ana'il leyl fesbih ve atrafen nahari la'allaka terda.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: Ve tevekkel alel hayyil lezî lâ yemûtu ve sebbih bihamdih ve kefâ bihi bi zunûbi ibâdihi.

0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
0: حمد gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنْ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili pazartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili 24 Ağustos pazartesi akşamı idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ine 12'sine

0: bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyiz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, Rebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsat. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizlemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya eylemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek zevk ve şevkle seve sevine yayalım ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkesle unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular gönülde dimağda yerleşsin, Peygamber Efendimiz'e daha bir şevkle bağlanılsın, sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara tac, yaşamımıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 Milyar Salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da da Rebiülevvel ayı boyunca ve Mevlid Kandili'nde de özel programlar sizlerle olacak. Bu özel içerikleri Akra Medya sayfamızdan da erişebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, nihat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir. Türkiye nüfusu artıyor ama yaşlanıyor. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun yükselmesine karşın 0-4 yaş arası gruptaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Verilerde yaşlanan nüfus endişelerin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkat çekti. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ederken toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu nüfusun oranı %5.8 iken bu dönemde 5.5'a geriledi. Demir eksikliğine kontrol şart. Çocuklarda en sık görülen beslenme sorunlarından biri olan demir eksikliği, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğüne yol açabiliyor. Uzmanlar, kırmızı et, yumurta, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin demir açısından zengin olduğunu belirtiyor. Demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi tavsiye edilirken, risk altındaki çocukların düzenli kan tahlilleriyle takip edilmesi gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara ve Doğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 km şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 35, Denizli 40, Adana ve Antalya 39, Ankara 33, Eskişehir 36, Düzce 34, Samsun 28, Trabzon 27, Erzurum 29, Malatya 33 ve Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Lefkoşa 33, Aşgabat 36, Bağdat 43, Bakü parçalı bulutlu 33, Londra sağanak yağışlı 24, Taşkent 38 ve Sydney sağanak yağışlı 19 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Ehad Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayeler ve Konularla Sırça Köşk, 19.30'da Son Peygamber Alemlere Rahmet ve saat 22'de Peygamber Efendimiz'e yazılan naatlerden örneklerle Divan Aşk programları sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: kimliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bugün Ehad ismini konuşacağız inşallah. Tabii mana itibariyle tektir olduğu için bu ismi nasıl konuşacağız? İnsana dair tezahürleri, yansımaları nelerdir? Doğrusu çok merak ediyorum.
2: Evet, buyurunuz ederim. Hocam. Şimdi öncelikle iki konuyu açmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu ara ara hep yapacağım. Birincisi, biz esmadan yansımalarda biliyoruz ki esmanın bizdeki bilgisi hayatımızdaki gözlük gibi görmeliyiz demiştik. Ve bu anlamda biz Rabbimizin 99 ismini işleyeceğiz. Ama bazı isimler vardır ki demiştik sadece ona hastır.
1: Evet.
2: Mesela Rahman ismi.
1: Evet. Rab gibi. Rab biraz daha
2: şey tezahürü var. Evet, mürebbi evet. Oluyorsunuz, evet, öğretmen evet, evet. Oluyorsunuz. Evet. Yani sadece ona özgü isimler konusu geldiğinde yine yansıması var olacaktır tabii, olmaz mı? Ehad öyle bir isim işte. Sadece ona has bir isim.
1: Evet.
2: Yani tek denildiğinde hani burada bir kalem var. Tek kalem dediğiniz şey Ehad'la olmaz. Hiçbir şey, mesela Arapçada da kullanımı ehadin, hani hiçbir şey nefyederken kullanılan bir kavramdır, ama buradaki esas onun eşinin, benzerinin, cinsinin hiçbir şekilde olmadığı, hatta olmayışının, ki zaten tek geçtiği yer İhlas suresidir. Ve hakikaten biz tabii nüzul sırasına göre aldığımız için ve bu nüzul sırasına göre alırken de herhangi bir metot ve bir isim izlemiyoruz. Sırası izlemiyoruz.
1: Sadece nüzul sırasına
2: göre İhlas suresi ilk inen ayetlerden olduğu için aldık. Ve İhlas suresi kendi başlı başına zaten büyük bir manifestodur. Hı hı. İnsanın Rabbi ile ilgili, Rabbini tanımlayışı ile ilgili ve onu anlatan, sadece onu anlatan, başlı başına onu anlatan tek şeydir böyle bir, onun samet oluşunu, onun doğurmamış oluşunu ve onun sadece ehad oluşunu anlatan ayetler olarak düşündüğümüzde İhlas'ın. Bu anlamda peki bu ne demek dediğimizde, ilk derste, ilk programda şöyle bir şey kullanmıştım. İsimler bize bir şey verir, bir sınır verir. Hı hı. Öyle ki o sınırları koyduğunuz zaman onun ne olmadığı ve ne olduğu bilgisi de gelir. Ve bunun tek başına aslında yetmeyeceği, onun tanımladığı alanın başka bir karşıtlığıyla da tezahürlerinden de biz bunu çıkartırız demiştik. Ehad ismi burada tek başına akılla anlaşılması zor bir isim. Neden? Şöyle, biz bir şeyi hani bir dediğimiz şey eğer sayı rakam cinsinden olduğunda bir ikiden azdır.
1: Evet.
2: Bu rakam cinsinden olan bir değildir. Bu eşi ve benzeri olmayan tek anlamındadır. Tektir. İlahta bile hiçbir ilah değil, Allah'tan başka ilah yoktur derken, ilah konusunda da tek olduğunu söylerken ama başka ilahlar edinilebileceği varsayılır ayetlerde.
1: Evet.
2: Onun için la ilahe deriz, hiçbir ilah yoktur. Anladım, ama yani başka. Biz insanoğlu kendi elinde ilahlar üretmiştir ama ahadde bunun... Ehad'de üretemezsiniz ama ehad'in kendi içindeki anlamını oturtmanız gerekiyor. O yüzden zaten sadece Rabbimize özgü ve bu bilgi bizim için öyle değerli bir bilgi ki. Bu bilgi eğer oturmazsa tam bir nokta bilgisidir, merkez bilgisidir ve bizim her şeyi tanımlarken o biricikliğini, o hani başkasına benzemezliğini bazen çok şey yapar. Yani mesela kar tanesinin bile birbirine benzemeyen, işte her birimizin parmak izinde eşsiz olması. Yani yaratılışımızdaki o eşsizlik ahadla kıyaslanamayacak kadar farklı bir şeydir.
1: Evet. Yani aynısı olmasa bile

0: parmağımızdaki işaretin benzeri olabilir. Belki
1: evet,
0: şey değildir
1: herkesin
0: ama
1: bir parmak
0: herkeste
1: işareti
0: vardır.
1: var.
0: Pek çok insanda
1: Aynen
0: tektir
1: öyle.
0: ama pek
1: O
0: çoktur.
1: yüzden Rabbimizin ehadliği bakarken biz yaşantımızda herhangi bir durumla karşılaştığımızda ona ait herhangi bir alanı başka bir şeye asla atfetmeyeceğimiz bir alandır. Bunu nerede buluruz? Önce isterseniz biz yaratılmışların, Allah'ın yarattığı, ehad olan Allah'ın yarattıklarının bir kere yaratılıştan kaynak özgünlük, özellik ve teklik anlamındaki o benzemezlik hani hakikaten muhteşemdir. Yapraklar bile birbirinin aynısı değildir. Yani o yaratılıştaki özgünlük bizi şöyle bir hataya düşürmemeli. Ondan bir tane daha yok hatasına düşürmemeli. Çünkü her ne varsa, her şey ve herkes için bir nesi var? Eşi var, benzeri var. Var yani.
0: Tabii ki.
1: Biz
0: birbirimizin aynısı değiliz ama benzeriyiz.
1: Benziyoruz. Benzerimiz var. Benzersizlik noktasında kendimizi hele son dönemde biliyorsunuz yani insanoğlunun insanı merkez alan bir takım temelinde bir bilim çalışmaları var dense de ama oturmayan ve insan nefsini büyüten ve kibriyat sokan işte sen bir tanesin, sen eşsizsin, sen işte
0: istediğini yaparsın.
1: İstediğini yaparsın. Parçasından ziyade bu NLP gibi hani kişisel gelişim şeylerinde hep görürüz, duyarız da ve de ciddi manada insanın yaratıcısının ona yüklediği o kendine özgürlük şeklini had kaynaklı bir bilgiyle karıştıran zihniyet. O yüzden bir kere onu ayırtmak gerekiyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Önce şunu bilelim. Ben dahil, çocuğum dahil, eşim dahil, benim elimden çıkmış bir sanat eseri dahil asla ehad değildir. Olamaz. Olmayacaktır da. Onun bir benzeri vardır ve onun bir vazgeçilmez değildir. Ama ehad vazgeçilmezdir. Yani siz onu kabul etseniz de etmeseniz de o yani onun varlığı ehaddir.
0: En önemli tarafı da bu belki de hocam. Biz kabul fark etsek de fark etmesek
1: ama
0: de.
1: Zaten bütün esmalar için öyle. Evet. Yani o biz bunun farkındalığını gözümüzün önüne geliyor aslında. Ayırt etmeyi bilsek Hazreti İbrahim peygamberimiz gibi bulabiliriz belki de. Ama perdelerimiz var. Bir sürü perdelerimiz var ve kafamızın içine doldurulmuş şeyler var.
0: Çok da bizden olmayan düşünceler
1: aynen
0: var.
1: Aynen öyle. Ve de bazen işte sevdiğine şiir yazarken onu koyduğu sen hayatımda bir tanesin. Yani bazen şey de yapıyoruz çocuklarımıza bir tanem söyle yavrum derken o bir taneyi tanımlarken ama aslında neyin bir tanesi olarak tanımladığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bu noktada
0: bilmeden yanlışlıklara düşebiliyoruz
1: evet,
0: o zaman.
1: Bu noktada belki de burada bizim esas öğrenmemiz gereken var olan yaratılmış her şeyin ya bir çifti var ya da bir tersi var. Hem çifti hem tersi de olabilir.
0: Tersi olması onu tek olmaktan da çıkarır mı?
1: Tabii ki çıkartıyor. Ters demek zaten birisi varken ötekisi olmayan demektir.
0: Her şey zıddıyla kaimdir prensibi gereği.
1: Çifti de varsa o ötekisi de birlikte olan demektir. Mesela gece ve gündüz birbirinin tersidir.
0: Biri olmadan diğeri
1: hiçbir
0: olamaz.
1: Hiçbir zaman gece olduğu an gündüz olmaz. Ya gündüzdür ya gecedir. Ya iyidir ya kötüdür. Ya güzeldir ya çirkindir. Yani sıfatların birbirini zıtlayan. Ama çift dediğimiz şey biri olduğunda diğerinin de olması gereken. Örneğin yer ve gök. Evet. Gök varsa yer olmak zorundadır. Kadın ve erkek. Tek başına mesela zaten anlam sıkıntılarından bir tanesi de bizim bir şeyi tanımlarken onun zıttı ve tersini bile değiştirseniz anlam kendinden kopuyor. Mesela kadın ve erkek konusunda zıt dediğinizde biri varsa ötekisi yok dediğinizde şey yapmış oluyorsunuz.
0: Ne kadar güzel bir
1: birbirine
0: nokta.
1: Birbirine rakip hocam. Yapıyorsun. Oysa evet. Çifttir kadın ve erkek.
0: Evet.
1: Tıpkı
0: ve
1: yer ve gök
0: anlayış
1: gibidir.
0: Bu. Ne yazık yani kadın evet. Konusunda bir takım sıkıntılar olduğu kesin
1: yerin
0: ama
1: özelliği farklıdır.
0: Zıtlaştırınca
1: gökün özelliği

0: hiçbir şey yaratılışta kendi kült merkezinde yaratılması mümkün değildir. Çünkü yaratılışın özelliğidir. Hatta öyle ki karşıtlığı olmadan zaten bizim onu somut olarak anlamamız da mümkün değil. Bilgi olarak da anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla biz kendimize özgürlük ya da cinse özgürlük ya da yaptığımız esere özgürlük, belki hani o handmade dediğimiz tek üretildi denilen şey
1: bile
0: ehadla kıyaslanamaz.
1: Tabii ki.
0: O yüzden her neyi görürsek görelim, her neye bakarsak bakalım, bir kere Rabbimizin ehad oluşunu ve onun hiçbir şeye benzemezliğini,
1: gördüğümüz, bildiğimiz, bütün insan hafızasını muhafaza ettiği, şahit olduğu her ne varsa onların hepsinden
0: o Allah
1: farklı. Evet.
0: O Allah değildir. O tektir.
1: Sadece
0: o
1: tek bir insanın bu birikimi bile ne kadar...
0: Rabbim lütfetti. Bize bir isim olarak verdi onu. Ve lütfetti. O ismi mesela Arap'ta kullanılan bir insan derken bir
1: vahid
0: şey...
1: Kavramı.
0: Vahid kavramı var. Vahid fiiliyatın tekliğini anlatır ama ehad Rabbimizin tekliğini ve bunu da tabii İhlas suresinde tek geçtiği için oradaki bir sonraki programda Samet'i de anlatacağım. Birbiriyle alakalı çok şeyi var çünkü. Lem yelid ve lem yulet dediğimiz onun çocuğu da yoktur. Birisinin çocuğu da değildir. Yani aslında şunu demek, burada temel ayrımı belki belirleyen unsur şu. Ben handmade yaptığım o el yapımı sanat eserim ya da benim çocuğum bir oluş sürecinin sebepleri var.
1: Evet.
0: Vesileleri var. Rabbimizin vesilesi yoktur. O vesile kendisi için oluşmaz. Asla oluşmayacaktır. Tabii Allah'a sığınırım, yani kelimeler yetmiyor anlatmada, bunu hep esma söz konusu olunca sık yaşıyoruz. Evet, şunu demek istiyorum, bize bunu söylerken Hristiyanların düştüğü hatayı düşmememiz için ve onun hani o Yunan mitolojisindeki tanrılar ailesi gibi saçma sapan putperest, ki saçmalığından öte karşılığı olmadığı için bizi zulme götüren, bizi hem zihnimizi zulme götüren, hem kendimizi zulmetmemizi sağlayan, hem de zulme kapı açan bir düşüncedir.
1: Hocam bu kadar bir sürü tanrının varlığı ya da acizliği belli olan bir ilah kabul edilen varlığın toplumlar tarafından bir üst varlığa, yani aşkın varlığa denilen dedikleri Rabbül Alemin'e ulaşamaması mümkün değil aslında. Yani ulaşmaması insanın kendi çıkarlarıyla bağlantılı bir şey olabilir mi? Yani bilerek, kasti olarak o üst varlığı, o ehad olan varlığı insanoğlu görmüyor gibi sanki. Yani o sadece Romalılarda kalmış bir şey değil. Günümüzde de puta tapma söz konusu.
0: Kesinlikle, tabii ki. Yani şimdi şunu söylemek lazım. İnsan yapısı ve inanç dünyası dillen ve bilinç düzeyinde kabul etmese bile tövbe haşa, çok sıkıştığında
1: evet,
0: dua ettiğini biliyoruz. Hatta şundan da biliyoruz. O müşriklere sorsan göğü yeri kim yarattı desen
1: Allah
0: derler. Peki Allah'ın varlığını kabul etmek ona ilişkin sıfat ve isimleri de ona atfederek ancak mümkün. Biz bu noktada Rabbimiz bize kendisini nasıl anlattıysa biz onu bilerek onun üzerinden kendi hayatımızı tanımlamaya yöneliyoruz. Bu programımızın temel hedefi bu. Yani ben kendime vazgeçilmez sanırsam, bir tekim ya, çocuğum vazgeçilmez sanırsam, etrafımdaki şeyleri vazgeçilmez sanırsak, işte had ismine saygısızlık yapmış oluruz. Vazgeçilmez olan sadece ve sadece Allah'tır. Çünkü onun bir oluş süreci yoktur. Bunu benim beynimin anlaması mümkün değil. Ben zaten bu noktada iman ederim. O kendisini anlattığı gibidir. Çünkü de diyor. De ki vallahu evet, ehad. O Samet. O doğmaz doğurmaz. O sadece hadi bir de iki

0: İkinciye kez vurgular surede biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve o noktada benim hayatımda vazgeçilmez olarak görebileceğim tek bir şey vardır. O da Rabbimdir, Allah'tır. Ve ben onu vazgeçilmez noktasına koymazsam eğer, onun tek olduğunu onu belirlemezsem, onun üzerine hayatımdaki bakışlarımı temeline oturtamam. Zaten dikkat edin, bakın. Rahman ve Rahim isminde söylemiştim. Rahman ve Rahim ismi onun merhametinden dolayı ve bize atfettiği önemden dolayı bu isim öncelenmiş ve bize sunulmuştur. Ama nüzul süresine göre baktığımızda Rab ismi, Ehad ismi, Ekrem ismi, ondan sonra Samet ismi, yani gittikçe zaten isimler geldikçe bunların üzerine bina edilmeli ama. Hani nasıldı bir şeyin? Ben şöyle görüyorum. Rabbimizin isimleri bizim için lazım.
1: Tabii ki bizim bize onu lütfetti. Tanıyabilmemiz için.
0: Bize evet. Lütfetti gerçekten. Lütfetti. Hiçbir anlamdaki bir kavrama sığmayacak bir şeyi, bir isimleri, esmaları bize lütfederek bizim onu daha iyi anlamamızı, onu daha iyi tanımlamamızı ve tanımladığımız Rabbimize karşı kulluğumuzu daha bilinçli yapacağımızı bildiği için böyle yaptı. Evet. Ve bu anlamda da onun bize anlattığı gibi oluşunun, ki bu bizim için önemli vahiy kaynağıdır. Ve onun için söylediğimiz o kimdir denildiğinde, o doğunun da batının da Rabbidir. O ölümü ve hayatı yaratandır. Hani o Hazreti İbrahim'in hastalandığında bana şifa verendir. Tanımlayacağımız her türlü fiiliyatımızın, her türlü ihtiyacımızı gideren noktasında söyleyebiliriz ama onun esas bu tanımlamanın bir şeyi var, bir yapılandırması var.
1: Ve o yapılandırması
0: tabii ki. Evet. Onun için zaten bu bunun üstüne bina etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Bu anlamda zaten müfessirlerimizin İhlas ismi verişi sureye, İhlas diye bir şey geçmez aslında surede kavram.
1: Evet, ilginç.
0: Evet, yani ahad olarak da geçmez ama yani o şeyin ihlas oluşunun sebebi ahadi oturttuğunuz an, kabul ettiğiniz an ihlasa halis oluyorsunuz. Yani
1: için yaşadığınızı, niçin yaptığınızı bilir
0: yani,
1: hale geliyorsunuz.
0: Bir kere bir dilinizle ikrar etmiş olacaksınız ve etrafınıza da şunu söyleyeceksiniz. Ya kendini vazgeçilmez sanma.
1: Evet.
0: Tek olan benim bir tek Rabbimdir. O Allah'tır ki ehaddir demeniz için zaten emir olarak gelmiş. Ve bunu söylediğinizde düşünsenize bu ayetin nüzul ettiği yıl dönemdeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı ortam ve çevresindeki müminlerin yüzlerce put var. Herkesin kafasında bir şey var oturmuş. Yani bir işe yarıyor.
1: Sistemi çalıştıran mekanizma.
0: Evet, onların temizlenmesi için
1: evet.
0: Allah'ın had oluşu ve onun samet oluşu, ki samette anlatacağım, yani havadan da öte, her nereye dönsen, her neye baksan, her ne görsen, her ne düşünsen, her ne yaparsan yap, her zerresiyle onu kuşatan, sarıp sarmalayan Rabbin. Yani o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte nereye gidersen git, nerede durursan dur, ne düşünürsen düşün, ehad merkezli baktığın ve seni kuşatan bir Rabbinin varlığını iman ederek yapmalısın. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen bile vazgeçilmez olmaktan çıkıyorsun.
1: Tabii. Önce kişinin zaten kendisinin vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım bu ayet kelimelerini işitince.
0: O bize asla muhtaç değil. Asla ve kat'a. Ama biz ona muhtacız.
1: Evet.
0: Samet zaten oradan çıkıyor. Yani o olmazsa yaşayamayız. O olmazsa düşünemem. Ben o olmazsa geleceğimi daimelleyemem ve ahiretimde yaşayacağım şeyler hep ona bağlı. Düşünebiliyor musunuz? Hayatımızda bir en önemli kancayı ya da en önemli merkezi, bu öyle bir merkez ki ben bunun üzerine inşa etmek zorundayım. Bütün bakışımı, bütün hayatımdaki anlamları.
1: Bütün muhataplıkları Allah-u Teala Hazretleri ile irtibatlandırarak yaşamak demek.
0: Evet, evet. Önce merkezimi tayin ediyorum. Evet. Önce diyorum ki, hani bir şey söylüyor. Ben diyorum ki, vallahi ahad, bir tek Allah birdir. Ne sen ne ben.
1: Herkes geçici.
0: Bir olan sadece Allah'tır. Evet. Herkes geçicidir ve herkesin bir eşi benzeri vardır. Sen yapmasan öteki yapar, ben yapmaz. Yani benimle bir alakası yok. Yani evet. Ben özellikle bu dönem, bu ismi çok önemsiyorum bu yüzden. Bu dönem kadar insanoğlu kendinin tekilliğini, öznerliğini, özgünlüğünü
1: egosunun
0: hiç
1: büyüdüğü,
0: bu kadar abartmamış.
1: Evet, beslendi.
0: Hiç bu kadar abartmamış.
1: Aydınlanmada bile bu kadar olmamıştı.
0: Evet. Evet ve gerçekten bu anlamda ciddi bir farkında olmadan yanlışlık içinde. Hı. Parmak izinin tekliği onu şey yapmaz, bir yapmaz.
1: Evet.
0: O sadece yaratanın muhteşemliğiyle alakalı bir şey.
1: Tabii biz kendimizi arkadaşlarımız için, ailemiz için, çoluk çocuğumuz için, eşimiz için vazgeçilmez olarak görüyoruz. Asla eşimiz ya da bulunduğumuz, ifa ettiğimiz görev.
0: Tabii.
1: Ben gidersem bu müessese batar gibi bir takım yani, bakış açısıyla.
0: Ve de öyle şeyler yapıyoruz ki farkında olmadan. Bir de bu kaderi belirleyene de tövbe haşa şey yapıyoruz, ahkam kesiyoruz. Olur mu diyoruz, ona kim bakacak?
1: Tabii kim bakacak? Yani, ben olmazsam kim ilgilenir?
0: Halbuki Rableri var.
1: Evet.
0: Hep olacak o. O hep var. Ve o hiçbir zaman şey yok onun. Öncesi ve sonrası yok. O ezel.
1: İnsanların sadece öncesi ve sonrası
0: evet.
1: var.
0: Evet. İnsanların oluşu için süreçlere, sebeplere ihtiyaç var. Onda da yani o süreçler, o oluşlar bizim şeyimizde olsa bile yani hep eksik, hep kusurlu. Normal yani eksik ve kusurlu olması kötü bir şey de değil üstelik.
1: Ama biz eksiği ve kusuru kusur kabul ediyoruz. Yani insanlığımızın parçası olarak görmüyoruz.
0: Halbuki eksik kaldıkça mükemmelin mükemmelliğini daha iyi
1: anlaması gerekir. Evet.
0: Yani benim eksikliğim, zafiyetim ya da benim yetersizliğim, yetkin ve yeterli olan, gani olan Rabbime zaten yakışanı da o değil
1: ne
0: mi?
1: Ne kadar tersinden yaşıyoruz hocam, o zaman hocam biz. Yani biz bu yoksunluklarımız, eksikliklerimiz bizi eksiksiz ve kusursuz olan Rabbimizi hatırlatacağı yerde bu eksiklik ve kusurdan dolayı ona öfke duymamıza, haşa ona daha ileri boyuttaki duygulara sebep olabiliyor.
0: Hatta bazen öyle bir noktaya geliyor ki bu işin bu tarafı, bir de öteki tarafında bazılarını çok eşsiz buluyoruz hayatımızda. Bir tek o var diyoruz, ondan başka kimse yok. Tövbe haşa.
1: O olmazsa ben de olamam.
0: Tövbe haşa.
1: Yaşayamam.
0: Tövbe haşa. Yani ve ona da öyle anlamlar atfediyoruz ki bazen bu bir karşı cins sevdiğimiz oluyor. Bu bazen çocuğumuz oluyor. Bu bazen ebeveynimiz oluyor. Allah muhafaza ya.
1: Ya da başka daha bu materyalist
0: bizi, bu bizi
1: düşünürsek
0: bağlayan başka. Ve bu zaten mesela aşk kelimesi de oradan gelir. Ciddi şeyi vardır. Sarmaşık, zehirli sarmaşık şeyi vardır. İnsanın aklini, melekelerini bozar. Tabii yani
1: muvazenesini, muhakemesini
0: bozar.
1: Kaybettirir.
0: Tabii çünkü niye? Çünkü esas doğru olan ve olması gerekenden sapmışızdır. Hı-hı. Ve zulme girmişizdir.
1: İşte insan o zaman onun ne kadar boş ve yararsız bir şey olduğunu anlayıp Allah aşkına ulaşabiliyor o zaman.
0: Zaten
1: erdemli insan.
0: Zaten olay şu dur. Gerçek vazgeçilmez olanı bulduğunuz zaman, gerçek vazgeçilmezi bulduğunuz zaman, ama sizin muhatabınız noktasında değil tabii bu yine.
1: Tabii.
0: Bunu geçen sene ideal iletişim dersimizde işlemiştik, hatırlayın, sevgi konusunda.
1: Evet, evet.
0: Aşkın basamakları olarak. Yani bir noktadan sonra gerçek merkeze oturttuğunuzda siz başka aşk aramazsınız ki. Gerek de duymazsınız. O zaten yerine oturmuş olandır hayatınızda. Ve o yerine oturmuşluk bu demek değildir ki sizi yalnızlığa iter. Bu demek değildir ki insanlar işte
1: belki.
0: Tam tersine kıymetinizi, kıymetlilerinizi bulmuş olursunuz bu vasıtayla. Ama vazgeçilmez noktasında ya da o tek

0: noktasında hayatımıza atfettiğimiz her durum için bunu bir kere tek olmadığını, hayatımızda tek olanın sadece ve sadece, yani varoluş içinde tek olanın, ehad olanın sadece Allah olduğunu kabul ederek,
1: evet,
0: bunu zikrederek dilimizle. Çünkü gul emriyle geldiğine göre kesinlikle bunu dilimize ikrar etmek lazım. Durumundayız. Söyleyeceğiz. Sadece bunu namazda ayet olarak okumamız değil, bunu duada ona yönelik söylememiz değil, bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, başkalarıyla kurduğumuz iletişim esnasında da söylemeliyiz.
1: Bazen dille söylenen şeyi kendi kulağımızda daha iyi duyuyor hocam.
0: Tabii.
1: Yani iç sesimizde bir şeyler söylüyoruz belki ama o söylediğimiz şeyleri dille söylersek başkalarını işittirmek bir tarafa, önce kendimiz daha iyi duyuyoruz gibi geliyor.
0: Ben mesela en iyi öğrenmelerimi anlatarken yaşarım.
1: Değil mi?
0: Onun için de mesela bu sene program yaparken ben de öğrenmek istedim Esma'yı, hayatımda kullanmayı. Ben biliyorum da size öğretiyorum değil aslında. Ben de öğreniyorum. Dolayısıyla o öyledir. Hakikaten öğretmenlere de onu öneririz. Anlatanlar anlattıkları mevzuları daha iyi bilirler. O yüzden öğrenciye ders çalışma sırasında şey söyleriz. Okudun, öğrendin, bir de hadi birisini anlat.
1: Evet.
0: Mesela arkadaşına anlatır. Tabii yerleşir. Anlattığın şeyler yerleşir ve sen de artık damıtılmış olur. O noktada şöyle diyebiliriz. Kişi söylemini koydu. Mesela ne olabilir de böyle bir şey söylersiniz? Şeyini bilmiyorum, belki siz daha iyi bilirsiniz ama hani hayatımızda, benim gençliğimde gördüğüm bir filmde ve siyer konusunda gerçekten bizi etkilediği için Çağrı filminde bir sahneyi hatırlıyorum. İlk şehit annemiz Sümeyye işkenceye tabi tutuluyor. Yeni gelmiş ayetlerden ehad son kelimesi ehad oluyor. Yani anlamı yakalanmış birisinin duruşuna bakar mısınız? Yani onu söylediğinde eminim ötekilerin her ne yapıyorlarsa yapsınlar, yaşadığı acı bile vazgeçin, yani bitecek bir şey, sonlu bir şey, sonsuz olan ehaddir. Çünkü o vardır, varlığıdır esas. Varoluşu tanımlayan bir şeydir zaten.
1: Varoluşu bunun eşsiz, benzersiz ve sonsuz oluşu bir ümit, diğerlerinin sonlu oluşu da bir teselli insanlar için.
0: Bravo, çok güzel yakaladınız. Kesinlikle işte bu. Kesinlikle. Zaten tersine olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz kulluktan vazgeçiyorsunuz. Çünkü ötekini vazgeçilmez yapıyorsunuz ya. Hep ona yatırım yapıyorsunuz. Hep onu, hep gözün üstünde, vazgeçti mi acaba benden? Yani o benim hayatımda olmuyor. Halbuki hiç bitmeyecek. Hiç sonlanmayacak. Her daim varlığı bir de öyle muhteşem bir şey ki. Onun ilkeliliği Rab olarak muhteşem. Ne zaman dönmek istesen asla kapıyı sana kapatmıyor. Evet. Asla. Sen bana bunları yaptıydın demiyor.
1: Asla küsmüyor ve intikam da almıyor.
0: Kurban. Evet. Ve bu anlamda şeyi ve de onun vazgeçilmezliğini bizzat müşahede belki edemeyiz ama iman olarak ve kabul olarak ve söz olarak bunu dile getirdiğimiz andan itibaren üzerimize sekinet çöküyor.
1: Evet.
0: Ve biliyoruz ki vazgeçilmez olan ve tek olan odur. Diğer benim de herkesin de çifti var, zıttı var, hep bir şeyim var, yani eş değerleri var.
1: Bir de o sonlu ve eşli, çifti ya da ters zıddı olan her şey kah bizimle kah değil.
0: Evet.
1: Yani tabii. Çocuklarımız bazen yanımızda, bazen ayrıyız. Ya da sevdiğimiz her şey, maddi, manevi, insan, canlı, cansız her şey her zaman bizimle beraber değil. İlla ölüm olması gerekmiyor. Zaman ve mesafe araya girebiliyor. Ama Rabbimiz bize şah damarından daha yakın olduğunu söyleyerek yanımızda. Daimi bir varlık onunki. Diğer sevdiklerimiz gibi bir var,
0: evet,
1: bir yok da değil.
0: Kesinlikle. Zaten belki de hani o sağlam duruşu sağlayacak temel diyoruz ya, hani hareket kabiliyetimiz bizim basışımızla alakalıdır ya da tutunduğumuz yerle. En sağlam ip Allah'ın ipidir.
1: İpidir, evet.
0: Onu tutunduğunuzda tüm etrafınızdaki geçmiş

0: İşiniz, geleceğiniz, etrafınızdaki tüm insanlar ve dünyadaki olan tüm olaylar içerisinde tufan bile kopuyor olsa, eğer Nuh'un gemisindeyseniz kurtulanlardansınız. Bu kurtulmak, ölmemek anlamındaki kurtuluştan bahsetmiyorum. Tüm ahiretin sonunda da kurtulanlardan olanlardan bahsediyorum ki bizim niyetimiz o. Biz ölümü istemeyiz. Ama ölümsüzlüğün de olmadığını biliriz. Biz ahiretin karşılığını göreceğimiz, felaha ereceğimiz, kurtuluşa ereceğimiz ve büyük başarıya doğru o başarıyı elde etmek için çalışanlardanız.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Hüsran içinde olmak istemiyoruz. Kayıp ziyan içinde olmak istemiyoruz. İsraf içinde olmak istemiyoruz. Biz ama bunu yaparken de bunu sağlayacak temel merkezin tek olduğunu ve bu o teki ancak o benzersiz ve eşsiz benzersiz olanın varlığını kabul ederek ve bunu söylemimizle de dile getirerek ancak koyabiliriz.
1: Evet.
0: Tek olan sensin Rabbim.
1: Ve bizim dünyadaki geçici hayatımız ahiretteki onunla beraber olabileceğimiz kalıcı hayatta ancak
0: sonuçlarında. Baki olan tabii ki evet. Yani ahiret evet. Fani olan dünya. Ve
1: orada
0: her
1: da
0: şey bir fani,
1: her
0: şey bir fani o noktada baktığınızda. Ve doğrusu ben çok isimde, zaten esma ağır bir konu. Dinleyicilerimizden dua ve şey istiyorum, özür diliyorum da ben her ne anlatırsam anlatayım, onun çok daha ötesi. Ki ben sınırlı ve kıt aklımca ve kıt kelimelerimce dile getirebiliyorum. Ama esas onun için çok çok ihlas okumak, çok çok okumak, onun hadliğini, sametliğini ve onun doğmamış, doğrulmamış oluşunu sürekli tekrar etmek bizi de sağlamlaştıracak bir düstur. Bu noktada hayatımızda o her biri bir gözlük, bir şey katıyor. Gözlük merceğimize anlam katıyor, ışık getiriyor doğrusu. Ve esmalar olmasaydı anlam olmazdı diye düşünüyorum. Anlamın kaynağı esmalar. Onun için zaten Adem isimler öğrendi. Rabbimiz ona isimleri öğretti. Ve en güzel isimler de Allah'ın isimleri. Evet. Allah'ın isimlerini bilmiyorsak hayatımızda bir anlam yok demektir. Önce o isimlerin ve onun yansımalarını, tecellilerini yakalamak esas olan bu. Ve Allah bize bundan yoğun bir şekilde nasiplenmemizi nasip etsin. Yani sağlasın. Duam o. Ve bir şekilde hayatımızı yerine getirirken hani şeyler altında ezilmemek. Olaylar altında gereksiz yere eziliyoruz çünkü bu bilgiler olmadığı için abartıyoruz ya da eziliyoruz, gücümüz varken gücümüzü kullanamıyoruz ve ondan sonra da suçu tövbe haşa niye böyle oldu Allah'ım diye suçluyoruz veya ne bileyim yapamıyorum işte diyoruz. Hani yapabilecekken bunu bir kere idrak etmek bu anlamda önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, bizi maalesef işte esmadan uzak olmak anlamından belki ezberinde herkesin vardır Esma-ül Hüsna'sı Rabbül Alemin'in. Ama önemli olan o manaları tam anlamıyla tabii kavramak ve bize ne anlattıklarını, onları kullanarak Rabbimizi nasıl kullanıp keşfedeceğimizi, tanıyacağımızı keşfedebilmek asıl önemli nokta. Dediğiniz
0: kesinlikle
1: gibi inşallah ihsan edilsin hepimize.
0: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah. Hocam programımızın sonuna geldik ama bir de vahid kelimesi var. O onunla bağlantısı var mı?
0: Var.
1: Onunla
0: var tabii ki. Aslında vahid de tekliği ifade eder. Ama vahid ismi nüzul sırasına göre geldiğinde işleyeceğim yine.
1: Ha tekrar onu da deneyeceğiz.
0: İşleyeceğim evet ama ehadle vahidin farkını, temel farkını
1: bilelim.
0: Evet biraz önce de söylemiştim. Ehad varlığın tekliği anlamında yani varoluş olarak tektir Allah. Vahid ise fiiliyatında Rahman ve Rahim gibi. Yani biri öznesini tanımlıyor.
1: Diğeri fiilini tanımlıyor.
0: Ve o anlamda yaptığı her şey mesela benim parmak izimin eşsiz oluşu onun Vahid isminin tecellisi bendeki. kar tanelerinin hiçbirinin birbirine bir milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesi iniyor. Yani
1: hiçbiri birbirine
0: benzemiyor. Hiçbir aynı yaprak birbirinin aynı boyu uzunluğunda değil, aynı eninde değil. Yani aynı cins ama
1: evet. İkizler bile birbirinin tamamıyla aynı evet. olmayabilir.
0: Ha evet. Tek yumurta ikizlerini bile aile bile. Anne babalar ayırt edebiliyor.
1: Bir yerden ayırt edilir. Ya sesinden her şey aynı olsa sesi farklı olabilir.
0: Bir şekilde
1: olabilir.
0: Bir şeysinden ya da ayırt edebiliyorsunuz. Evet. İşte o eşsiz tekliği oluşturan, yani yaratılıştaki şeyi oluşturan. Ve bu anlamda doğrusu o isim geldiğinde de konuşuruz daha. İsimler hani aynı anlamı taşımazlar. Yani farklı kavramlar ise aynı kökten gelmiş olsalar bile aynı anlamı taşımazlar. Çünkü o zaman Kur'an-ı Kerim kullanmazdı.
1: Onun yerine de ehad'i aynı şekilde kullanırdı.
0: Evet. Bunun için ehad'le vahid'in farklı olduğunu bilmek bile onun o farkının bizdeki karşılığını, hayatımızdaki yansımasını görmek açısından zenginlik katıyor ve bir şey bütünlük, o bütünün içine bir parçayı doldurmuş oluyor. Ben öyle görüyorum. Bu anlamda ama ehad'i öğrenmeden vahid'i öğrenemeyeceğiz.
1: Tabii onu da anlamak o derece güç olur.
0: Önce tabii ki. Önce ehad'i kavramak ve bu anlamda inşallah bugünkü programımız ne kadar yeterli oldu onu bilmiyorum. Yani sürçülisan ettimse affetsinler ve eksik mutlaka yani çok böyle anlatmaya çalışıyorum ama dilimin yettiğince.
1: Hocam her meclis kendi nasibini alırmış sözlerden. Yani evet, biz de inşallah. Elbette Rabbimizin mükemmelliği, eşsizliği karşısında Allame-i Cihan olsa onun söyledikleri yetersiz kalır ama sizin söyledikleriniz bizim için çok doyurucu ve gerçekten çok yeterli, güzel, yeni ufuklar açan. Elhamdülillah. Bizim nasibimiz neyse onu alıyoruz. İşittiğimiz, gördüğümüz her şeyden. O nasibi artırsın evet. Mevla. Siz de arzu ettiğiniz seviyede izahlar yapabilin
0: ben
1: inşallah.
0: Ben zaten bunu defalarca söylüyorum. Akra Radyosu'nu önemli bir okul olarak görüyorum. Ve benim de daha devam ettiğim bir okul. Ve ben hani bu noktada şöyle söyleyeyim, bizzat müşahede ettiğim için kendi hayatımda öğreniyorum. Bazen de şu oluyor, kesinlikle katılıyorum. Hani ben konuşurken o an aklıma gelen bir şeyi söylüyorsunuz. Mesela hocam tekrar eder misiniz dediklerinde edemiyorum bazen. Diyorum ki o çıkıyor ve söyleyene değil söyletene bakın. Yani ve de dediğiniz gibi bazen kelime konuşmuyorsunuz. Az kelime konuşuyorsunuz ama bir şey oluşuyor.
1: Bir etkileşim
0: oluşuyor. Ben de bunu da dinleyicilerimizin yüce gönüllerinin mütevaziliği ve onlardan gelen bereket diye düşünüyorum. Hakikaten bazen öyle bir şey oluyor ki niye bu okul bu kadar bereketli dediğinizde dinleyicilerimizin kalitesinden kesinlikle kaynaklandığını bizzat gözlemlediğimi söyleyebilirim.
1: Dinleyeni ve söyleyeni öğrenci olan bir
0: program
1: okul.
0: Nasip etsin. Severek ve öğrenerek ve görmesem de onları duymasam da onlar da beni belki bizzat hiç tanışmayacağız belki ama evlerine belli bir saatliğine ya da bulundukları mekana konuk oluyoruz siz de ben de ve bu konukluğumuz inşallah bizi ahirette çok güzel yerlerde inşallah. Ağırlanmamızı vesile olur. İnşallah.
1: İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugünkü program için gerçekten çok güzeldi. Tahmin ettiğimin üstünde şeyler söylediniz. Çok daha farklı şeyler söylediniz. Ben kendi adıma çok çok istifade ettim. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz de eminim öyledir. Değerli dinleyenler programımızda her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Ehad ismi şerifini konuştuk bugün. Haftaya Samet ismini inşallah anlatacak değerli misafirimiz. O vakte deyin sizler de Ehad ismi üzere konsantrasyonunuzu ve motivasyonunuzu artırarak onun üzerinde düşünme faaliyetleri gerçekleştirirseniz bir sonraki adıma aynı sure içinde geçen bir sonraki adıma daha sağlıklı biçimde geçeriz inşallah, inşallah diye inşallah. Düşünüyorum. Peki Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa
3: Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Ve şefi'il müznibin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâne ekseren ma yesûmu el isneyn vel hamîs. Fe kîle lehu fe kâl el a'malu tu'radu. Külle sneyni vel hamis fe yavgiri li külli müslimin illel mütehacireyn fe yekul ahhiruhuma. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Hanbelî mezhebinin imamı, büyük alim ve hadisçi, mübarek zat nakletmiş ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ekseriyetle İsneyn ve Hamis günleri, yani pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Pazartesi günleri, perşembe günleri oruç tuttuğu zamanların ekseriyetini teşkil ederdi. Yani başka zamanlarda da tutardı da, fakat ekseriyetle pazartesi, perşembe günlerinde oruç tuttuğu tespit olunmuş. Kendisine bu husus sorulmuş. Niye bu günleri tercih ediyorsun ya Resulallah? Niye bu günlerde özellikle dikkat ederek oruçlu olmaya gayret ediyorsun gibi meselenin mahiyetini anlamak için meseleyi sormuşlar da cevabında buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri el a'malu tu'radu küllesneyni vel hamis. Kulların amelleri her pazartesi, perşembe günü Rabbül Alemin'in huzuruna arz olunur. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمِنْ. Bu günlerde Allah her Müslümanı, İslam üzere olan kimseyi affeder, mağfiret eyler. اِلَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ. Birbirlerinden küsüp ayrı duranlar müstesna. Onları affu mağfiret etmez. Müslüman olsalar da, mümin olsalar da, efendim, imanın gereği olan amelleri işlemekte olsalar da, onların mağfiret olunmalarını geciktirir ve buyurur ki, اَخِّرُوهُمَا. Onları tehir edin. Onları şöyle kenara ayırın. Onlar geride dursun. Geri bırakın onları der. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki, bu hadis-i şerifin isnadı hasendir. Sağlam rivayetli bir hadis-i şeriftir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki hatta yastaliha. Bu ikisi birbirleriyle anlaşıp barışıp sulh oluncaya kadar. Bu iki birbirine küsmüş, birbirine sırt çevirmiş, birbiriyle alakayı kesmiş, birbirine gidip gelmeyen, birbirinden ayrı duran iki Müslüman barışırsa ne âlâ. Buluşursa, birbirlerini affederlerse ne âlâ. Olmazsa ikisini birden. İkisini birden bırakın geriye der. Her pazartesi, perşembe Allah'ın nice kulları affolur da birbirine küs olan, birbirinden uzak duran bu kişiler, böyle kişiler affolmaz. Bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Pazartesi, perşembe günleri Efendimiz çok oruç tutarmış, sebep de beyan ediyor. Allah'ın huzuruna kulların amelleri takdim olunuyor. Ya Rabbi, kulların işte şu günden şu güne şu amelleri işlediler diye sunuluyor. Kul da oruçluyken ameli arz olunursa, kimin bu ameller? İşte oruçlu filanca mümin Müslüman kulunun denilmiş olacak. Amelleri arz olunurken Allah'ın sevdiği bir durumda olmaya dikkat etmiş oluyor kul. Kendi ameli dergahı izzete sunulurken. Tabi burada herkesin bildiği bir hakikati parantez içinde mutlaka belirtmemiz lazım. Allah-u Teala Hazretleri ve huve ma'aküm eynema küntüm ayeti kerimesinden bildiğimiz üzere her daim bizimledir. Nerede olursak olalım bizimledir. Bizimle olan da her halimizi bilir, her şeyimizi görür. Efendim, bizim bilmediğimiz şeyler de bilir. Bizim kendimize ait bilmediğimiz şeyler de bilir. Bizim işlediklerimiz de bilir, işleyeceklerimiz de bilir. Düşündüklerimiz de bilir, yaptıklarımız da bilir. Henüz daha düşünmediklerimiz de bilir. Kalbimizin içinden geçenleri de bilir. Kalbimizin içinden ileride ne geçeceğini de bilir. Bizim halimizin ne olacağını da bilir. Öyle bir Rabbil Alemin ki her halimize, her anımıza, her şeyimize sahip. Her şeyimiz malumu. Bilmese rububiyetine uygun düşmez. O zaman o da bilmediği bir takım hadiselerin arkasından sürüklenen diğer mahlukat, diğer yöneticiler görüyoruz. İşlere hakim olamaz. Diyor ki büyüklerimizden bir tanesi, bak kainata, yıldızlara, aylara, güneşlere, ışıkları milyonlarca, milyarlarca senede dünyaya ulaşan gök cisimlerine, diyor ki Rabbul Alemin, Halik Teala mahlukundan daha büyüktür diyor. Mahlukundan küçük olsa gökyüzünün öbür tarafına hükmü yetişmese olur mu? O yıldıza erişemedi hükmü, öyle şey olur mu? Haşa, sümme haşa. Olacak şey mi? Elbette bu kainattan daha azametli, daha ulu, bu kainatın her tarafına hakim, her şeyini bilen, kulların da efendim her halini bilen, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Hiçbir şey de zat-ı celiline zor gelmeyen. Bir kişinin yaratılmasıyla kainatların yaratılması, bir insanın yaratılmasıyla binlerce, milyonlarca insanın yaratılması, bir insanın muradının verilmesiyle milyarlarca insanın dileğinin, duasının dinlenip de muradının verilmesi ona hiç fark etmez. Aynı kolaylıktadır. Her şeyi biliyor da yalnız pazartesi, perşembe günü resmi işleme giriyor bizim yaptığımız işlemler. Şu namazı kıldı, şu hayrı yaptı, şu emri marufu nehyi münkeri işledi, şu cihadı yaptı, şu masrafı Allah rızası için gözden çıkarttı, şöyle uykusuzluğa razı oldu, böyle ibadet etti, şöyle gözyaşı döktü, Müslümanların hizmetine şöyle koştu, aşk olsun maşallah, böyle haberlerde sunulacak, şu günahı işledi, bu kabahati işledi, şu riyakarlığı yaptı, şu kusuru işledi, şu edepsizliği yaptı, kimsenin görmediği sandığı yerde şu günahlara bulaştı, efendim Allahu Teala Hazretleri kendisini görüp dururken şu yalanı söyledi, bir de yemin etti filan diye her hali biliniyor. Her hali Allahu Teala Hazretlerine pazartesi, perşembe arz olunuyor. Şimdi burada haftanın iki günü arz olunmasının sebebi Rabbul Alemin'in huzuruna resmi işleme tabir caizse girmeden kul tevbe ederse, kul tevbe ederse affolur. O zaman günahlar Rabbul Alemin'in huzuruna çıkmadan şey yapılmış olur. Kul tevbe ettiği için ondan kurtulmuş olur diye. Demek ki elimizde fırsat var. Bir hata işledik mi hemen tevbe edelim. Ve et bi seyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülük yaptın, şeytana uydun, nefse uydun, tembellendin, zayıflık gösterdin, bir çare seni, kabahat işlemişsin, tamam. Hemen arkasından bir iyilik yap ki o onu silsin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen bir hayırlı iş yap, hemen bir sevaplı bir iş yap, hemen bir Allah'ın emrinin, bir başka emrinin hemen peşine düş, onu yap ki o iyilik, o kötülüğü silsin, yok etsin. Temhuha, maha yemhu, temhuha siler. Onu öyle yaparsan siler demek. Demek ki böyle yapmalıyız. Bir başka rivayetten bildiğimiz daha başka önemli bir husus daha var. Pazartesi, perşembe günü Rabbul Alemin'in huzuruna arz olunuyor da cuma günleri de geçmişlerine arz olunuyor. Peygamberine, ecdadına, analarına, babalarına arz olunuyor kulların amelleri. Yaptığı iyilikler ve kötülükler cuma günü de dedelere, nenelere, babalara, annelere arz olunuyor. Bağlı olduğu hocalara, peygamberlere arz olunuyor. Onlar kendilerine bağlı olan bu kişinin dünyada yapmış olduğu ameller kendilerine gösterilince, güzel şeyler yapmışsa dünyadaki yakını, hayırlı, sevaplı iş yapmışsa nurları artar, daha bir nurlanırlar, ışıklanırlar. Sevinçleri artar, daha bir şenlenirler. Neden? Çocuklarının sevaplı iş yaptığı haberi geldi, nurları artar. Kabirleri pür nur olur, önleri artları nurlu olur, sevinçleri artar, şenlenirler. Bizim oğlan maşallah, efendim hacca gitmiş, güzel hac etmiş, haberi geldi taze taze. Oh bir sevinç, bir neşe. Bizim oğlan hatim indirmiş maşallah, ruhumuza da efendim sevabını göndermiş, bir neşelenir. Bizim oğlan bizim nahamımıza kurban kesivermiş, fukarayı doyurmuş, onlar da canı gönülden dua etmişler, maşallah sevinir. Bizim oğlan efendim para sarf etmiş, Allah rızası için çeşme yaptırmış, köprü yaptırmış, efendim cami yaptırmış, bir talebeyi elinden tutmuş, yetiştirmiş, büyütmüş maşallah, bir de bu geçtiğimiz hafta evlendirmiş, ev bark sahibi etmiş. Maşallah neşelenirler, nurları artar. Kabirleri pırıl pırıl ışıldanır ve sevinçleri artar. Aksine günahlar işlemişse, günahlar işlediği zaman da onlara o haberler gelince o zavallılar ondan çok üzülürler. Üzülürler, efendim gamlanırlar, ezalanırlar, müteezzi olurlar. Onun için Peygamber Efendimiz başka rivayetin sonunda buyuruyor ki Fettekullah, Allah'tan korkun be Müslümanlar, Allah'tan korkun da ve la tu'zu mevtaküm, geçmişlerinizi ezalandırmayın, kabire konulmuş diye yakınlarınızı, büyüklerinizi ezalandırmayın. Siz günah işliyorsunuz burada, onların kemikleri sızlıyor mezarda, onlar üzülüyorlar, onlar müteezzi oluyorlar, onlar cefa çekiyorlar, orada mahvoluyorlar, kahroluyorlar. Halbuki kendisi iyi insan, halbuki mümin insan, kabri tamam, Müslüman kabri, kendisi Müslüman, ama senin yaptığından orada kemikleri sızlıyor o büyüğünün. Bu da çok önemli bir hadise. Yani ben bunu çok önemli bir bilgi olarak görüyorum. Onun için her yerde üzerimden vebal mesuliyet gitsin diye beni dinleyen bütün dinleyicilere, kardeşlerime naklediyorum bunu. Yani birisinin anası babası ölmüş, ona iyilik yapmak istiyor. Müslüman olsun, has Müslüman olsun. En büyük iyilik ona o. Bir insan, dedemi seviyorum, babamı seviyorum, rahmetli anama hayranım, ona bayılıyordum efendim, ah sağ olsa bilmem ne, tamam. İşte ona iyilik yapmak istiyorsan mübarek, burada iyi insan ol. Günahlara dalma, günahlara daldığın zaman nice insanlar senin yüzünden zarar geliyor bir bilsen. Sadece sen kendini mi yakıyorsun sanıyorsun? Nice insanları ezalandırıyorsun, nice insanları ağlatıyorsun sen. Onun için yani insanların biraz da böyle vefa borcuyla, biraz da geçmişlerine olan saygısından, sevgisinden, acımasından dolayı günahlardan çekilmesi lazım. Yapmayayım şunu da anam kabirde üzülmesin. Cuma günü gidecek, ona söylenecek. Senin edepsiz oğlan gene ne haltlar karıştırdı dünyada, dinle bak diye. O da tabii orada ezilecek, üzülecek, buruşacak, efendim sızlanacak, şey yapacak. Ah evlat, ben seni böyle mi yetiştirmedim, yetiştirmiştim. Ey oğul, bunu da mı yapacaktım diyecek. Sen onun farkında değilsin. Duysan belki pişman olursun, ağlarsın da yapmayayım dersin ama bilmediğin için gene aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, aynı günahı yapıyorsun, devam ediyorsun. Onun için bu noktada çok önemli muhterem kardeşlerim. Bilin ki cuma günlerinde sizin yaptığınız ameller ana babalarınıza da, büyüklerinize de, hocalarınıza da, peygamberlerinize de arz olmuş. Onu da bilesiniz yani. O bakımdan günahlardan kesilmek en önemli işlerimizden biridir. Haramlara bulaşmamak, günahlardan uzak durmak en önemli işlerimizden biridir. Bunun pek çok faydasından birisi de geçmişlerimizin ruhlarını şad etmektir. Onların ruhlarını muazzeb etmemektir. Başka nesi var bu günah işlemenin zararı olarak derseniz, bunu da söyleyeyim ki, günahı işleyen kimse sadece kendisi zarara uğramıyor. Günah, o günahı işleyen kimseden başka çeşitli şahıslara da ucu dokunuyor, zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İn ayyerahu übtüliye bihi. Eğer bir kişi, bir günahkarı işlediği bir günahtan dolayı kınar, ayıplarsa, tuh be, yazıklar olsun, öyle işte yapılır mı ya, mahvetti ortalığı, yazıklar olsun, bilmem ne falan ayıpladı değil mi? Böyle yapılan şeyler duyarız hep böyle. Ayıplarsa übtüliye bihi, yandı, çünkü aynı suçu ileride kendisi de işleyecek. Neden işleyecek? Ceza olarak. Sen misin o günahkar kulu ayıplayan? Senin de başına gelsin de gör bakalım. Sen kendini doğru yolda durmayı kendinin meziyeti mi sanıyorsun? Başına Allah bir belayı sarsın da şeytanı sana bir musallat etsin de o günahı da bir sen işle de gagan yere insin gör bakalım. O zaman böyle başkasına öyle dil uzatacak bir halin kalır mı diye ceza olarak ayıplayan insana da ayıpladığı şeyin aynısını yapmak yazılıyor. Onun için bizim köylerde, Anadolu'da tabir vardır ki, efendim ayıpladığım şey burnumun dibinde bitti derler. Yani hemen ben de peyda oldum. Ha filancanın kızı falancaya kaçmış, tuh tuh tuh, öyle çocuk mu yetiştirilir bilmem ne. Hadi yarın öbür gün kendisinin çocuğu da kaçar, neden ayıpladı? Aman kardeşlerim, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor, günahkarı ayıplamayın. E ne yapacağız o zaman? Allı pullu tebrik mi göndereceğiz? Kırmızı mumlu? Hayır. Dua edeceksin. Onun namına sen de üzüleceksin. İnsanoğlu bak ne kadar zayıf diyeceksin, korkacaksın. İnsanoğlu bak Allah'a isyan etmemesi lazım ama ne hatalar yapıyor, ben de yapabilirim. Aman yarabbi diyeceksin. Beni o hataya düşürme, bu kardeşimi de kurtar, bunun da suçunu affet, günahını affet diyeceksin. İslam'ın mantığı bu. Ayıplarsan o ona ayıplıyor, o ona ayıplıyor. Aynı şey onun da başına geliyor. Ceza olarak geliyor. İkincisi, ve in radiye bihi ve in radiye bihi şarekehu. Eğer onun işlediği günaha o da rıza gösterirse, razı olursa, ne olmuş yani, işlesin varsın. Ben olsaydım ben de yapardım. Bence bir mahsur yok filan diyorlar bazı kimseler böyle birisinin bir şeyi nakledildiği zaman. Ha, şarekehu. Aynen onu işlemiş gibi ortak olur. İşlemedi ya. İşlemedi ama razı geldi. Küfre rıza küfürdür diye duymuşsunuzdur sözü. Efendim günaha rıza da günahı işlemiş gibi insanı belalara sokuyor, şey yapıyor. O minibüse bindik, geliyoruz. Efendim birisinin böyle bir düğünde efendim davul getirdiği, zurna getirdiği, çengi getirdiği anlatılıyor. Ondan sonra düğün sahibinin de çocuğunun evlenmesi aşkına rakı içtiğini söylüyor birisi. Ötekisini anlatıyor. Ötekisi de ona diyor ki, tabii ya diyor, insanın bir tane iki tane çocuğu var diyor. Yani ömürde bir defa oluyor bu düğün diyor. Ben olsam ben de yaparım diyor. Tamam, ayvayı yedin sen şimdi. Sen şimdi minibüsün içinde lıkır lıkır rakı içmiş kadar günaha girdin. O adam kadar günahı aynen yedin. Hocam elimi değdirmedim. Ne kadehe elimi değdirdim ne kokusunu kokuladım. Koklamadın ama midene gitti bile o, defterine yazıldı bile. Onun için razı olmak da yok. Yapsın varsın canım, ziyanı yok. Yaparlar. 70 küsur yaşına gelmiş sakallı, hacca gitmiş adam. Diyor ki işte diyor bu bahçe güzel diyor, çok güzel diyor bu bahçe diyor. Bir ormanlık yerde arada mesire yeri var. O mesire yeri adamın mülkü. Oraya efendim bizim hocamızı çağırmış. Ben de onun kenarında şöyle kanadının altında gitmişim. İhtiyar böyle diyor. Burası çok güzel değil mi hocam? Güzel dedi hocamız. Manzaralı yer değil mi? Manzaralı, çamlar, havası güzel. İçinde bir de pınar var. İyi su da çıkıyor. İşte dedi çok güzel dedi. Bizim dedi torunlar buraya dedi. Kız arkadaşlarım da gelirler dedi. Alırlar dedi. Eğlenirler dedi. Ne yapacaksın dedi. Gençlik dedi. Tamam. Sen 79 yaşında o gençlerin işlediği günahı yedin. Defterine yazıldı. Çünkü razı geldim. Razı gelmek var mı? Razı gelmek olur mu? Yapmamaları lazım. Sen onun dedesisin. Hacı dedesisin. Yaptırtmayacaksın. Hem oraya kız arkadaşlarıyla geldiğini biliyorsun. Fink attıklarını biliyorsun. Hem de gençliktir yapar diyorsun. Öyle şey olur mu? Asıl hüner gençlikte günah işlememek. İhtiyarlıkta işle desen arkasından içsen adamı takati yok ki günah işlesin. Dizi titriyor, başı ağrıyor. Efendim elini kaldırmaya mecali yok. Asıl mühim olan gençlikte Allah'a kulluk etmek. Kim gençliğinde Allah'a kulluk ederse, kim gençliğinde Allah'a asi olmadan gençlik devresini geçirirse Allah Teala onu arş-ı âlâ'nın gölgesinden nurdan minberlerle oturtup mahşer gününün sıkıntılarını ona tattırmadan, sezdirmeden cennetine sokacak. Öyle şey olur mu? Gençtir yapar. Öyle saçma şey mi olur? Olmaması lazım, yapılmaması lazım. O bakımdan razı gelmek de yok. Günaha razı gelmek yok. Ayıplamak yok. Ve in zekerehu

esime. Eğer anarsa, anlatırsa bir yerde, bu sefer de günaha girer. Neden günaha girer? Ahmet Efendi şöyle yapmış, Mehmet Efendi böyle yapmış dedi. Gıybet ettiği için ve in iktâbehu esime. Gıybetini yaparsa o zaman da günahkar olur. Gıybet günahını alır bu sefer. Demek ki isim zikretmeyecek. Küfüre, günaha rıza göstermeyecek. Efendim sonra ayıplamayacak. Ne yapacak? Mümkünse kabahati örtecek. Çünkü bazı şeylerin kaide koymuş büyüklerimiz. Yazmışlar böyle kalın harflerle. Bazı şeylerin şuyu'u vuku'undan daha beterdir. Yani bir şey olmuş bitmiş. Örtersen hiç kimse bilmezse zararı o kadarcık yerde kalır. Bak Çernobil'de bir nükleer patlama oldu. Efendim ne yaptılar? Betona gömdüler Çernobil'i. Üstüne beton attılar, yığdılar, şey yaptılar filan. Gömdüler orada, o aşağıda kendi bildiğine o radyoaktivite gömülü kaldı orada. Açsalardı ne olurdu? Şayi olsaydı, yayılsaydı ne olurdu? Mahsullerin tohumları kurulacaktı. Ayçiçekleri birkaç sene burada bitmedi Trakya'da. Buğdaylar bitmeyecekti, meyveler olmayacaktı. İnsanlar radyasyonu alacak, kanser olacaktı, ölecekti. Demek ki yayılması daha beter oldu. Bir günahı böyle örtüverirsen, olduğu yerde kapatırsan zararı mahdut kalır. Yayarsan o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, o da ona söylüyor, o da ona söylüyor. Kızılderili tamtamları gibi her tarafa yayılıyor. Efendim ne oldu? O zaman yayıldı günahın şöhreti, daha beter oldu. Şuyu'u vukufundan da beter oldu. Ya bu bir tanecik bir olaydı. Sen bunu dallandırdın, budaklandırdın, yaydın. Yırtık küçücüktü. Sen bir bu tarafa parmağını taktın, bir bu tarafa, cart bu tarafa çektin, cart bu tarafa çektin, cart yukarıya, cart aşağıya. Oldu kocaman, yamanmayacak bir yere haline geldi. Küçücüktü bu ya. Bir iplik kaçığıydı. Bunu eve gittiği zaman şöyle şöyle hanım bir diki verildi, biterdi bu iş. Sen bunu dört bir tarafına parmağını taktın, büyüttün, artık at bu pantolonu, at bu ceketi, at bu gömleği. İşe yaramaz hale geldi. Onun için örteceğiz. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onu kıyamet gününde ayıplarını mahşer halkına göstermez, setreder, örter. Örteceğiz bir. İkincisi ayıplamayacağız, dua edeceğiz. Üçüncüsü yapılmamasını sağlamak için emr-i maruf yapacağız, nehy-i münker yapacağız, gideceğiz, nasihat edeceğiz efendim vesaire. İslam'ın güzel özelliklerinden birisi de muhterem kardeşlerim, bir şeyin vuku bulmasından evvel aldığı önlemlerdir, tedbirlerdir. İslam'ın en güzel, böyle baktığın zaman muhteşem, şahane güzelliklerinden bir tarafı da budur. İslam bir şeyin yapılması kötü ise onun etrafından bir yığın tedbirle, bir yığın önlem alarak onun yapılmasını önler. Diyelim ki mesela efendim kadın erkeğin nikah dışı bir ilişki içinde olması büyük günah. Nikah yok, ortada bir şey yok, büyük günah bu. Bu büyük günahın engellenmesi lazım. Ne yapıyor İslam dini? Namehreme bakmayı haram kılıyor. Gözüyle bakmayı bile haram kılıyor. O tarafa adım atmayı yasak kılıyor. Yerine bile gitmeyi engelliyor. Efendim işte haremlik koyuyor, selamlık koyuyor, efendim kaideler koyuyor, usuller koyuyor. Kadına örtünmeyi emrediyor. Kadına diyor ki örtüneceksin. E benim bu kadar Allah güzel yaratmış beni. Olmaz. İşte o güzelliklerin hepsini örteceksin. O güzellikleri saklayacaksın. Güzel bir mücevher, güzel bir kutunun içinde olur. Güzel bir kutunun içinde onları saklayacaksın. Açılıp saçıldı mı onu oradan engelliyor. Yani öbür taraf dayanamaz diye bu tarafı böyle önlüyor. Sen kapanacaksın diye. Öteki tarafa da diyor ki başkasına bakmayacaksın. Diyor ki bir insanın bir evin penceresinden bakması içine girmesiyle müsavi günahtadır. Perde açıkmış, baktım. Ha, o perdeyi açan bir kabahat işlemiş, sen içeriye baktın, ikinci kabahati işledin. İslam öyle. Bakmayacağım. Gözüm kayıverdi, gözüne sahip olaydı. Gözüne dikkat etseydi. Biz küçükken hatırlıyorum, lisedeyken buradan kalkardık, Haydarpaşa'dan efendim Erenköy'e trenle falan giderdik. Bizim evimizde alışılmamış, sizin evinizde de alışılmamıştır. Perdeler kapanır. Yani içerisi görünmemek içindir, perdeler kapanır. Biz trende bakardık, adamlar perdelerini açmışlar güzelce, herkes gelen geçen görsün diye, efendim masaları koymuşlar, orada efendim yiyorlar, içiyorlar, nasıl hayret ederdim. Allah Allah, akşam olmuş, elektrikleri yakmışlar, sanki teşhir salonu gibi, mobilya dekorasyon mağazasının teşhir salonu gibi, her şeyleri açmışlar. Peki bu perdeler niye? Bu pencere niye? Yani başkasının görmesini sağlıyorlar, ışıkları da yakmışlar. İşte bakmayı da yasaklamış, açmayı da yasaklamış.

0: neden kapıyı açar içerideki hanım birden, ah yabancı bir insan, hemen kapatır ondan sonra. Sen de ona böyle dimdik bakıyorsan, projektörler o tarafa dönmüş, o zaman açılmışsa, saçı açıksa aynen görürsün. Onun için yan döneceksin, o seni görecek, kapatacak. Çünkü o saatte tam beyi gelecekti, ha benim beyim geldi, trenden indi, tamam sokağa döndü, merdivenlerden çıktı, zırr kapı çaldı, beyim gelmiş, dur şuna bir şaka yapayım. Kapıyı açar, efendim bir oyun etmeye kalkar. Efendim, olabilir yani insanlık hali. Sen yan döneceksin veya arkan döneceksin, efendim filanca şurada mı? Şimdi kapıyı çalıyor Müslüman, kapıyı çalıyor, içeriden ses. Kim o? Ben. Ya herkes ben. Ne demek ben? Ben denir mi? Adını söyle, künyeni say bakalım. Falancanın oğlu falancayım. Falanca evde mi? Ben. Yani her şeye İslam güzel usul koymuş, töre koymuş, kapıda duruşu bile ayarlamış. Bütün bunların hepsi neden? Bütün bunların hepsi bir ana kötü, büyük günah olan bir kötülüğün, zinanın engellenmesi için, namusun korunması için. İslam'ın güzel tarafları bu. İçki haram. İçki niye haram? İçki de aslında bir önlem, bir tedbir. İçkinin doğrudan doğruya kendisinden dolayı değil de, içki içildiği zaman insanın aklı gittiğinden, akıl gittiği zaman da çeşit çeşit dengesizlikler yaptığından içkiyi bir tedbir olarak Allah yasaklamış. Birinci ana tedbir, aklı giderici olan içkiyi yasaklama. İçki yasak. Hocam şarap yasak deniliyormuş da, biranın adı geçmiyormuş da filan, öyle saçma şey yok. Aklı gideren her şey yasaktır. Peki anladım, akıcı sıvı şeyleri içmeyeceğiz. Peki sigaranın içine birazcık marihuana koysam, böyle koklasam veyahut bilmem afyon, kokain, esrar bilmem LDS şunu bunu, ha, koklayamazsın. Aklı alan her şey yasak. Bazıları diyorlar ki çayın bazısı demlisi insanın kafasını tutar. O tutuyorsa o da yasak, o kadar demli içme. Bilmiyorum yani. Böyle şeyler söyleniyor. Mühim olan aklı korumak. İslam'ın 5 önemli tedbirinden birisi nedir? Aklı korumaktır. 5 önemli ana hedefi var İslam'ın. Ana hedeflerinden bir tanesi akıl. İslam niye gelmiş? Bir muhafız gibi böyle pür silah, pür dikkat, insanoğlunun menfaatine gelmiş. İnsanoğlunun dünya ve ahiret saadetini korumak için gelmiş İslam. Neyi koruyor? Bir kere insanın aklını korumayı hedef almış. Aklı ne alıp gidiyor? İçki. Yasak. Sonra içkinin imali yasak. İçkinin efendim taşınması yasak. Ya hocam ben şimdi zavallı bir hamalım, geçimimi zor temin ediyorum, İşte bu iç şişelerini buradan semerime alıyorum, buradan dükkana indiriyorum. Hayır, yapamazsın. Haram, yasak. İçkiyi yasak kıldığı için, aklı korumak için, içkinin taşınmasını da yasak ediyor. Ben içki hiç içmem hocam ama efendim işte işimiz icabı büromuza gelen insanlara şunu geliyor, bunu geliyor, Amerikalısı, Avrupalısı, bilmem nelisi, işte onlar için burada bir kenarda bar Amerikanım var, efendim şöyle dolabı açtığım zaman içinde vodkalar, çeşitli şişeler falan dizili oluyor, kadehler, işte onları kendim de elimi sürmüyorum, memuru çağırıyorum, o içmiş. Sundurmak da yasak, sunmak da yasak, efendim ikram etmek de yasak. İslam böyle engelliyor şeyleri. Yani bütün suçları, kabahatleri böyle engelliyor. Allah Teala Hazretleri cümlemize İslam'ın güzelliklerini anlamayı nasip eylesin.
1: Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed, kema sallayta ala ali İbrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barakta ala ali İbrahim fil alemin, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve resulik imamil hayr ve kaidil hayr ve resulil rahme. Allahümme ba'athu makaman mahmudan yagbituhu bihil evvelun vel ahirun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akran, yol arkadaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Güçlü ailelerin sırrı, stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını da etkiliyor. Uzmanlara göre, güçlü aileleri diğerlerinden ayıran hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele etmeleri. Aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğu vurgulanıyor. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiğine dikkat çekiliyor. İslam kültüründe ise zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Uzmanlara göre güçlü aile stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışma ile birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına ve bu konuda hazırladığımız diğer başlıklara Akremedya'nın aile haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Amerika'da sosyal ağlara karşı mücadele artıyor. ABD'de sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yıllardır süren tartışma, platformların sanık sandalyesine oturduğu davalarla yeni bir aşamaya girdi. Kaliforniya'da 18 Ağustos'ta başlayan federal davada bazı eyaletler, Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutacak biçimde tasarlandığını, risklerin kamuoyundan gizlendiğini ve 13 yaşından küçük kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığını öne sürüyor. Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor. 4 eyalet platformların başındaki şirkete 2023'te dava açmıştı. Diğer 25 eyaletinde iddiaları daha sonra ele alınacak. Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının 1,5 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak davanın şirket açısından asıl riski yalnızca para cezası değil. Mahkeme, sosyal medya platformlarının tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına da hükmedebilir. Davaya konu teşkil eden endişe ve tespitlerse şöyle: çocukların telefonu bırakamaması ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalması, depresyon, kaygı, beden algısı ve özgüven sorunları, siber zorbalık ve akran baskısı, yetişkinlerin çocuklarla istenmeyen temas kurabilmesi, uygunsuz görüntüler üzerinden yapılan şantaj, çocukların kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılması, ebeveyn kontrollerinin yetersiz veya kolayca aşılabilir olması. Haberleri aktardık. Bültenimizi Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda gençlerin duygularına da hitap eden Peygamber Efendimiz'den söz edeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fertlerin eğitimine, çocuk ve gençlerin terbiyesine son derece önem vermiştir. Allah'ın elçisi bu eğitimi gelişigüzel bir biçimde yapmamış, gençlik psikolojisine dikkate alan son derece önemli metotlar uygulamıştır. O, uyguladığı bu metotlar sayesinde insani değerlerin büyük ölçüde yok olduğu bir toplumu, bütün zorlukları aşarak insanlığın imrendiği bir millet haline getirmiştir. Toplumu fertler oluşturur. Ferdin sağlıklı bir eğitimden geçmesi ve buna bağlı olarak eğitimin amacına uygun hale gelmesi, toplumun huzur ve ahengi için şarttır. Bu sebeple Hazreti Peygamber fertlerin eğitimine, bunlar arasında da çocuk ve gençlerin terbiyesine büyük önem vermiştir. Allah'ın Resulü gençleri eğitirken onların yaşlarını, anlayış seviyelerini, psikolojik durumlarını, temayüllerini ve karakterlerini dikkate almıştır. Onun gençlerin eğitimiyle ilgili kullandığı metotları ana hatlarıyla 4 başlıkta toplamak mümkün. Bunlar: gençlerin duygularına hitap etmesi, gençleri utandırmaktan sakınması, gençlere yumuşak ve müsamahalı davranması ve soru sorarak gençlerin ilgisini çekmesi. Şimdi bu konuyla ilgili örneklere göz atalım. Hazreti Peygamber, eğitime tabi tutacağı insanların içinde bulundukları durumu daima göz önünde bulundurmuş, öğrenmeyi verimli bir şekilde sağlayan sosyal ve psikolojik şartları her zaman dikkate almıştır. Bu sebeple kendisine farklı kişiler tarafından farklı zaman ve mekanlarda "En faziletli amel hangisidir?" diye sorulduğunda muhatabının içinde bulunduğu şartlara göre farklı cevaplar vermiştir. Bazen "vaktinde kılınan namaz" diye cevap vermiş, kimi zaman da amellerin en faziletlisinin Allah'a iman ve Allah yolunda cihat olduğunu söylemiştir. Nitekim o bu konuda "Biz peygamberler insanlarla zeka seviyelerine uygun olarak konuşmakla emir olunduk" buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların anlayış kapasitelerini de dikkate almış, yanlış değerlendirebilecekleri bazı bilgilerin henüz kendilerine açıklanmamasını istemiştir. Çünkü kişilerin seviyelerinin bunları doğru yorumlayacak düzeye henüz gelmediğini düşünmüştür. Hicret sırasında 17 yaşında bulunan Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna kalpten inanan herkese Allah cehennemi haram kılmıştır." Bunun üzerine Muaz, "Ya Resulallah, bunu insanlara haber vereyim mi?" diye sormuş. Hazreti Peygamber de, "Vermesen daha iyi olur. Çünkü o zaman buna güvenirler." diye karşılık vermişlerdir. Gençlerin eğitiminde de onların anlayış kapasitelerine dikkate alan Hazreti Peygamber, temayüllerine ve karakterlerine uygun metotlarla onlara yaklaşmıştır. Bazen dua ederek onların duygu ve hissiyatlarına hitap etmiş, kimi zaman da övgüyle gururlarını okşamıştır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh için, "Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevhili öğret" diye dua ederek duygu ve hissiyatına hitap etmiştir. Genç Ebu Musab el-Eşari'ye ise, "Ey Musa, sana Davut ailesinin sesi gibi güzel bir ses verilmiştir" diyerek onun gururunu okşamıştır. Genç Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber, yaşından dolayı ihtiyar bir kişiye ikramda bulunan gence, Allah yaşlandığında kendisine ikramda bulunan kimseler lütfeder buyurmuştur. Hazreti Peygamber bu sözüyle gençleri adeta yaşlılar diyarına götürmüş, onların da bir gün yaşlanacağını ve ikrama muhtaç olacağını hatırlatarak onların duygu dünyasına hitap etmiştir. Peygamber Efendimizin gençleri utandırmaktan sakınmasına dair örneklerle devam edelim. Hazreti Peygamber muhataplarını eğitirken onları kırıcı davranışlara maruz bırakmamış, kaba sözler sarf etmemiş ve hatalarını yüzlerine vurarak onları utandırmamıştır. Kendisi muhataplarına kötü sözler söylemediği gibi etrafındakilere de bu tür davranışlardan uzak durmalarını emretmiştir. Hataları düzeltme konusunda Allah Resulü'nün ne kadar seviyeli ve nazik davrandığını Muaviye bin Hakem'in yaşadığı hadise açıkça gösteriyor. Muaviye, Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kılarken aksıran bir adama "Yarhamukallah" diyerek karşılık vermişti. Çünkü namaz kılarken konuşulmayacağını bilmiyordu. Yanındakiler Muaviye'ye bakmaya başladılar. Muaviye onlara "Size ne oluyor ki bana bakıp duruyorsunuz?" deyince bu defa yanındakiler onu ikaz etmek için ellerini dizlerine vurmaya başladılar. Muaviye onların kendisini susturmak istediklerini anlayınca sustu. Sonrasını şöyle anlatıyor. "Anam babam Resulullah'a feda olsun. Onun kadar güzel öğreten bir öğretmen hiçbir zaman görmedim. Vallahi o namazı kılınca beni ne dövdü ne de azarladı. Sadece namazda dünya kelamı konuşulmayacağını, ancak tesbih, tekbir yapılarak Kur'an okunabileceğini söyledi." Hazreti Peygamber inanç ve prensiplerini ters düşen hareketler yapan gençlere bile kaba davranmamış, onları utandıracak tarzda tenkit etmemiş, hatalarını uygun biçimde ifade etmiştir. Peygamber Efendimizin gençlerin duygularına hitap edişine yönelik, bu meziyetine yönelik bir başka bahisle devam edelim. Gençlere yumuşak ve müsamahalı davranması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için bir merhamet abidesiydi. İnsanlığın sahip olması gereken bütün erdemleri şahsında taşıyordu. Bir şey öğreteceği veya ikazda bulunacağı zaman önce karşısındakinin gönlünü kazanır, ardından söyleyeceklerini söylerdi. Kur'an-ı Kerim'de "Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, kuşkusuz etrafından dağılıp giderlerdi" buyrularak bu gerçek ortaya konmuştur. Yumuşak huyluluk anlamına gelen hilm sıfatına sahip olan Allah elçisi en kızılacak durumlarda bile soğukkanlılığını korumuş, karşısındaki muhatabı ikna ederek onu sinirlendirmeden bilgilendirme yoluna gitmiştir. Bizzat kendisi de öğretirken azarlamamayı öğütlemiştir. Allah Resulü'nün sahip olduğu hoşgörüyü ve gençlere gösterdiği yumuşaklık ve müsamahayı daha iyi anlayabilmek için ona gençlik hayatı boyunca 10 yıl aralıksız hizmet etmiş olan Enes bin Malik'in sözlerine kulak vermek yeterli. Şöyle diyor Enes radıyallahu anh. 10 yıl Hazreti Peygamber'e hizmet ettim, bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey için niye bunu yaptın diyerek azarlamadı. O ahlak bakımından insanların en mükemmeliydi. Bu sözler Efendimizin eğitim anlayışındaki merhamet, sabır ve nezaketin en yakın şahitlerinden biri tarafından nasıl görüldüğünü ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz sorular sorarak gençlerin ilgisini çekmiştir. Eğitimde kullandığı önemli metotlardan biri soru sormak olmuştur. O doğrudan bilgi vermek yerine zaman zaman sorular yönelterek muhatabının dikkatini çekmiş, düşünmesini sağlamış ve doğru sonuca kendisinin ulaşmasına yardımcı olmuştur. Allah Resulü Hazreti Ali radıyallahu anh'a sıkıntı esnasında ne diyeceğini öğretirken de önce soru sorarak onun dikkatini çekmiştir. "Ey Ali, çıkmaza düştüğünde söylemen gereken kelimeleri sana öğreteyim mi?" demiştir. Ardından bu kelimelerin ne olduğunu açıklamış ve "Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" dersen, Allah sana gelecek olan belalardan dilediğini bu kelime sebebiyle önler buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in bu eğitim metodu gençlerin yalnızca dinlemelerini değil, düşünmelerini ve öğrendikleri bilgiyi kendi zihinlerinde anlamlandırmalarını sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in gençlere yönelik eğitim anlayışına bakıldığında onun yalnızca ne öğretileceğine değil nasıl öğretileceğine de büyük önem verdiği görülüyor. Gençlerin duygularına hitap etmiş, onları utandırmaktan kaçınmış, hatalarını kırmadan düzeltmiş, yumuşak ve müsamahalı davranmış, soru sorarak dikkatlerini toplamış ve onların kendi düşünceleriyle doğruyu bulmalarına imkan tanımıştır. Bu metotlar sayesinde gençleri dışlamadan, kırmadan ve baskı altında bırakmadan eğiten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların gönüllerine ulaşmış ve onları toplumun önemli şahsiyetleri haline getirmiştir. Onun gençlerin eğitimindeki bu yaklaşımı bugün de gençlerin anlaşılması, eğitilmesi ve topluma kazandırılması açısından önemli bir örneklik taşıyor, öyle değil mi? Peygamber Efendimizin gençlerin duygularına hitap edişine değindik bu programımızda. Bu haberi Akre Medya'nın Son Peygamber haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
2: Akra Magic.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Ben isteyeceğim ya Rabbi, bunu affet diyeceğim. Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve eselü, bir şey isteyeceğim. Ve yoltuğunu istediğimi de Allah verecek. Biz Allah-u Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bizim. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gelişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

0: Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk Zamanı.
1: Kıymetli dostlar, yepyeni bir günde daha yeni güzelliklerle, hayırlı başlangıçlarla, birbirinden özel paylaşımlarla ve elbette ruha şifa olduğuna inandığımız en özel eserlerle Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak bir kez daha huzurlarınızdayım. Sırça Köşk programından sesimin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Her birinize ayrı ayrı mutlu, huzurlu, elbette her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol şükürlü, bol kısmetli, helal kazançlı, güzeller güzeli bir gün, akşam diliyorum. Enişten sevgi ve saygılarımı ileterek bugünkü Sırça Köşk yolculuğumuzu sizlerin o güzel eşliğiyle beraber yapmaya başlıyoruz efendim. Bilenler elbette biliyor ama her gün aramıza katılan onlarca yeni arkadaş değil, yarenden öte akradaşlarımız var elbette. Özellikle onlar için hemen programın başında bizlere ulaşabileceğiniz, duygu, düşünce ve önerilerinizi iletebileceğiniz, kendi kelimelerinizle Sırça Köşk'e çok güzel anlamlar katabileceğiniz WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Akra WhatsApp hattımız kıymetli dostlar 0501 630 30 30 0501 630 30 30. Bizlere bu numaradan elbette ulaşabilirsiniz dilediğimiz saat, dilediğiniz zaman. Ama en önemlisi mesajın hemen ilk kelimesi olarak Sırça Köşk yazmanız gerekiyor ki hangi programa mesaj gönderdiğiniz belli olsun diye. Malum efendim, Akra'da o kadar güzel, o kadar içerikli, o kadar donanımlı programlar var ki ve her birinin adı ayrı ayrı. O yüzden mesajlarınızı 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımıza gönderirken ilk olarak lütfen hangi programa göndermek istiyorsanız o programın ismini yazmanız çok önemli. Arkadaşlarımızın mesajları sağlıklı bir şekilde bizlere iletebilmesi adına. Ardından elbette biz kendimizi tanıtıyoruz, biliyorsunuz. Sizi de bilmek istiyoruz. Adınızla, sanınızla. O yüzden diyelim ki benim programa mesaj yazıyorsunuz. Sırça Köşk yazdıktan hemen sonra adınızı, soyadınızı ve lütfen bizim Türkiye'nin hangi şehrinden ya da dünyanın hangi ülkesinden dinlediğinizi belirtmeniz. Topu topu 3 bilgi. Sırça Köşk, isim soy isim, bir de bulunduğunuz yer. Evet, tabii ki bunlar bizim için çok ama çok kıymetli. Kaldı ki siz son zamanlarda buna o kadar özen gösteriyorsunuz ki bu özeniniz, bu ilginiz için de ayrıca bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlattık. O halde başlatalım mı efendim? Bugünkü yepyeni Sırça Köşkü. Niyetimiz her zamanki gibi halisane. Bugün de istifade edeceğinize inandığım gerçekten çok özel, faydalı paylaşımlarla, yürek emeğimizle hazırladığımız en özel anlatımlarla ve elbette seçkin eserlerimizle Sırça Köşk'te yüreklerinize dokunabilmek niyetimiz. Bizlere ayıracağınız zamanı en güzel şekilde değerlendirebilmek, paylaşımlarımızı sadece ve sadece böyle hani öğretici edasında değil, haşa, birlikte öğrenip ya da bildiklerimizi birlikte hatırlayıp ortamlarınıza, yüreklerinize huzur verebilmek ve inşallah kalıcı, silinmez izler bırakabilmek. Yürek besmelemizi çektim. Ben Akra İstanbul Stüdyosu'nda şu an sesimle ortamlarınıza, mekanlarınıza, yüreklerinize konuk olmaya başladım. Hiç ama hiç tereddütsüz eminim, biliyorum ki sizler de oralarda bir yerlerde hayatınızın tam da şu anında benimle berabersiniz. O halde efendim, bugün de 7'den 70'e Akra'ya Sırça Köşk programına ben Uğur Şen Bayrak'la olan akradaşlığınıza ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her neye kim...

Sevgili dostlar, mesleğimizin malum en temel yapı taşlarından bir tanesi. Ne olabilir? İletişim elbette. İletişim hem kolay hem de zor bir etkileşim. Sadece aile fertlerimizle, çalışma ortamındaki arkadaşlarımızla ya da yakın dostlarımız arasında değil kastettiğimiz iletişim. Düşünsenize, hayatın her alanında belki bir daha hiç göremeyeceğimiz nice insanla iletişim halindeyiz. Toplu taşımada, restoranda, yollarda, markette ve elbette sosyal hayatta. Peki sevgili dostlar, sağlıklı bir iletişim nasıl kurulmalı? Düşünsenize, kırgınlıklar bile dile getirilmeyip küskünlük boyutuna taşındığında işte bunun tek sebebi yine iletişimsizlik oluyor. Uzmanlar sağlıklı iletişime zarar veren hataları bakın nasıl anlatıyor. Gerçekten çok önemli bilgiler. Diyorlar ki, günlük yaşamda hepimiz bir şeylere kırılırız ama kırıldığımız şeyleri ifade etmek, sorunu çözmeye çalışmak yerine dolaylı yoldan tepki gösteririz. Gerçekten de bu hepimizin yaptığı hatalardan bir tanesi değil mi? Tam da öyle. Tepki gösterdiğimiz kişi neye tepki gösterdiğimizi anlamaz. O da bize tepki gösterir ve bu iş böyle gördüğüm gibi uzar gider. Halbuki sevgili dinleyiciler, çevremizdeki insanlarla sağlıklı iletişim kurmak o kadar da zor bir şey değil. Birazcık kendi hatalarımızın farkına varabilirsek, inanın birçok konuyu düzeltmemiz mümkün olacak. Peki, iletişim kurarken sıkça yaptığımız hatalar neler? Bunları kendi kendimize cevaplayabiliriz ama en güzel cevaplar uzmanlarda. Diyorlar ki, ilk olarak açık iletişim yerine imalı sözler ve tavırlı davranışlar kullanmak iletişime en çok zarar veren şeylerden biridir. Eğer böyle davranıyorsan muhtemelen kendini, ben kendimi açıkladıktan sonra karşı taraf hatasını anlamış ne işe yarar diye savunacaksın. Farkında mıyız? İşte tam da burada devreye gurur giriyor. Ben söylersem kendimi daha aşağı konumlandıracakmışım gibi bir hissiyat. Aslında durum tam tersi. İncindiğimiz şeyi karşı tarafa net bir şekilde ifade ettiğimiz zaman ona hatasını düzeltme fırsatı veriyoruz. Ama tavır yaparsak karşı taraf bir şeyler anlıyor, anlıyor anlamasını ama kesinlikle bizim anlamasını istediğimiz şey olmuyor. Yani yanlış anlıyor elbette. Karşı tarafın bizi üzen davranışını net bir şekilde ifade etmek, karşı taraf kabul etmese bile her halükarda, her zaman işe yarıyor sevgili dostlar. İnsanlar yaşadıkları zorlukları yakın gördükleri insanlarla paylaşmak isterler. Bizim karşımıza biri böyle bir şekilde geldiği zaman biz nasıl davranıyoruz, neler yapıyoruz? Bu konuda yapılan en büyük hata, daha karşı taraf sözünü bitirmeden ona öneriler vermek, ben sana demiştim demek, işte ona suçlayıcı cevaplar verildiği zaman aradaki iletişim ciddi anlamda hasar alacaktır. Bu konuda yapılan en büyük hata, daha karşı taraf sözünü bitirmeden ona öneriler vermeye başlamak, belki de birçoğumuzun en çok kullandığı o üç kelime, ben sana demiştim demek, işte böylesi suçlayıcı cevaplar verildiği zaman aramızdaki iletişim ciddi anlamda hasar alacaktır. İnsanlar bizden öğüt istemedikçe kimseye öğüt vermemeliyiz. Bir yandan karşı tarafın hatalarını da görüyor olsak, düşünün ki herkes kendi hayatının mücadelesini veriyor. Benim için kolay olan bir şey sizin için kolay olmayabilir. Ya da aynı şekilde sizin için çok basit, çok sıradan görünen bir şey benim için belki kocaman bir dağ büyüklüğündedir. Bu sebeple suçlamak ve öğüt vermek yerine dinlemek ve yanındayım mesajını vermek her platformda ilişkimizi daha çok güçlendirecektir. Çoğu iletişim eğitiminde uzmanlar etkili konuşmanın yöntemlerinden bahsederler. Ancak modern insan hep konuşmak, hep kendini anlatmak istiyor. Sadece benden ve benim hayatımdan konuşalım beklentisi de iletişime en büyük zarar veren etkenlerden bir tanesi. Kaliteli iletişimi
tenis oynuyormuş gibi düşünebiliriz. Bu o kadar hoş bir örnek ve o kadar akılda kalıcı bir mesel ki, top bir bende olacak, bir de karşı tarafta. Biraz benden bahsedeceğiz, biraz da karşı tarafı merak edeceğiz. Onu tüm dikkatimizle dinleyeceğiz. İşte efendim, o zaman ortaya çok güzel bir ilişki çıkacaktır. Ama hep ben konuşayım, hep ben anlatayım dediğimiz zaman çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkiler yüzeysel kalacaktır. Elbette güzel ve etkili iletişim yöntemleri var. Olmaz olur mu? İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla karşılıklı olarak aktarılması, haberleşme. İletişim, kişiler arası ilişkinin her türünü gerçekleştirebilen bir harç işlevi gören, toplumsal bir varlık olan insanın kendini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bir beceri. Evet, bir beceri, bir meziyet. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağında nitelikli iletişimde dilin önemi çok daha iyi anlaşılıyor, çok daha iyi ortaya çıkıyor. Bu manada günlük hayatta birbirimize ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimize, yani üslubumuza dikkat etmemiz çok büyük bir önem taşıyor kıymetli dostlar. Evet, iletişimi sağlıklı bir şekilde nasıl kurabiliriz? İletişim kurarken yaptığımız hatalar neler ve yöntemleri neler? Mini minnacık aslında çok kısa özetin de özeti şeklinde sizlerle birlikte paylaştım. Birazdan yine çok güzel bir eser böyle kulaklarınızdan süzülüp umuyoruz ki ruhunuza, yüreğinize dokunacak. Ama hemen ardından yine bu konuyla alakalı olarak hayat rehberimiz yani Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözlü iletişim ilkelerini, ilkeler derken ayet-i kerimelerde bize buyrulan yapmamız gerekenleri sizlerle beraber paylaşacağız. Güzel söz söylemek, nazik ve tatlı söz söylemek, etkili söz söylemek, yumuşak, ölçülü, ciddi söz söylemek, doğru isabetli söz söylemek. Bakalım bunlar hangi ayet-i kerimelerde, nasıl cümlelerle, nasıl buyruklarla bizlere iletilmiş. Şimdi sıra eserimizde, ardından yine Sırça Köşk'le birlikteyiz.

Değerli dostlar, bizler için doğru yol rehberi Kur'an, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanmaya yönelik de yol gösteriyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da sözlü iletişim dilinin güzel, yumuşak, kolay bir üslup temeline dayandırılmasını istemekte. Hitap edilen kimsenin özellikleri ve anlatılmak istenen konunun içeriği ne olursa olsun, sözlü iletişim dilinin gönülleri kazanabilecek nitelik ve güzellikte olmasına özellikle vurgu yapılmakta. İşte şimdi sizlerle paylaşacak olduğum yine Akram Medya'nın özel haberi, hayat rehberimizde yer alan sözlü iletişim ilkelerini gelin dilerseniz birlikte hem öğrenelim hem de gerçekten hayatımızda en güzel şekilde tatbik etmeye gayret edelim. İlk olarak sözü söylerken güzel söz söylemek. Kur'an-ı Kerim güzel sözle iletişime geçmeye vurgu yapmakta, sözü dinleyip en güzeline uyanları akıllı kimseler olarak nitelemekte. Bakın, akıllı kimseler. Kur'an güzel sözün Allah'ın dinine davet gibi iletişim alanları sırasında temel ilke olarak alınmasını istemekte. İnsanları en fazla etkileyen unsurların başında gelen güzel sözün söylenmesi, insanı yaratan ve onun psikolojisini en iyi bilen Allah-u Teala tarafından emredilmekte. Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor: "Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. En güzel ve en doğru söz, güzel bir yolla söylendiğinde, kim olursa olsun etki, sevgi ve saygı uyandırmakta." Ankebut suresinde böyle buyuruluyor sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim insandan her hareketinde güzelliği temsil etmesini, güzel sözlerle hakkı ve doğruyu açıklamasını istemekte. Güzel söz söylemek yetiyor mu? Elbette hayır. Bunun bir ötesi daha var. Nazik ve tatlı söz söylemek. İnsanoğluna hayat nimeti Allah'ın bir lütfu elbette. Allah kendisine ibadet edilmesini ve şükredilmesini istediği gibi dünyaya gelmesine sebep olan anne babasına iyilik ve teşekkür etmesini de tavsiye etmekte. Anne babaya ihsanı, yani iyiliği ve güzel davranmayı emretmekte. Biri veya her ikisi yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile dememesini, azarlamamasını ve onlara çok nazik ve tatlı söz söylemesini istemekte. İşte efendim, bu ayet ve hadislerde insanın dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına karşı son derece saygılı, itaatkar, edepli, nazik, yumuşak ve minnettar olması üzerinde önemli durulmakta. Hayat rehberimizde yer alan sözlü iletişim ilkelerinden bir tanesi de evet, nazik tatlı söz söylemek, güzel söz söylemek ama etkili söz söylemek. Bu da çok önemli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhataplarına karşı etkili bir sözle konuşmasını emretmekte. Kendisine vahyedilenleri açık ve seçik olarak aktarırken muhataplarının duygularını harekete geçirecek, onları verilen mesajın etkisinde bırakacak bir ifade ve üslup kullanması Allah tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir görev. Şöyle buyruluyor Nisa suresinde: "Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle." Muhatabın durumuna göre hitap etmek, yeri, zamanı, şartları göz önüne alarak konuşmak, kısa ve öz bir sunumla meramını anlatmak, çok mana ifade edebilecek bir kelimeyle açıklamalarda bulunmak, etkili sözün özünü oluşturuyor sevgili dostlar. Doğal, sade, yalın, güzel, tesirli ve veciz sözler onun sallallahu aleyhi ve selleminde aynı zamanda ifade tarzını oluşturmakta. Allah tarafından Kur'an'ın ahlakı ile yetiştirilmiş ve donatılmış olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kötü konuşmadığı gibi inanan kimselerin sözlerine dikkat etmesinin gerekliliğine de işaret etmekteydi. Etkili konuşmanın en belirgin özelliği olarak sözlerini dikkatle seçmekteydi ve biliyoruz ki incitmeden ders veren bir üslubu vardı.
muhatabın anlayacağı şekilde kültür seviyesine, bilgi ve kabiliyetine, anlayışına göre gayet anlaşılır bir tarzda yavaş yavaş ve kelimeleri birbirine karıştırmadan tane tane konuşur, sorulduğunda da sabırla sözlerini tekrar etmekten çekinmezdi. Rahat, sakin bir eda ile ses tonunu ayarlayarak az ve öz konuşurdu. Şimdi insan Peygamber Efendimizin iletişim özelliklerine, karşıdaki insana nasıl davrandığına, konuşma üslubuna bakınca kendinin ne kadar eksik, ne kadar hatalı olduğunu zannediyorum. Bir kez daha anlıyor. Ama en azından niyet edelim. Onun yolunda olmaya, onun hareketlerini hayatımıza uyarlayabilmek, en güzel şekilde örnek almaya. Devam ediyoruz efendim konumuza. Bitmedim. İletişim hiç de zannettiğimiz kadar kolay değil. Bir de önemli olan konu ölçülü ve ciddi söz söylemek. Kur'an-ı Kerim'de pek çok konuda ölçülü ve ciddi sözün ortak tema ve değer olduğu görülüyor. Kur'an, vahyin yanı sıra aklı da muhatap kabul etmekte. Kur'an ve hadislerde sözün ölçü ve ciddiyetle uygun üslupla söylenmesi hem aklın ve hem de İslam hukukunun güzel görüp yapılmasını istediği bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığımız bütün işlerin niteliğini ve kalitesini belirleyen bir ölçü olduğu gibi, bütün sözlü ya da yazılı ifadelerimizde de ölçü ve ciddiyet çok belirleyici bir öge. Hatta bir anlamda toplumun ortak vicdanı, kıymetli dostlar. Bu yüzden Kur'an, tutum ve davranışlarımızda ölçülü sözün içselleştirilmesini istemekte. Kur'an insanlardan yetimlere, yoksullara, fakirlere ve akrabalara gereken ölçüde mali desteği vermenin yanı sıra verilemediği durumlarda da gönüllerini

olarak güzel söz söyle ilkesini işletmelerini istemekti. Ölçülülük ve ciddiyet kişinin muhatabı kim olursa olsun iletişimin temel bir kavramı olarak görülmekte. Bir de çok önemli hususlardan bir tanesi yumuşak söz söylemek. Kutsal kitabımız yumuşak davranmaya, yumuşak söz ve ifadeye çok büyük bir önem veriyor. Allah-u Teala davranışları her ne olursa olsun insanlara yumuşak davranılmasını ve öğüt vererek davet edilmesini emrediyor. Pek çok ayet-i kerimede iletişimde yumuşak sözlülük ve nezakete özellikle vurgu yapılıyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in merhametli tavrı ve uygulaması neticesinde kelime-i tevhidin etrafında kenetlenen bir toplum inşa ettiğini bildirmekte, başarısını çevresindekilere yumuşak ve nazik davranmasına bağlamakta. Ali İmran suresinde bu özelliklere rastlıyoruz efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca yumuşaklık ilkesinden ayrılmadığı gibi bizlerden de bunu talep ediyor. O insanların en cömerti, gönlü en geniş olanı, en doğru konuşanı, en yumuşak olanı ve en iyi anlaşılanıydı. Onu birden gören korkuya kapılır, onunla sohbet ve arkadaşlık eden kimse ise onu severdi. Ciddi söz söylerken, yumuşak söz söylerken, üslubumuza dikkat ederken en önemli kıstaslardan bir tanesi belki. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde bize emredilen ilkelerden biri adaletli söz söylemek. Adalet Kur'an'ın üzerinde durduğu en önemli konular arasında yer alıyor sevgili dinleyiciler. Adalet gözetilecek diğer konuların ardından birileri hakkında söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın ilkesi yer alıyor En'am suresinde. İnsana söz sahibi olduğunda, söz söyleyeceğinde, bir karar vereceğinde, bir görüş belirteceğinde, bir konuşma yapacağında en yakın akrabası hatta anne babası bile olsa adaleti gözetmesi emredilmekte. Allah'ın hoşnutluğuna götürecek doğru sözler söylemesi istenmekte. Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet ilkesi, geniş kapsamıyla bütün insanlığı içine aldığı gibi bütün tutum ve davranışları da kapsamakta. Yani hiç kimseye imtiyaz hakkı tanımamakta. Şöyle buyruluyor ayet-i kerimede. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresinde yer alan bu ayeti kerimeler gerçekten de kılıç kadar keskin. Yani en ufak bir tavize yer vermiyor. Öyle değil mi kıymetli dinleyiciler? Hani insanın konuşurken, şahitlik yaparken, biri hakkında olanları anlatırken gerçekten bu ayeti kerimeyi hatırladığı zaman şöyle bir silkenip kendisine gelip bir tek kelime bile eklememesi gerekiyor. Aman Allah'ım. Doğru ve isabetli söz söylemek de iletişim sanatının Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yine en kıymetli ilkelerinden bir tanesi. Kutsal kitabımız Kur'an'da tüm inananlardan maddi ve manevi hayatı kapsayan bütün söz ve davranışlarında doğru ve sağlam sözü hakim kılmaları istenmekte. Doğru ve isabetli söz söylemek hakkında ayet-i kerimede şöyle buyruluyor kıymetli dinleyiciler. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun, emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Doğru söz söylemek günahlarımızın bağışlanmasına bile vesile. İnsana her habere itibar etmeyip kaynağını araştırması da tavsiye ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Doğru söz, ahlaki erdemler binasının temel taşlarından.
Samimiyet ve güven

duygusunu besleyen hem bu dünyada hem sonsuz alem ahirette huzura kapı aralayan bir araç. Doğru ve isabetli söz söylemek. Doğru ve sağlam bilgi kullanmak da iletişim dilini inşa etmenin Kur'ani yolu. Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme akrabalarına, yoksullara, yolda kalmışlara yardım edebilecek imkanı olmadığı zamanlarda hiç olmazsa onlara gönüllerini alacak, yumuşak ve yatıştırıcı söz söylemesini emrediyor. Kolaylaştırıcı, yumuşak söz söylemek konusundaki ayet-i kerimede şöyle buyruluyor kıymetli dostlar İsra suresinde: Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. İletişimde muhatabın isteğine cevap verirken kolaylık ve yumuşaklık gözetmek, Kur'an-ı Kerim'de sağlıklı bir iletişimin ve başarının anahtarı olarak görülüyor. Ne güzel anahtarlar, ne güzel çözümler öneriliyor bizlere. Ah, inşallah eksiksiz yapabilsek. Son olarak da alçak ve ölçülü bir ses tonuyla söylemek de yine mühim meselelerden bir tanesi iletişimde. Efendim, her canlı sesi bir iletişim aracı olarak kullanabilmekte. Ancak akıl, irade ve düşünceyle diğer varlıklardan farklı yaratılan biz insanoğlu sesiyle konuşma kabiliyetine de sahip kılınmış. Ses ve onun en temel aracı olan dil, sözlü iletişimin omurgası. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol, konuşurken sesini de alçak tut ayetiyle Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğüt üzerinden bütün insanlara eğitim ve terbiye ilkeleri açıklanmakta aynı zamanda. Ses tonunu gerekli ölçüde kullanmak, iletişim kanallarını açacak surette değerlendirmek, sesi yükselterek üstünlük sağlamaya çalışmamak ilkesi aşılanmakta. Farklı uğraşlar ve duygular farklı ses tonlarını harekete geçiriyor. Ses tonunu yükseltmenin gerekli olduğu durumlar söz konusu olsa da, üstünlük sağlamak veya aşağılamak maksadıyla bağırmak bu gerekliliklerin elbette dışında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim hayatımızın her safhasında bizlere rehber. İnsan olarak, gerçekten bir Müslüman olarak, mümin olarak Peygamber Efendimizin ahlakını kendi hayatımıza uyarlamaya gayret eden Müslümanlar olarak bütün ayet-i kerimelerde nasıl konuşmamız, karşımızdakine nasıl cevap vermemiz, konuyu anlatırken nelere dikkat etmemiz, ses tonumuza varıncaya kadar ayet-i kerimelerde o kadar güzel dile getirilmiş, öyle güzel uyarılarla bizlere sunulmuş ki, bize düşen hani amenna ve saddakna teslimiyetiyle işte bütün bu özellikleri hayatımıza uyarlayabilmek. En azından niyetimizle, en azından yoluna girerek. Rabbim sözlerimizi tesirli kılsın. Rabbim İyiliğe, güzelliğe, doğruya dair kullandığımız bütün sözlerimizi tesirli kılsın.

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, özellikle inanıyorum ki yurt dışını görmüş, orada yaşamış ya da ziyaret etmiş kişiler bunu en derinlerinde hissetmiştir. Neyi hissettiler? Ezan sesi yankılanmayan ülkelerin ne kadar coğrafi, tarihi ya da kültürel güzelliklere sahip olursa olsun ruhu olmayan şehirler olduğunu. Aslında her gün çok doğal, rutin bir şekilde yaşadığımızdan bu nimetin kıymetinin farkında değiliz belki ama işte o memleketlerde, o şehirlerde yaşadığınızda, bulunduğunuzda, zaman geçirdiğinizde şunu fark ediyorsunuz ki ezan olmadığı için o kadar renksiz, o kadar hissiz, hani sanki yapay zeka ile yapılmış beldeler gibi. Ruh yok içinde çünkü, ruhu olmayan şehirler. Ezanı duyabilmenin şükrünü eda edebilmek ne mümkün? Ve bir de ezanı bizlerle buluşturan minareler var. Ve minareler böyle bakıp seyrettiğimizde sadece mimari birer unsur değil sevgili dostlar. Tevhidi göğe doğru haykıran şehadet parmakları aslında. Ezan da bağımsızlığın, özgürlüğün ve elbette İslam kimliğimizin sarsılmaz sembolü. Namaz hicretten önce Mekke'de farz kılınmıştı. Eminim birçoğunuz bu bilgiye sahiptir. Ancak o günlerde Müslümanların ibadetlerini açıkça yerine getirmeleri mümkün değildi. Müşriklerin baskısı sebebiyle kimi zaman Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde gizlice bir araya geliyor, çoğu zaman da namazlarını sessizlik içinde eda ediyorlardı. Henüz bir mescitleri yoktu, dolayısıyla insanları topluca namaza çağıracak bir vasıtaya da ihtiyaç duyulmuyordu. Çünkü tahmin edersiniz ki böyle bir çağrı o zamanda Müslümanların can güvenliğini tehlikeye atabilirdi. Ama hicretle birlikte Medine'de yepyeni bir dönem başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı burada sadece yeni bir şehir değil, iman üzerine yükselen yeni bir toplum inşa ediyordu. Bu toplumun ilk eserlerinden biri de elbette Mescid-i Nebevi oldu. Toprak zemini ve hurma dallarıyla gölgelendirilen sade yapısıyla mescit sadece namaz kılınan bir yer değil, istişarenin, kardeşliğin, eğitimin ve aynı zamanda devlet yönetiminin de merkezi haline geldi. Fakat yeni bir ihtiyaç kendini hissettiriyordu. Ne olabilir o ihtiyaç? Müminler namaz vakti geldiğinde nasıl haberdar edilecekti? Ashabın gündemindeki en önemli meselelerden biri artık buydu. Namaz vakitlerini haber verecek ortak bir işaret aranıyordu. Yapılan istişarelerde Hristiyanların kullandığı çan, Yahudilerin borusu, hatta Mecusilerin ateş yakma geleneği bile teklif edildi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe başka dinlere ait sembollerin İslam toplumunu temsil etmeyeceği kanaatindeydi. Hazreti Ömer radıyallahu an namaza çağıracak birini görevlendirseniz teklifinde bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Bilal Habeşi'ye insanları namaza çağırmasını emretti. Allah kendisinden razı olsun. Bir süre Medine sokaklarında Es-Salah, Es-Salah nidaları yükseldi. Ancak Müslümanların sayısı arttıkça bunun da yeterli olmadığı görüldü. Ashabın gönlünde artık tek bir arzu vardı. İslam'a mahsus, başka hiçbir dine benzemeyen bir davet. Ne kadar zorlu bir süreç değil mi buna karar vermek? Bir gün yapılan istişare toplantısından yine sonuç çıkmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesele üzerinde ne kadar düşündüğünü gören Abdullah bin Zeyd radıyallahu an eve büyük bir hüzünle döndü. Yemek yemeye dahi gönlü razı olmadı ve biraz dinlenmek üzere uzandı. İşte o gece gördüğü rüya sevgili dostlar, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olacaktı. Rüyasında elinde çan taşıyan bir kişiye rastladı ve onu satın almak istedi. Adam, "Sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" diyerek ezanın bugün de okunan lafızlarını tek tek öğretti. Sabah olur olmaz Resulullah'ın huzuruna koşan Abdullah bin Zeyd radıyallahu an gördüğü rüyayı heyecanla anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dikkatle dinledikten sonra şu tarihi cümleyi söyledi. Bu inşallah hak bir rüyadır. Ardından Bilal-i Habeşi'yi çağırdı ve Bilal'le birlikte kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gürdür. Bu sözleri ona öğret, insanları bunlarla namaza çağırsın buyurdu. İşte kıymetli kardeşlerim, böylece ezan ümmete yani bizlere yüzyıllar, asırlar öncesinden emanet edilmiş oldu. Bilal radıyallahu an ilk ezan okumaya başladığında Medine sokaklarında yankılanan bu ses sadece bir davet değil, yepyeni bir medeniyetin de ilanıydı. Tam bu sırada Hazreti Ömer radıyallahu an büyük bir heyecanla Resulullah'ın huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben de bu sözleri rüyamda gördüm dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd etti. Böylece Abdullah bin Zeyd'in rüyası Hazreti Ömer'in gördüğü aynı rüya ile de desteklenmiş oldu. Yine bazı rivayetlerde Cebrail aleyhisselamın da bu uygulamayı vahiy ile teyit ettiği de nakledilmiştir. Ve ilk müezzinimiz, gerçekten ciğer sızımız neredeyse, Bilal-i Habeşi. İlk ezanı okumak şerefi Bilal bin Rebaha radıyallahu anha nasip oldu. Bir zamanlar sadece Rabbim Allah'tır dediği için kızgın çöl kumlarına yatırılan, üzerine ağır taşlar konulan Habeşli köle Bilal artık İslam'ın ilk müezziniydi. Onun güçlü ve etkileyici sesiyle Medine semalarında ilk defa şu çağrı yükseldi. Ve o çağrı Bilal-i Habeşi'nin ilk olarak seslendirmesinden bu zamana kadar hala yükselmeye devam ediyor. Rabbim o çağrıyı asla ve asla hiçbir şekilde eksiltmesin hayatlarımızdan. Şöyleydi elbette çağrımız. Allah en büyüktür. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. İşte o sabah yükselen ses yalnız Medine'ye değil, asırlar boyunca bütün İslam coğrafyasına ulaşacak kutlu bir çağrının da başlangıcı oldu. Ezan bir davetten çok daha fazlası sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah namaza çağırdığınız zaman buyurarak ezana işaret etmiş. Böylece bu çağrı ilahi kelam tarafından da tasdik edilmiştir. Ezan yalnızca namaz vaktini bildiren bir duyuru değildir. Her okunuşunda tevhidi ilan eder. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini haykırır ve insanları günde 5 kere felaha, huzura, kurtuluşa davet eder. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bulunan sahabelerine bile yola çıktığınızda namaz vakti gelince ezan okuyun, sonra kâmet getirin buyurmuş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an ise Resulullah'tan şu müjdeyi nakletmiştir. Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar insan, cin ve diğer bütün varlıklar kıyamet günü onun lehine şahitlik eder. Ezanın duyulmadığı yerde bile okunmasının tavsiye edilmesi, onu sadece insanları toplamak için değil, Allah'ın adını yeryüzünde ilan etmek için meşru kılındığını göstermektedir. En başında hani söyledim ya kıymetli dostlar, minareler sadece mimari, estetik süs değildir. Onların çok daha önemli, çok daha kutlu bir görevleri vardır. Göğe kalkan şehadet parmakları minareler. İlk yıllarda Bilal-i Habeşi, Neccar oğullarına ait bir evin damına çıkarak ezan okuyordu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'de bunun için yüksek bir yer yapıldı. Asırlar içinde bu uygulama minarelerin doğmasına vesile oldu. Bugün minareler sadece mimari bir unsur değil, bulundukları beldede İslam'ın yaşandığını ilan eden en önemli semboller. Göğe doğru yükselen her minare adeta tevhidi gösteren bir şehadet parmağı gibi semaya uzanır. Minare gördüğünüzde bu güzel cümleyi umarım anımsarsınız. Ve bu çağrı öyle bir yıl, iki yıl ya da belirli sayılı ömürlerce sürmeyecek, kıyamete kadar sürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin önemini anlatırken şöyle buyurmuştur. Bir köyde üç kişi bulunur da ezan okunmaz ve namaz kılınmazsa şeytan onlara musallat olur. Cemaatten ayrılmayın çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. İşte kıymetli dostlar, bu hadisi şerif ezanın sadece namazın başlangıcı olmadığını, Müslümanları aynı safta buluşturan, birlik ve kardeşliği diri tutan bir şiar olduğunu göstermekte. İşte kıymetli dostlar, bu hadis ezanın sadece namazın başlangıcı olmadığını, Müslümanları aynı safta buluşturan, birlik ve kardeşliğimizi diri tutan bir şiar olduğunu da göstermekte. İlk kez Bilal-i Habeşi'nin sesiyle Medine semalarında yankılanan bu kutlu davet, bugün de yeryüzünün dört bir yanında aynı kelimelerle, aynı lafızlarla

ile okunmaya devam ediyor. Hamdü senalar olsun. Her Allahu Ekber sedası asırları aşarak insanlığı Allah'ın birliğine, kulluğa ve kurtuluşa çağırmayı sürdürüyor. Bu yönüyle baktığımız zaman da ezan yalnızca namazın habercisi değil, İslam medeniyetinin yaşayan en güçlü sembollerinden biri olmayı kıyamete kadar devam ettirecektir. Rabbim göğümüzden, kulaklarımızdan ne minarelerimizi ne de ezanlarımızın sesini eksiltmesin, eskitmesin inşallah.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi Genel Sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen Genel Sekreterlikle ilgili idari kararınsa Stratejik Siyasi ve Askeri Komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimleriyle ittifakın genişletilmesi

planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerinde olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkeleri açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili pazartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili 24 Ağustos pazartesi akşamı idrak edilecek. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid kelimesi İslam kültüründe özellikle Hazreti Peygamber'in doğumunu bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu vesileyle bu kutlu gün ve gece Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Kandiller feyiz ve bereketiyle ilahi rahmetin hissedildiği, aile ve toplum olarak selamlaşmanın, muhabbetin arttığı mübarek geceler. Bu geceleri fırsat bilerek bol bol dua ve istiğfarda bulunmak, tevbe etmek, selamı artırmak, tebrikleşmek, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselerin yardımına koşmak tavsiye ediliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Mevlid Kandili vesilesiyle ailemiz fertlerine, özellikle de çocuklarımıza Peygamber Efendimizin eşsiz değerini ve büyüklüğünü anlatıp onların gönüllerinde peygamber aşkının şulelerini tutuşturmak biz anne ve babalar için çok önemli ve ilahi bir görev oluyor. Mevlid Kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsat. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizlemeli, çocuklarımıza hediyeler vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya eylemeliyiz. Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek zevk ve şevkle seve sevine yayalım ta ki bu gece çocuklardan büyüklere, aileden çevreye kadar herkesle unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın. Yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular gönülde dimağda yerleşsin, Peygamber Efendimiz'e daha bir şevkle bağlanılsın, sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara tac, yaşamımıza minhac olsun tavsiyesinde bulunuyor. Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez düzenlenen 8 milyar salavat kampanyasında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerindeki sisteme kaydedebiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da da Rebiülevvel ayı boyunca ve Mevlid Kandili'nde de özel programlar sizlerle olacak. Bu özel içeriklere Akra Medya sayfamızdan da erişebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Mevlid Kandili'ne özel kitap tavsiyemiz de var. Server Yayınları'ndan çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşılabilir.
Türkiye nüfusu artıyor ama yaşlanıyor. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun

yükselmesine karşın 0-4 yaş arası gruptaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Verilerde yaşlanan nüfus endişelerin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkat çekti. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ederken toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu nüfusun oranı %5.8 iken bu dönemde 5.5'a geriledi. Güçlü ailelerin sırrı stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını da etkiliyor. Uzmanlara göre güçlü aileleri diğerlerinden ayıran hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele etmeleri. Aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğu vurgulanıyor. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiğine dikkat çekiliyor. İslam kültüründe ise zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Uzmanlara göre güçlü aile stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışma ile birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına ve bu konuda hazırladığımız diğer başlıklara Akremedya'nın aile haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Meyve suyuna şeker düzenlemesi. Daha sağlıklı bir yaşam için şekeri azaltılmış ürünlere ilgi artarken her yaştan insanın tükettiği meyve sularında da bazı düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Görüşe açılan taslağa göre doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu, doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu gibi yeni ürün kategorileri mevzuata eklenecek. Bu ürünlerde doğal olarak bulunan şeker miktarının en az %30 azaltılması öngörülüyor. Meyve suyu konsantreden üretilen meyve suyu, doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu ve doğasından gelen şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyu ürün etiketlerinde üründeki meyve oranını ifade etmek için %100 meyve suyu ifadesi kullanılabilecek. Amerika'da sosyal ağlara karşı mücadele artıyor. ABD'de sosyal medya şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin yıllardır süren tartışma, platformların sanık sandalyesine oturduğu davalarla yeni bir aşamaya girdi. Kaliforniya'da 18 Ağustos'ta başlayan federal davada bazı eyaletler, Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutacak biçimde tasarlandığını, risklerin kamuoyundan gizlendiğini ve 13 yaşından küçük kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığını öne sürüyor. Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor. 4 eyalet platformların başındaki şirkete 2023'te dava açmıştı. Diğer 25 eyaletinde iddiaları daha sonra ele alınacak. Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının $1.5 trilyon ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak davanın şirket açısından asıl riski yalnızca para cezası değil. Mahkeme sosyal medya platformlarının tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına da hükmedebilir. Davaya konu teşkil eden endişe ve tespitlerse şöyle: çocukların telefonu bırakamaması ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalması, depresyon, kaygı, beden algısı ve özgüven sorunları, siber zorbalık ve akran baskısı, yetişkinlerin çocuklarla istenmeyen temas kurabilmesi, uygunsuz görüntüler üzerinden yapılan şantaj, çocukların kişisel verilerinin reklam amacıyla kullanılması, ebeveyn kontrollerinin yetersiz veya kolayca aşılabilir olması. Ağrı kesiciler mideye zarar. Ağrı kesici ilaçlar uzun süre kullanıldığında mideyi koruyan tabakaya zarar veriyor. Bu durum mide yanması, gastrit ve ülser riskini artırıyor. Özellikle aç karnına alınan ağrı kesicilerin mideyi daha fazla etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, kontrolsüz ve sık kullanılan ilaçların kanama gibi ciddi sorunlara yol açabildiğini ifade ediyor. Ağrı kesicilerin doktor önerisiyle uygun dozda kullanılması hayati önem taşıyor. Demir eksikliğine kontrol şart. Çocuklarda en sık görülen beslenme sorunlarından biri olan demir eksikliği,

0: dikkatsizlik, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğüne yol açabiliyor. Uzmanlar, kırmızı et, yumurta, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerin demir açısından zengin olduğunu belirtiyor. Demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi tavsiye edilirken, risk altındaki çocukların düzenli kan tahlilleriyle takip edilmesi gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son değerlendirmelerine göz atalım. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava görüyoruz. Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara ve Doğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nda İzmit, Doğu, Dilovası kavşağı arasında otoyolda İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım D100 ve Kuzey Marmara alternatif güzergahlarından yapılıyor. İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinde, Bursa, Yalova, Çankırı, Ankara istikametlerinde Hopa, Borçka, Artvin yolu üzerindeki muhtelif kesimlerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 19.30'da Son Peygamber Alemlere Rahmet ve saat 22'de Peygamber Efendimiz'e yazılan naatlerden örneklerle Divan Aşk programları sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerinden dolayı Rabbimize takatimizce hassiz hesapsız hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Edibi serverimiz, önderimiz Muhammed Mustafa'sına içten, candan salatü selamlar olsun. Bugün en yaygın, en mühim, en tatlı duygulardan biri olan sevgi konusunda konuşmak üzere bulunuyorum. Resulullah'ı sevmek çok önemli. Peygamber Efendimiz'in Buhari'de, Müslim'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Nese'yi'de, yani en sağlam hadis kaynaklarındaki çok herkesin bildiği bir hadiste okuyayım, geçivereyim. Efendim, vellezilesi yedihi, şu canım kudreti elinde olan alemlerin Rabb'i yaratan Allah'a yemin olsun ki, diyor Peygamber Efendimiz. Niye canı Allah'ın elinde? Yani hayatı veren o, çekip alacak adam da o, isterse öldürür. Allah yürüdüğü ve emniyet yaşatan öldüren Allah. Şu canım kudreti elinde olan o alemlerin Rabb'i Allah'a yemin olsun ki, Allah Allah, ne büyük yemin etti Resulullah Efendimiz. Niye etti? La yu'minu ehadüküm, sizden

kalbiniz iman etmiş olmaz. Hatta ekûne ahabbe ileki min vâlidihi ve veledi. Babasından, evladından beni daha çok sevmedikçe, ben ona babasından, evladından daha sevgili olmadıkça hakiki mümin, gerçek mümin olmaz. Var mı böyle bir sevgi Müslümanların bugün içinde? Yok, demek ki zayıf Müslüman. Demek ki tam Müslüman olamamış. Tam mümin olamamış. Resulullah sevgisi böyle yerleşecek. Birisini yakaladı müşrikler. Ellerinden tuttular. Şöyle işkenceye götürdüler. Kılıçlar ellerinde. Öldürecekler. Birisi dedi ki laf olsun diye. Bak görüyor musun? Bütün bunlar o Muhammed'e inandığın için oldu. Şimdi bak sen ona inanmasaydın da onu biz senin yerine onu yakalamış olsaydık da onu öldürüyor olmuş olsaydık sen de çoluk çocuğun yanında sıcacık evinde rahat olsaydın. Bak şimdi biz seni öldürmeye getiriyoruz. Keşke o elimizde olsaydı sen de ailenin yanında olsaydın dediler. Ölüme götürdükleri insana. Ne dedi? La vallahi billahi onun ayağına diken batmasına razı olur. Bir o sizlerinize düşecek de siz onu işkenceyle öldüreceksiniz. Canım feda olsun. Onun ayağına diken batmasına razı olmam. Böyle severlerdi Resulullah. Göğüslerini siper ettiler harpler. Oklara siper ettiler. Canlarını feda ettiler. O sevgi olması lazım. Allah sevgisinin sonucu. Biz Resulullah bizden 14 asır önce yaşadık. Niye seviyoruz? Allah'ın Resulü olduğundan. Görmedim. Görmediğimiz halde seviyoruz. Peygamber Efendimiz de bizi seviyor. Bir hadis şerifinde buyurmuş ki bu olaydı efendim kardeşlerime kavuşaydım. Bu olaydı kardeşlerime kavuşaydım demiş. Ashab-ı kiram dikkatleri açılmış demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim benim hayatımdan sonra dünyaya gelecek olan kimselerdir. İlerideki asırlarda dünyaya gelecek olan kimselerdir. Beni görmedikleri halde bana iman etmiş olan kimseler. Benim kardeşlerim onlar diye buyurdu. O bizi seviyor. Asırların ötesinde biz onu seviyoruz. Asırların ötesinde. Neden? Resulullah. Allah'ın Habibi, Allah'ın peygamberi. Allah sevgisinin sonucu. Ehlibullah lima yanzutum bi eminnime ve ehlibuni bi hubbillahi ve ehlibu ehli beyti bi hubbi buyurmuş Efendimiz. Bir hadis-i şerifte İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadis-i şerifte, Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün, Allah'ı sevin, Allah'ın sevgisinden dolayı da beni sevin, benim aşkıma, benim sevgime de şeyleri sevin, ehli beytimi sevin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah'ı seven yani Resulullah'ı seven. Bir hadis-i şerifinde buyurdu ki Peygamber Efendimiz, ya Resulallah met iman, ya Resulallah iman ne? Bize bir anlatsana bir mübarek ağzında bir dinleyelim bakalım. İman ne? Ya Resulallah iman. İnanmak yani. Ne? Kale en yekûn Allahu ve Resuluhu ehabbe ileyke mimma sivâhumâ. İman Allah'ın ve Resulullah'ın sana onların dışındaki her şeyden daha sevgili olmasıdır. İman bu işte. İmanı sordular. Soran kimseye bu dedi. Senin Allah ve Resulünü onlardan başka her şeyden daha çok sevmen. İman bu dedi işte. Bu çok önemli. İmanlarımızı tahmin etmemiz lazım. Düzenlememiz lazım. Düzenlenmesi gerekiyor. Fetih suresinde ne buyurdu? اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ. Senin elini tutup da ya Resulallah uzat elini de sana beyat edeyim, sana tabi olayım diye. Senin elini tutanlar Allah'la beyatla düşmüş demektir diyor. Adını beraber yazdı, beyatını da kendisiyle beyat sayıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezanda adı beraber la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Kelime-i şehadeteyinde beraber onunla mübayağı yapmayı, beyat etmeyi ona kendisine beyat etmek sayıyor. Evet, Resulullah sever, Allah'ı sever. Resulullah'ı sevmiyorum diye bir Müslüman olamaz. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızın lütfüyle keremiyle ismi azamı hürmetine, ismai müstahsı hürmetine kabul eylesin. Habibi edibi hürmetine kabul eylesin. Bizi sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin. Peygamberimizin inşallah.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Cinas. Anlamları farklı olduğu halde yazılışı veya söylenişi aynı ya da birbirine çok benzeyen kelimeleri, bazen de kelime gruplarını aynı metin içinde yan yana getirerek yapılan söz sanatı. Bu sayede tek bir ses kalıbı iki farklı anlama açılır. İfade hem akıcılık, ahenk kazanır, hem de anlam çift katmanlı bir hale gelir. Nitekim Nabi'nin kelama büs'atı meydan verir cinas vurgusu da bu sanatın söyleyiş alanını genişletmesine işaret eder. Belagat geleneğinde cinas iki ana gruba ayrılır. Tam cinas, tam olmayan cinas. Süleyman Çelebi'nin "Her nefeste işledim ben bir günah, bir günah için demedim bir gün ah." Bitişik yazılan günah ile ayrı yazılan gün ah arasındaki yakınlık, yazılış farklılığına rağmen ses benzerliğini korur ve güzel bir cinas örneğidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı seversin? Ha, ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gereklidir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Hazerfen Ahmet Çelebi ve Planör. Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Müslüman bilgindir. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmeyen Hazerfen Ahmet Çelebi'nin hayatı hakkında malumat yok denecek kadar azdır. 17. yüzyılda yaşadığı 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hazerfen olarak anıldığı bilinir. Fen alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle halk arasında Hazerfen olarak tanınan Ahmet Çelebi, araştırma yapmaktan usanmayan, yiğit, akıllı ve bilgili bir kişiydi. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatların dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında ayrı ayrı zamanlarda 9 defa kısa mesafeli deneyler yapmış, hepsinde de başarılı olmuştu. Hazerfen Ahmet Çelebi tüm deneme ve hazırlıklarını büyük titizlikle tamamladıktan sonra Boğaz'ı uçarak geçeceğini açıkladı. Miladi takvim 1636 yılını gösterirken bir sabah Galata Kulesi'nin üzerine çıkarak kıyılarda mahşeri bir kalabalık oluşturan İstanbul halkının gözleri önünde Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakacak ve kanatlarını hareket ettirerek uçarak Boğaz'ı aşacak ve Üsküdar semtine inecekti. Uçuşunu böyle planlamıştı. Hazerfen Ahmet Çelebi uçma tasarısını ilk gerçekleştiren bir bilgin olarak havacılık tarihinde yerini alırken planörcülüğün de öncülüğünü yapmış oluyordu. Çünkü o uçuşunda bir planörcü gibi rüzgarın esişini de dikkate almış, ona göre uçmasını gerçekleştirmişti. Onun bu büyük başarısını gören halk ona bin fenli, bin teknik bilgiye sahip manasında Hazerfen lakabını taktı.
1: Bir mucit, bir icat. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, yeniden merhaba. Değerli okuyucular topluluğu, kaldığımız yeri hatırlayacaksınız. Ebu Talip Kutlu Çocuk'la birlikte Şam'a doğru yola çıkmış, Rahip Bahira ile karşılaşmış, Bahira ince ince tetkik ettikten sonra aradığını bulmuş ve Ebu Talip'e geri dönmelerini tavsiye etmişti. O da onun nasihatlerini mantığa uygun bulup kabul etmiş, geri dönüşe geçmişlerdi. 11. Bölüm. Rahip Bahira, kervan başlangıçta ibadethanesine doğru yol alırken pencereden bakmaktadır. Malum, kervanlar içinde herhangi bir kervan fazla dikkate bile değmez. Fakat hayret, kervanın tepesinde bir bulut yürümekte. Sanki hızını kervandan alıyormuş gibi, kervan hızlandıkça o da hızlanmakta, yavaşladıkça yavaşlamakta, durunca durmakta. Alim rahip, nazarını hiç ayırmadan kervanı takip ediyor. Havasında tek bulut gölgesi olmayan dipsiz bir mavilik zemini içinde, kervanın tam üstünde, kervana yelpaze tutmaya memur, efsanevi bir köle gibi garip bir bulut. Sanki kervanın üzerinde havada yüzerek giden, iki kolunu iki yana açmış harikulade bir muhafız. Kervan yürüye yürüye tepesindeki bulutla beraber nihayet ibadethanenin karşısındaki ihtiyar ağaca kadar geliyor. Bu sefer müthiş bir tecelli. Ağacın dalları kervanda birini korumak, perdelemek, kucaklamak istercesine eğilmekte, bükülmekte, toplanmakta. Üstelik yıllardır kurumuş, pörsümüş, iliksiz kalmış olan ağaç, içten birdenbire canlanmış, yeşillenmiş, tomurcuklanmış gibidir. Ve alim rahip tüyleri ürpererek kararını veriyor. Nebiler ve Resullerin sonuncusu ve tamamlayıcısı, büyükler büyüğü zatın geleceğini biliyoruz. İşte bu kervanda herhalde o bulunuyor. Sayısız peygamberlerin hep birbirine işaret vere vere ona doğru akan kolu halkalaştırdığı, vasıflarına ait çizgiler resmettiği gaye insan ve ufuk peygamber. Bu İsa peygamberin haber verdiğidir. Mutlaka onu görmeliyim. Her şeyde sakim aklı takacak bir kanca yeri elde etmek sevdasını

0: arasındaki küfür, işte bu rahip Bahira menkıbesine yaman bir fırsat gibi yapışır ve iğrenç denecek kadar akılsız ve insafsız tefsirini ileriye sürer. Tamam, ne öğrendiyse bu rahipten öğrendi. Bahira o devirde Hristiyanlık vecd ve ilmine bürülü büyük bir zahitti. Seyahat vesilesiyle ona uğradı, kendisiyle görüştü ve ne kaptıysa ondan kaptı. Kuru akıl gözüyle de o kadar acizdir ki, küfür hem İslam kaynağından aldığı bu menkıbeyi ona karşı kullanmak zaafını yenemez, yani İslamlıktan aldığı vesikayı İslamlık gibi mütalaa edemez, hem de 13 yaşında bir çocuğun 1-2 saat içinde bir rahipten peygamberlik dersini alabileceğini kabul eder de sonra böyle insanüstü bir iktidara peygamber diyemez. Susalım ve yalnız vecdimizin yolunu takip edelim. Nur çocuk artık doğruların doğrusu genç adam, mukaddes genç adam olmaya doğru ilerliyor. Onu pek yakında El Emin diye vasıflandıracaklar. El Emin, doğru, doğruların doğrusu. Herkes yalan söyleyebilir, o söyleyemez. Bir boş bulunma, nefse kapılma anı ona hulul edemez. Bu hal onun seciyesinde muhal. İşte bu seciyenin teşekkül yaşına doğru yol almakta. O genç adam namzedi, Nur çocuk. O henüz ne teklif ne memuriyet, hiçbir şeyle alakası bulunmadığı demlerde bile küfür ve cahiliyet nefesini hiçbir suretle pak çehresine hissetmedi. O ne teklif ne memuriyet, hiçbir ilahi emre mazhar bulunmadığı çığırlarda da düpedüz ve tabii haliyle insanoğlunun ruh, selim akıl ve ahlak bakımından en üstünü oldu. Bir bayram günü, bütün Kureyş ayakta. Büvani isimli putun etrafında gidip geliyorlar. Bu bayram işte her sene Mahut putun başında geçirdikleri, ona kurban hediye ettikleri, kulluk gösterdikleri, türlü cümbüşler yaptıkları bir gecede cereyan ediyor. Bütün Kureyşliler gibi Ebu Talip de aile kadrosunu toplayarak bayrama iştirak etmek istedi. Ona teklif ettiler, sen de gel. Gelmeyeceğim, beni mazur görün. Bu cevaba amcaları ve halaları taaccüple baktılar. Israr, yine ret. Müteessir oldular. Onun bu çekilişini bir bidat, bir isyan saydılar. Dalalet asabiyeti bu hali adeta ananeye tecavüz gibi bir şey telakki etmeye karar verdi. Dediler, tavrını beğenmiyoruz. Bağlı olduğun kavmin mübarek bir bayramında bulunmamak nasıl olur? Böyle bir günde topluluğa karışmaktan çekilmek ne demektir? Cevap ver. O kadar üstüne vardılar ki genç adam namzedi, Nur çocuk daha fazla ısrar edemedi. İstemeye istemeye sadece amcası Ebu Talip ile halalarını kırmamak için kendilerini takibe razı oldu. Fakat putun başına varır varmaz çocuğun müthiş bir hal geçirdiğini gördüler. Sanki büyük bir korku ve dehşete düşmüştü. Puta ve etrafındaki kalabalığa bir göz atınca başına gelen hal üzerine o hemen döndü, kaçarcasına oradan uzaklaştı. Bayramdan döndükleri vakit ona sordular. Ne oldu sana birdenbire? Niçin bayram yerinden kaçıverdin? Cevap verdi. Bana bir fenalık gelmesinden korktum. Her zaman da bundan korkuyorum. Ne vakit putların yanına yaklaşsam, uzun boylu, beyazlar giyinmiş birinin oracıkta yükseldiğini, yoluma mani olduğunu görüyorum. Bu şahıs bana, geri çekil, sakın temas etme, diyor. Kabil mi geriye dönmemek? Bu vakadan sonra Allah Resulü'nün herhangi bir sebep ve saikle putların yanına uğradığı görülmedi. Ve bu hali ilahi memuriyet anına kadar hep böyle devam etti. İnsanlığın tacı bu demlerinde bir müddet Kureyşlilerin keçilerini güttüler. Bütün insanlığı gütmeye ve ebedi hayata ulaştırmaya gelen gaye insan ve ufuk peygamber, kırlarda gönlü Allah'ında bu işi yaparken ne kadar ulvi ise bu işi hakir gören küfür de o kadar süflidir. Evet, küfür bu işi hakir görür ve çobanlık gibi bir işte kullanıldığını ileri sürerek onu asiller çevresi Kureyş içinde hor tutulmuş göstermeye kalkar. Küfür pis olduğu kadar ahmaktır da. Hadise doğru. Kainatın efendisi alemde eşsiz bir zevk ve güzellik tablosu içinde Mekke civarında bir zamanlar koyun güttüler. Bizzat kendi ağızlarından çıkmış mukaddes kelimelerden tüten mana içindeki şu harikulade levhayı seyredelim. Allah'ın Resulü omuzlarına ilahi memuriyeti aldıkları devirde sahabeleriyle beraber bir gün kıra çıkmışlardı. Sahabeler kırda kara dutlara rast gelerek yemeye başlıyorlar. Bu dutlar ne kadar kararırsa o kadar tatlılaşır. Ben bunu keçileri sürerken öğrenmiştim. Alemde bundan daha rahat, huzur ve zevk içinde söylenmiş bir söz ve bu sözün belirttiği manzaradan daha ulvi, asli ve güzel bir şey ne olabilir? Sen cihanın en büyük sultanı, senin en küçük hizmetçinin ayağındaki toza denk olamayan sonsuzluk başbuğu sen, söyleyen sensin. Ben kara itte Mekkilerin keçilerini güdüyordum. Yine sen, Allah koyun gütmemiş hiçbir peygamber yaratmadı ve ümmetinden her ferdi çobana benzeten ve her ferdi sürüsünden mesul tutan sen, topyekün insanlığın çobanı sen. Hazreti Ali'ye anlatan o. Cahiliyet ehlinin alıştığı kötülüklere yalnız iki defa ayaklarım uğradı. İkisinde de Rabbim beni korudu. Mekke tepelerinde benimle birlikte sürülerini otlatan bir Kureyş çocuğuna o gece benim koyunlarıma da bakmasını ve Mekke'ye gidip geceyi orada geçirmek istediğimi söyledim. Çocuk teklifimi kabul etti. Ben de Mekke yolunu tuttum. Şehrin kenarına geldiğim zaman bir evden çalgı sesleri duyulmaya başladı. Şarkı söyleyenlerin sesi de buna karışıyordu. Gelip geçene bu evde ne olduğunu sordum. Birinin düğünü olduğunu söylediler. İçime bir heves düştü. Çalgı dinlemek üzere eve girdim. Bir kenarda otururken dalmışım. Allah bir uyku verdi bana, kendimden geçtim. Güneşin hararetiyle uyanıvermişim. İkincisi de yine böyle bir şey. Yine aynı mani karşısında kaldım ve kötülüğe şahit olmaktan muhafaza edildim. İnsanların masumluk çağında bile en küçük bulaşığın bizzat itip kaçırdığı ve gözünden saklandığı İsmet timsali genç adam namzedi Nur Çocuk. Genç adam namzedi Nur Çocuk henüz 14. 15. yaşını sürmekteydi ki iki kabile arasında müthiş bir cidal koptu. İslamiyet'ten evvelki adetlere göre insan öldürmenin büyük yasak sayıldığı belli başlı bir mevsimde cana kıyıldığı için tarafların bağlı bulunduğu kabileler birbirine girdi ve arada müthiş bir kapışma başladı. Bunlar Hevazin ile Kinane kabileleri. Cenge meşhum saikten doğuşuna işaret olarak El-Feccar ismini taktılar. El-Feccar boğuşmaları bir kargaşalık çığırı oldu. Belli başlı günlerde yıllarca sürdü. Tekrar alevlendi, söndü ve yine ateşlendi, müzminleşti. Ve Mekkelilerin Saffet madenlerinde çürümeler meydana getirmeye başladı. Ahit, namus ve müşterek ölçü ve haysiyeti tehlikeye girmiş bulunuyordu. Allah'ın Resulü bazen boğuşmalara amcası Ebu Talib'in peşinden gider, seyirci kalırdı. O sırada mukaddes genç adam hangi tarafta bulunursa üstünlük o tarafa gülümsemeye başlardı. O bazen yerden ok toplayıp amcasına götürür, bazen de ok atardı. Uğru Ebu Talip'ten sananlar yalvarırlardı. Aman yanımızdan ayrılma. Nihayet bu kargaşalık ve ahlak fesadına çare bulmak için Kureyş büyükleri toplandılar ve bütün kabileleri Hılful Fudul isimli bir ant etrafında birleştirdiler. Artık haksızlık yok. Olursa hep birden haksızın üstüne çullanacaklar. Ahd ve and merasiminde o da bulundu. Ahlak düzeltici bu anlaşmayı pek sevdiler ve daima andılar. İleride o, ben vaktiyle Abdullah bin Cüd'an'ın evinde bir muahedeye şahit oldum. Arap'ın bütün develerine verseler o ahit ve sözden dönmem. Bugün bile mazlum tarafından o ahde dayanılarak imdat istense derhal yetişmekte tereddüt göstermem. Zira İslamiyet sadece hakkın yerine gelmesi ve mazlumun nusret bulması için nazil oldu.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip

kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretildi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَكَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا ف۪يهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan يُؤْمِنُونَ بِمَا ف۪يهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanır. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunun sizler ve bizler ve bütün ümmet-i Muhammed İslam alemi için hayırlı olsun. Allahu Teala Hazretleri o en sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed-i Mustafa'sı hürmetine bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Afu mağfiret eyleyip rızasına, rahmetine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 570 veya 571 senesinin Nisan ayında, bu konuyu inceleyen bazı Mısırlı alimler 571 senesini tercih etmişler. 20 Nisan günü, pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede, tabi İslami mantığa göre biz buna pazartesi gecesi diyoruz, Rebi'ül Evvel ayının 12'sinde dünyaya teşrif eylemişler. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şefaatine nail eylesin. Tabi rivayeti muhtelif kitapların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle

ilgili rivayetleri alimlerin, çeşitli rivayetler var. Rebiül Evvel ayının 8'i diyenler de var, 12'si diyenler de var. Ve yıl olarak da farklı ifadeler kullananlar olmuş. 70, 71 hatta daha farklı, oldukça farklı seneler söyleyenler var. 71 yılının 20 Nisan'ında bir pazarı pazartesiye bağlayan gece efendim dünyaya geldiği umumiyetle kabul edilen bir husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii alemlere rahmet olarak indirilmiş, gönderilmiş, vazifelendirilmiş bir yüce insan. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni irsal etmedik, elçi olarak, resul olarak göndermedik. Ancak ve ancak alemlere rahmet için gönderdik. Rahmetimizden rahmet olarak gönderdik. Başka bir sebeple değil. Ancak rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Tabii bu rahmet sözü bizim Türkçemizde bugün anladığımız manadan başka bir manaya, merhamet manasına geliyor. Alemlere, insanlara, cinlere, mahlukata merhametinden Allahu Teala Hazretleri peygamberimizi vazifelendirip göndermiş. Yani acıması neden? Alemlere acıması neden Allahu Teala Hazretlerinin? Eğer doğru yolu bulamazlarsa insanlar, hak yol üzere, Allah'ın razı olduğu din üzere yürüyemezlerse, yaşayamazlarsa, doğru imana sahip olamazlarsa ahiretleri mahvolacak. Ebedi mahrumiyete uğrayacaklar. Ebedi şakavete düşecekler. Ebedi azap görecekler. Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahimin olduğu için, kullarının iyiliğini istediği için peygamber göndererek onları ikaz ediyor. Onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, ameli salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gireceklerini bildiriyor. Onlar cennete girecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, İhtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran. İşte bu vazifeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın merhametini temsil ediyor insanlara. Allah'ın merhametine nail olmak, rahmetine ermek, kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmesi lazım insanların. Ve onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullah'tır. Allah'ın rahmeti, merhametidir insanlara. Onu peygamber seçip göndermiş. Tabii biliyorsunuz, şöyle çok geniş perspektiften meseleyi ortaya koymak gerekirse, Allahu Teala Hazretleri şu çevremizde hayranlıkla, hayretle temaşa ettiğimiz muhteşem kainatı yaratmış. Başımızı kaldırıyoruz geceliğin, yıldızlarla dolu, esrarengiz ve harika, romantik bir gökyüzü, lacivert bir zemin üzerinde pırıl pırıl, nurani, mücevher gibi yıldızlar, çeşitli boylarda, çeşitli
efendim görünümlerde gök cisimleri, güneş, ay, yıldızlar, seyyareler, sabiteler, efendim muhteşem bir feza. Sonra çevremize bakıyoruz, dünyamıza bakıyoruz, çeşit çeşit tecelliler, çeşit çeşit mahlukat, çeşit çeşit efendim varlıklar görüyoruz. Evet, bunların hepsi Allahu Teala Hazretlerinin yarattığı sanatının, kudretinin eseri olan mahlukat. Evet, bütün bunların hepsi içinde en şerefli mahlukat, eşrefi mahlukat. Eşref en şerefli demek. En şerefli mahlukat insanoğlu. İnsanoğlu kainatın adeta bir özeti, hülasası, küçük numunesi, bir küçük kainat gibi muazzam ve muhteşem bir yaratık. Kur'an-ı Kerim'den gene delilimiz var bu hususta. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Biz Adem oğullarını mükerrem, müşerref, şerefli, kıymetli, soylu, asaletli mahluklar kıldık buyuruluyor. Ve karada, denizde onların hizmetine varlıkların verildiği bildiriliyor. Evet, çevremizdeki bütün varlıklar içinde şeref bakımından en kıymetli olan biz insan oğullarıyız. Allahu Teala Hazretleri bize iman ihsan etmiş. İman ile en şerefli oluyoruz. İman da tabii akıllı insanlar için bahis konusu. Akıl o bakımdan çok önemli bir ikram oluyor. Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği türlü nimetler içinde en önemlisi akıl. Bu akıl ile Allahu Teala Hazretlerini bulabiliyoruz. Kulluğumuzu idrak edebiliyoruz ve güzel kulluk yapmayı başarabiliyoruz. Allah'ın verdiği bu güzel meziyet sayesinde, bu güzel kabiliyetle. Allahu Teala Hazretleri hepimizi aklı selimden ayırmasın. Biliyorsunuz akıllar çok da herkesin bir aklı var. Hatta herkes aklını çok beğenir. Benim aklım herkesin aklından üstündür diye düşünür. Tabii bu yanlış çünkü etrafındaki insanların hepsini tanıması mümkün değil. Neler vardır çevresinde insanın, her konuda kendisinden nice ileri insanlar vardır ama işte herkes kendi aklıyla övünür de fakat akıllar da normal çalışmıyor. Yani nasıl aynalar, ayna nedir? Ayna, sen karşısına geçtiğin zaman senin görüntünü aksettiren efendim bir aksettirici düzlem. Ama aynalar da güzel yapılmazsa insanları düzgün göstermez. Yüzünü eğri gösterir, yamuk gösterir, kırışık gösterir, buruşuk gösterir. Demek ki ayna olmak yetmiyor. Aynanın düz olması, mükemmel olması, sağlam olması gerekiyor. Akıl olması da yetmez. Aklın da aklı selim olması lazım. Selim ne demek? Yani akli rahatsızlıklardan, muhakeme bozukluklarından, gayri ilmi yanlışlıklardan, yanlış çalışmadan, yanlış istikamete yönelmeden kurtulmuş olan akıl demek. İşte Allah aklı selimi ihsan etmişse bir insana, o aklı selim doğru çalışarak gerçekleri görüp Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayabiliyor. Dağın başında da olsa, çölde de olsa, bir mağaranın içinde de olsa, medeniyetin hiç gelmediği bir adada tek başına yaşayan bir kimse de olsa, bebekken oraya düşmüş annesi babasıyla efendim gemiyle, kayıkla veyahut efendim uçaktan paraşütle atlayarak düşmüş, hiçbir şey bilmiyor bir insan, hiç kendisine kitap gelmemiş, dünyadaki gelişmelerden, medeniyetlerden, efendim indirilen kitaplardan, gönderilen peygamberlerden haberdar olmasa bile bir insan Allahu Teala Hazretlerinin varlığını normal akıl meziyetiyle anlamak zorunda. Bu onun farz, boynunun borcu. Allah'ı doğru anlayamazsa, algılayamazsa, bulamazsa, bilemezse, efendim müşrik olursa, gafil olursa cezasını çekecek. Bulması lazım, arif olması lazım, mümin olması lazım, Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Evet, eşrefi mahlukat akıl sayesinde, iman sayesinde insandır. İmanlı insanların içinde de, insan neslinin içinde de Beni Adem diyoruz. Beni çocuklar demek, ibn çocuk demek Arapçada. Efendim Beni de çocuklar demek. Beni Adem, Adem'in evlatları, çocukları.
Ademoğullarının da tabii en kıymetlileri, en kıymetlileri Allah'ın seçtiği güzel kullar. Allah çünkü her şeyin en güzelini efendim yaratır. Efendim

Efendim her şeyin en güzelini bilir, en doğrusunu bilir. Onun için Allah'ın seçtiği kulları, seçkin kulları, peygamberleri muhakkak ki onlar da en kıymetli insanlar, insanların en yüksekleri. Adem atamız aleyhisselamdan başlamış, efendim nice peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gelmiş geçmiş ama bunların hepsinin üzerinde hepsinden daha şerefli olarak Allah-u Teala Hazretleri Seyyidül Mürselin olarak yani gönderilen peygamberlerin seyyidi olarak, baş tacı olarak, en üstünü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmiş, kendisinin Habibi, Edibi eylemiş. Tabii biz bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram sorarlardı. Ya Resulallah biraz kendinden bahsetsen, neler neler anlatıyorsun ya Resulallah bize diye düşünürlerdi. Sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, geçmişten bahsediyorsun, eski ümmetlerin hatalarından, efendim günahlarından, maceralarından, peygamberlerin ahvalinden, kıssalarından, ariflerden, efendim zalimlerden bahsediyorsun. İstikbalden bahsediyorsun, ileride olacakları anlatıyorsun ve her şeyin doğru, her şeyin güzel, neler biliyorsun, neler bildirmiş Allah sana elhamdülillah. Biraz da kendinden bahsetsen, bizi bilgilendirsen bu hususta diye sorarlardı Resulullah Efendimiz'e zaman zaman. Onun için Peygamber Efendimiz tebessümle onların bu isteklerine efendim cevap olmak üzere kendisi hakkında zaman zaman bazı bilgiler kendisi ifade buyurmuşlar. Ben onlardan bazılarını okumak istiyorum size. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre, Ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evveli şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Bu kısa bir hadis-i şerif size seçtiğim. Çok hadis-i şerifler var tabi. Bir tanesi bu. Buyurmuş ki Efendimiz, Ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allah-u Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet, ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid, Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanını, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de, onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Ve la fahre. Tabi kaid, kade yekudu fiilinden, sevk eden manasına geldiğinden, ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler, Allah tarafından hesapları görülecek, hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabi cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek. Cennetin ilk kapısına varan Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Ve hatta cennetin kapısını çaldığı zaman cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam, Rıdvan isimli melek, men ente, kimsin sen ey mübarek diye sorduğu zaman o
Peygamber Efendimiz kendisini tanıtacak. Ene Muhammedun. Ben Allah'ın elçisi Muhammed'im deyince, o zaman Rıdvan Aleyhisselam kapıları açıp diyecek ki, Bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Ey Resulullah, bana emrolundu senden önce şu kapıyı başka birisine, senden daha önce açmamak için. Sadece ve ilk önce sana açmak için emrolundu da ondan soruyorum, buyur ya Resulallah diyecek.

Onun için buradaki kaid kelimesi o manayı da hatırlatıyor insana. Peygamberler Efendimizin arkasında, Peygamber Efendimiz ta en önlerinde cennetin kapısında, hayal edin efendim. Vera fahre diyor Efendimiz, tabii tevazuun da şahı, her şeyin sultanı, şahı olduğu gibi tevazuun da sultanı olduğundan vera fahre diyor. Övünmek yok, Allah'ın bir takdiri, hamd edilecek bir şey, bundan övünmek yok diyor. Sonra ve ene hatemün nebiyyin, ve ben peygamberlerin hatemiyim, yani sonuncusuyum. Bu peygamberlerin listesi tamam olup da mühürlenip efendim bitiren, onu mühürleyen, sona erdiren en sonuncu Allah'ın elçisi, en sonuncu elçisiyim. Tabi bu da çok önemli sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz dünya üzerindeki dini cereyanları takip ederseniz, burada tabi fezaya biz gerçekleri söylediğimiz için bu hususları da radyo dalgaları fezaya yayılıyor. Herkes duysun, duyma imkanı da var, isteyen radyosunu ayarlar, duyar. Çeşit çeşit cereyanlar var ama bu inançla ilgili cereyanlar insanın aklının işi değildir. Yani insan kendi aklından kalkıp da ben bir dini cereyan uyduracağım derse tabii sapıtır, şaşırır. Şimdi çeşit çeşit sapık insanlar çıkıyor da efendim bu peygamberlik müessesesi konusunda edebe uymayan, dine imana sığmayan garip garip şeyler söylüyorlar. İşte burada Efendimizin ben Hatem'in Nebiyyinim demesi çok önemli. Peygamberlerin en sonuncusuyum. Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, en sonuncusu, en sonda geleni de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Arasında da nice nice peygamberler geçmiş ama en sonuncusu Peygamber Efendimiz. Ondan sonra kalkıp birisi de ben de peygamberim diye çıkarsa nedir? Yalancıdır. Yalancıdır. Efendim Müseylemetül Kezzab gibi veyahut zamanımızda da bu çeşit böyle abuk sabuk şeyleri söyleyenler oluyor. O bakımdan bu da çok önemli. Peygamberlerin hatemi. Hatem tabii aynı zamanda mühür manasına geldiği gibi yüzüğün üstüne konulan, yerleştirilen kıymetli taş gibi bir manaya da gelir. O bakımdan da güzel çağrışımlar yaptırıyor zihnimizde bu kelimeler. Sanki peygamberlerin böyle mücevher gibi, yüzüğünün üstündeki taş gibi yani. Yüzüğün üstündeki taş, yüzüğün öbür taraflarından kıymetli olduğu gibi Peygamber Efendimiz de öyle bir mücevher gibi. Beşer ama beşer gibi değil. Efendim nasıl elmas da bir taştır ama diğer taşlar gibi değil. Yakut da bir taş ama kıymetli taş, yani çok kıymetli taş. Onun gibi Peygamber Efendimiz peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildiriyor. Vela fahre. Evet. Tabii bir övünme bahis konusu değil. Kıyamete kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken Peygamber Efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Bizim dinler tarihi profesörü rahmetli kardeşimiz Hikmet Tanyu söylerdi. Zerdüşt dininin kurucusu da aslında bir peygambermiş diye. Bir takım kitaplarda okumuştum Yunanlılarda, bu efendim Sokrates kendisine bir meleğin geldiğini ve Allah'ın birliğini kendisine söylediğini, onun için Yunanlıların politeist çok tanrılı dinlerine karşı çıktığını, o yüzden de öldürüldüğünü anlatır menkabeler. Ona soruyorlar, sen bunları nereden çıkartıyorsun, böyle bizim toplumumuzun bu tanrılarına niye karşı çıkıyorsun, putlarına diye sordukları zaman bunu bana bir melek geliyor söylüyor dediğine göre belki o da bir peygamber. Sonra Hindistan'daki Buda, belki o da bir peygamber, gönderilmiş bir peygamber. İşte hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şimdi tabi olacaklar. Çünkü hepsini gönderen Allah. Hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşei hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, hepsi, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Atiullah'a ve atiur Rasul.
Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş. Şimdi burada bir büyük paragraf açmak gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, tabii ben bu sözü söyledim.

Derler ki sen Müslümansın da işte tarafgirlik yapıyorsun. Hayır. Bir kere tarafgirlik yapmayız. Hak neyse hakkı söylemek vazifemiz, alim olarak, araştırıcı olarak hakkı söylemek vazifemiz. Kör körüne biz hiçbir alim taassup yapmaz. Taassup yapmayız da onlara kendi kitaplarında böyle bir peygamberin geleceği bildirilmiş. İşte işin en güzel, en enteresan, en önemli olan tarafı bu. Yani Hristiyanlık kaynaklarında Peygamber Efendimizin geleceği müjdelenmiş. Peygamber Efendimizin zamanından önceki bütün insanlar o peygamber kimdir, ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi diye. Yahudilerin Tevrat'ında bildirilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği. Yahudiler biliyorlar ve bekliyorlar ve müşrik Araplara söylüyorlardı. Bir peygamber gelecek, o geldiği zaman şirki biz tepeleyeceğiz diyorlardı. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise ondan sonra gelen İsa aleyhisselam da Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselamdan sonra gelen Muhammed Mustafa aleyhisselam da Allah'ın en son peygamberi ve herkesin ona uyması lazım. İşte bu gerçeği, bu muazzam gerçeği bütün cihana şimdi radyodan söylüyoruz. Fezada yayılıyor ve sorumluluk bizden gidiyor. Dinleyenlere geliyor. Dinleyenler bu gerçekleri duyunca ellerini vicdanlarına koyacaklar ve Allah'ın emrine uyacaklar. Allah'a dönecekler. Allah'ın isteğine dönecekler. Allah'ın peygamberini, en son peygamberini, en son mesajı kabul edecekler. Ona tabi olacaklar. Doğru yola girecekler. Puta tapmayı, efendim taassuba saplanıp çamurda kalmayı bırakacaklar. Batıl inançları düzeltecekler. Çünkü inançlar şaşırdığı, bozulduğu için Allah yeni bir peygamber gönderiyor. Yani mutlak gerekli de ondan gönderilmiş oluyor. Binaenaleyh o yeni mesaja, Allah'ın yeni haberine kulak vermeleri lazım. Kendi hatalarını anlamaları için bu şart. O bakımdan bu Hatem-i Nebiyyin sıfatı da çok önemli. Evrensel bir sıfat. Efendim önemli bir sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunun üzerinde bütün insanların düşünmesi lazım. Ve ene evvelü şafi'in ve müşeffa'un ve la fahre. Övünmek yok ama ben ilk şefaat edecek olan kimseyim ve şefaati de ilk kabul olunacak kimseyim. Şafi, şefaat eden demek. Müşeffa da şefaati makbul olan, yani Allah tarafından şefaati kabul olunan. Hani herhangi bir sıradan lalet dayın, serahiyetsiz, bilgisiz, Allah'ın razı olmayacağı bir kimse kalkıp da ya Rabbi şunu affet, bunu mağfiret et dese sen kim oluyorsun? Otur aşağı denilir. Ama müşeffa, yani şefaati makbul olan, kabul edilen, geçerli olan, şefaat selahiyetine mazhar olmuş olan, o şerefe sahip olan insan demek. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati vardır. Bu hadis-i şeriften de görülüyor. Kur'an-ı Kerim'den de biliniyor. Kur'an-ı Kerim'de de menzellezi yeşfa'u indehu illa bi izni, Allah'ın indinde onun müsaade ettiklerinden başka kim kalkıp da şefaat etmeye kalkabilir? Ancak onun müsaade ettikleri şefaat edebilir denildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de de efendim şefaati, Peygamber Efendimizin şefaati, peygamberlerin şefaati efendim bildirilmiş. O bakımdan Peygamber Efendimizin de şefaat hakkı olduğunu bu şeyden sevinerek öğreniyoruz. Çünkü hani o sıfat bize yönelik bir sıfat. Biz onun ümmeti olduğumuz için Efendimiz'e şefaatçilik verilmiş, şefaat etme hakkı verilmiş ve şefaati de makbul ve muteber, müşeffa Peygamber Efendimiz şefaati makbul olan bir kimse, ne mutlu diye seviniyoruz. Çünkü bize şefaat edecek. Dileriz ki Allah-u Teala Hazretleri bizi onun iltifatından, şefaatinden, sevgisinden, rızasından, sünnetinden, yolundan, yanından ayırmasın. Ahirette komşu eylesin. Tabi böyle onun güzel sözleri açılınca bir tane daha hadis-i şerif hiç olmazsa onu da okuyayım zaman dolmadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahre. Kıyamet gününde insanlar mahşer yerinde toplandıkları zaman ben Adem oğullarının seyidi olacağım. Övünmek yok ama hepsinin başkanı, hepsinin en üstünü, en şereflisi olacağım. Vaziyet böyle. Ve biyedi livaul hamd ve la fahre. Elimde livaul hamd olacak. Yani hamd sancağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde olacak. Başında dalgalanacak. O hamd sancağının gölgesinde Adem aleyhisselam ve bütün peygamberler, Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama

peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, müminler efendim onun altında toplanacaklar. Allah-u Teala Hazretleri bizi de Efendimizin livaül hamdi altında, onun sancağı altında, onun yanı başında, onun yanında, izinde, arkasında, onun grubunda, onunla beraber olmaya muvaffak eylesin. O kıyamet gününde vela fahre, övünç, övünmek yok, iftihar yok. Gerçek bu diye Efendimiz gene tevazuan o sözü yine buyurmuş. Ve vâ min nebiyyin yevme izin âdemu femen sivâhu illâ tahte livâ'i. Bakın burada benim demin açıkladığım şeyi kendisi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir peygamber yoktur ki o gün Adem ve ondan sonraki, Adem Aleyhisselam ve ondan sonraki. Evet, onlar Peygamber Efendimiz'den önce gelmişler dünyaya ama Adem ve ondan sonraki bütün peygamberler, hiçbirisi eksiksiz, hiçbirisi yok ki hariç, hepsi nerede olacak? İlla tahte livai, işte benim bu sanç, livaül hamd sancağımın altında hepsi toplanmış olacaklar. Hepsi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında muhteşem bir sancak dalgalanıyor ve altında da Allah'ın en nurlu, en mübarek kulları, mahşer yerinin en güzel yerinde, en güzel kullar Peygamber Efendimizin yanında olacaklar. Ve ene evvelü men tenşakku anhul ard ve la fahr. İnsanlar kıyamet kopup da kabirlerinden kalkacakları zaman ilk kabrinden kalkacak olan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ene evvelü şafi'in ve ilk şefaatçi ben olacağım kıyamet gününde. Ve evvelü müşeffa'in ve İlk şefaati kabul olunan makbul şefaatli kimse olacağım. Vela fahre, övünmek yok buyuruyor. Tabi hadis meraklıları sorarlar. Bu hadis-i şeriflerin senedi nasıldır? Efendim iyi midir? Evet, bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiş. Hasan hadistir diye buyurmuş. İbn-i Mace'de Ebu Said el-Hudri hazretlerinden rivayet etmişler. Efendim hadis sahih bir hadis-i şerif. Bu tabi kaynakları da İbn-i Mace'yi, Tirmizi'yi Türkçemize alimlerimiz kazandırdılar. Allah rahmet eylesin. Oralardan açılıp okunabilir. Üçlemek için bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sevgili dinleyiciler, bu mübarek gününde onun sözleriyle onun şahsiyetini biraz daha sağlam bir şekilde zihnimize, gönlümüze yerleştirip aşkımız, sevgimiz, bağlılığımız ziyade olsun diye bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ene seyyidül mürselin izâ bu'isû. Ben peygamberlerin seyyidiyim. Onlar ba'su olundukları zaman, yani kıyamet kopup mahşer yerinde ba'su badel mevt olduğu zaman. Ve sâbikuhum izâ veredû. Ve cennete gidecekleri zaman en önlerindeyim. En önlerindeyim. İlk girecek olan benim. Ve mübeşşiruhum izâ üblisû. Yani şey olduğu zaman, yese düştükleri zaman onlara müjde vereceğim. Tabi kolay değil, mahşer günü dehşetli bir gündür. Herkes kendi telaşına düşecek, nefsi nefsi diyecek. Nefsi, Arapçada bir kelimenin sonuna i sesi geldi mi benim demek. Nefsi, benim nefsim, benim canım, benim başım, benim derdim, benim telaşım diye herkes kendisinin nefsinin telaşına düşecek. Zor bir durum, korkacaklar, titriyecekler, terleyecekler. Acaba Rabbimiz bize ne muamele edecek diye. İşte o zaman mübeşşiruhum, ben onların müjdeleyicisi olacağım. Beni görünce efendim müjdelenecekler, benim şefaatimden kurtulacaklar, kudunu bildikleri için içleri açılacak, telaşları dağılacak demek. Ve imamuhum izâ secedû, secde ettikleri zaman Rahman'a secde edecek tabi Allah-u Teala Hazretlerinin tecellisi, azameti karşısında mahşer halkı secde edecekler. O zaman ben onların imamıyım ve yani namazı kıldıran imam gibi en önde onların önderiyim. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u ve toplandıkları zaman divanı ilahi de Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda toplandıkları zaman Allah'a en yakın olanları benim. En yakın oturanı benim. Tabi biliyorsunuz bir mecliste oranın sahibine en yakın olan yere en şerefli insan oturur. Efendim öyle o manzarayı göz önüne getirin. Etekellemu feyusaddikuni. Yani ben konuşacağım, Allah beni tasdik edecek. Doğru söylüyorsun ey Habibi Zişanım diye. Resulullah Efendimizin o güzel doğru sözlerini Allah-u Teala Hazretleri doğru söylüyorsun diyecek. Evet, böylece huzurunuzda şu mübarek Efendimizin dünyayı teşriflerinin doğumlarının münasebetiyle onun hadis

şeriflerinden üç tanesini okumuş olduk muhterem kardeşlerim. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif eylediler, doğdular. Efendim büyüdüler, peygamberlik kendilerine verildi, nice güzel ibret dolu bir ömür geçirdi, nice tavsiyeleri, nasihatleri var. Peygamber Efendimizle bizim münasebetlerimiz nedir? Muhterem dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımalıyız. Bu bir. İlk vazifemiz iman ettikten sonra onu tanımak. Resulullah Efendimiz'i siretini yani hayatını tanıyacağız. Sonra hadis-i şeriflerini tanıyacağız. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Bakın 23 sene peygamberlik yapmış, etrafındaki insanları Allah'ın yoluna çağırmış, yalan yanlış iş yapanları ikaz etmiş, doğru olanlara doğru olan şeylerin doğruluğunu bildirmiş. Neler söylemiş merak etmiyor muyuz o Resul-i Zişanımızın sözlerini, fiil illerini, hareketlerini, hayat tarzını işte hadis-i şeriflerini okuyacağız. Benim şimdi kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza. Siz de hiç olmazsa Riyazu Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyazu Salih'in penceresinden o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var? Bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerini tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında onları bırakacaksınız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşama, yaşamınızın sonu doğru cennete doğru sağlam yoldan cadde-i kübrayı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz. Hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz. Hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir mümin için bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanlar gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir böyle sözünü etmek var. Uzaktan böyle diliyle Resulullah Efendimizin sözünü etmek. Bu yeter mi? Yetmez. Bir aşık için bu bir hasrettir. Bu bir ayrılıktır. Böyle bir ayrılık canına efendim ağır gelir. İçini üzer, gözünden yaşlar döktürür sevgili dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini görmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi görmek lazım. Olur mu? Olur tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanın rüyasında görülebilir. Nasıl görülür? Ya başka bir şey görürse insan? Hayır. Resulullah'ı bir insan rüyasında görmüşse odur. Gerçekten Resulullah Efendimiz'dir. Çünkü rüyada aldatmaca, Resulullah konusunda aldatmaca olamaz. Şeytan Resulullah Efendimiz'in suretine, simasına giremez. Şimdi bana bazıları anlatıyor rüyalarını. Hocam diyor, Resulullah Efendimiz'i gördüm ama Resulullah Efendimiz'in sakalı bıyığı yoktu diyor rüyamda. Ha,
O şuna alamettir. Sen Peygamber Efendimizin ümmetisin ama Peygamber Efendimizin sünnetini ifa etmemişsin. Bak Resulullah Efendimizin sakalını göremiyorsun.

0: Resulullah Efendimiz sakallı olduğu halde demek ki sünneti işlemekte kusurum var. İşte insanın kusuruna göre bazen böyle ikazlı görünümler olabilir ama insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görmeli. Bu nasıl olur? Kısaca anlayacağınız gibi söyleyeyim ki aç tavuk rüyasında yem görürmüş derler dedelerimiz. Latife yollu söyleyeyim şu mübarek kandil gününde. Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i aşk ile, şevk ile seversen, onu candan seversen o da senin rüyana teşrif eder, senin rüyanı şereflendirir, sana cemalini gösterir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anmazsan, salatü selamı çok eylemezsen, sevgisini içine yerleştirmezsen, onun hayatını okumazsan, hadislerini okumazsan, yolunda gitmezsen o zaman darılır, rüyana gelmez. Tabi o da bir ikaz işareti. Ondan da mütenebbih olup halini insanın düzeltmesi lazım. Allahu Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uyan, sevgisini kalbinde canlı tutan, Resulullah aşıkı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyen, ümmeti Muhammed'i seven, ümmeti Muhammed'in fakiri, zengini, alimi, cahili, yoksulu, şu ırktan, bu ırktan, beyazı, sarısı, siyahı, hepsini seven ve onların selameti için çalışan, Allah'ın sevdiği şekilde ömür geçiren, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde yaşayan, nasihatlerini tutan, iyi has ümmetlerinden olmaya hepimizi Allah muvaffak eylesin. Ömrümüzü Efendimizin sünnetine uygun geçirelim. Allah'ın sevdiği şekilde geçirelim. Huzuruna Allah-u Teala Hazretlerinin ahirete müminler olarak göçelim. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında Allah bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş eylesin. Peygamber Efendimiz liva-ül hamdi elinde en önden giderken o mübarek grubun içinden biz de Resulullah Efendimizle beraber cennete varıp cennete bir gayri hesap cennete dahil olanlardan Allah cümlemizi eylesin. Cennet içre de bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize komşu eylesin. Dünyada böyle asırlarca sonra ondan uzak bir devirde yaşadık, dünyaya geldik. Ahirette komşuluğunu nasip eylesin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuşet edelim. Resulullah Efendimiz'in meclisinde efendim şahit olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. İki cihan saadetinin en yüksek mertebelerine nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Gönüllerinizin muratlarını Allah'ın ihsan eylemesini dilerim. Nice nice mübarek günlere, kandillere, gecelere Allah'ın sevdiği kullar olarak, Resulullah'ın razı olduğu kullar olarak erişmenizi niyaz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Talak Suresi. Sevgili dinleyiciler, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Talak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 12 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk bölümde ele alınan talak, boşama ve boşanma hükmünden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında müminlere hitap edilerek eşlerini boşamaları durumunda belirlenmiş olan kurallara uymaları emredilerek başlar. Sure boyunca boşanmanın şartları, iddet, şahitler, nafaka, geçmiş ümmetlerden ibret alınması anlatılmaktadır. Talak suresi, Allah'ın yedi göğü ve yer tarafında da onlar kadarını yarattığına, onun emir ve hükmünün bunların arasında hakim olduğuna dikkat çeken, Cenab-ı Hakk'ın her şeye güç yetirip her şeyi bildiğini ifade eden ayetle son bulur. Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı başlıyor.

Düşünüyorum. Ondan evvel zaman var mıydı? Hakikatler boşluğa bakan aynalar mıydı?

Merhabalar dostlar. Bu gece kimilerinin yarı güzin, kimilerinin sevgili, kimilerinin yarı kadim, kimilerinin çöle inen nur, kimilerinin Leyla dediği bir sevgiliden, en sevgiliden bahsedeceğiz.

Allah'ın sevdiği ve biz kullarına sevdirdiği el-Beşir'in, tutunacağımız sağlam kulp Urvetül Vuska'nın doğum gecesinden bir gün önce onu anıyoruz. Onu ilk olarak onun isimleriyle anacağız efendim.

Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'deki isimleri şunlardır değerli dostlar. Ahmet, Emin, Beşir, Burhan, Hatem, Dai, Rauf, Rahim, Resulur Rahme, Sirac, Münir, Sırat-ı Müstakim, Taha, Yasin, Hamim, Abd, Urvetül Vuska, Kademüs Sıdk, Muhammed, Müddessir, Müzemmil, Mustafa, Müçteba, Nebiyül Ümmi, Nezir, Nimetullah ve Hadi.

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diğer kitap ve sayfalardaki isimlerine de değinecek olursak, İncil'de Ahmet, Baraklit veya Faraklit, Hanbata, Ruhul Hak, Ruhul Kudüs, Sahibül Kadib, Sahibün Naleyn, Tevrat'ta Ahyet, Binbit, Davud, Mütevekkil, Muhtar.

Zebur'da İklil, Cebbar, Hamyata, Hadhad, Kayyim, Mukimus Sünne. Diğer peygamberlere indirilen suhufta Ehuna, Taptap, Müşeffih, Ecir, Hatem, Mazmaz ve Munhaminna.

hadislerde belirtilen isimleri ise Ahmet, Ahyet, Emin, İmamül Müttakîn, Haşir, Habibullah, Rakibül Burak, Resulür Rahme, Resulür Rahe, Resulül Melahim, Seyyidül Mürselin, Seyyidül Veledi Adem, Sabık, Şef, Şafi, Müşeffa, Sahibül Hatem, Taha, Zahir, Akıb, Abdullah, Kaidül Gurriyül Muhaccelin, Kuşem, Mahi, Muhammed, Müddessir, Müzemmil, Muktefi, Mukaffa, Nebiyyü Tevbe, Nebiyyü Rahme, Nebiyyü Melhame ve Yasin.

Divan-ı Aşk gecemizde bu gece ona yazılan şiirlerden ve yazılardan bir demet sunacağız sizlere. Gecenin ilk şiiri Yaman Dede'den gelecek. Gönül hun oldu, şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle feranak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Gül açmaz, çağlayan akmaz. İlahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz. Felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahına hak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Boynum büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et, ki yandım ya Resulallah.

Divanı Aşk Gecesi'ndeyiz dostlar. Sevgililer sevgilisine bir gün Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer Hazretleri gelip bana tavsiyede bulunuyor Resulallah diye ricada bulununca Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Zer'e şu nasihatlerde bulunmuş. Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır. Kur'an'ı oku. Allah'ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır. Sakın çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür. Yüzünün nurunu söndürür. Çok konuşmamaya çalış. Çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesile, dinini koruman hususunda bir yardımcıdır. Fakirleri sev. Onlarla hemdem ol. Senden aşağıdakilere bak. Senden üstündekilere bakma. Bu, Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur. Acı da olsa hakkı söyle. Bildiğin kusurların seni, halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun. Yaptığın bir işi, başkaları yaptığında kızma. Kendi noksanlarını görmeyip, İnsanların ayıplarıyla meşgul olman, irtikap etmekte olduğun bir fiili, insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak, ey Ebu Zer, tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi vera, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu.

Divan-ı Aşk gecemizde sevgililer sevgilisine yazılan şiirleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir başka bağır yanık şairden ve şiirinden dem vuracağız. Ömrü boyunca çileyi bal eylemiş, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Efendimiz'e yazdığı bir şiir Divan-ı Aşk'a geliyor dostlar.

0: Hıyaneti.
1: Şu halime bak. Nasıl ki bari yanar gün kızarınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar, sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözüm. Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir?

5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşgale? Nurun mu ya Resulallah?

Divan-ı Aşk devam ediyor efendim. Birbirinden farklı kalemlerin sevgililer sevgilisine yazdığı aşk tınılarını paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle.

Bahti mahlasıyla şiirler yazan Padişah 1. Ahmet'in kademi şerif hakkında yazdığı şiirlerin hikayesi dikkat çekicidir. Rivayete göre Sultan Ahmet, Hazreti Peygamber'in mübarek ayak izi bulunan taşı Kayıtbay Türbesi'nden İstanbul'a getirtmiş ve önce Eyüp Camii'ne koydurtmuş. Sultan Ahmet Camii bitince de buraya naklettirmiş. Bu sırada rüyasında Peygamber Efendimiz'in divanında yargılandığını görür. Memlük sultanlarından Kayıtbay kendisini Peygamber Efendimiz'e şikayet etmedi ve kademi şerif resmini geri istemektedir. Peygamber Efendimiz de bunun alındığı yere verilmesi gerektiğine hüküm verirler. Rüyasını Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin de bulunduğu bir ulema topluluğuna anlatan 1. Ahmet, buradakilerin de tabiri neticesinde emanetin geri gönderilmesine karar vermiştir. Ancak padişah, Peygamber Efendimiz'e olan saygısından dolayı Peygamberimizin mübarek kademi şeklinde bir solguç yaptırmış ve bunu Cuma ve bayram günlerinde hilafet sarığına takmıştır.

Bahti, bir tahta üzerinde nakşedilen kademi şerifin kenarına şu meşhur kıtayı yazmıştır. Ne ola tacım gibi başımda götürsen dahi. Kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Gülü gülzarın nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma, yüzün sür kademine o gülü.

Gül kokusunu ondan aldı. Bülbül aşkını ondan. Ne bülbüller ne güller aşk sıratından geçmişlerdi. Sözlerini Efendimizle süslemişler. Niyaz-ı Mısri Hazretlerinin bir güzel şiirini Divan-ı Aşk'ta yorumlayacağız efendim.

Zuhuru kainatın madenisin ya Resulallah. Rumuzu küntü kenzin mahzenisin ya Resulallah. Beşer denen bu alem ki senin suretle şahsındır. Hakikatte hüviyette değilsin ya Resulallah. Vücudun cümle mevcudatın nice cami olduysa, dahi ilmin muhid oldu kamusun ya Resulallah. Dehanın menbaı esrar, ilmimin ledünnidir. Hakaik ilminin sen mahremisin ya Resulallah.

0: Ne kim geldi cihana, hem dahi her kim gelisedir. İçinde cümlenin seraskerisin ya Resulallah. Cihan bağında insan bir şecerdir, gayriler yaprak. Nebiler meyvedir, sen zübdesisin ya Resulallah. Şefaat kılmasan varlık niyaziyi yo ederdi. Vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah.
1: Divan-ı Aşk.

Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmadan nasıl bir şey olsun ki şu alemde? O ki 18 bin alemin Muhammed Mustafa'sıydı. Alem kendisi için yaratılmıştı. Kainat ağacının çekirdeği ve meyvesiydi. Rabbimizin ona olan şefkati, kainatın yaratılmasına, onun Rabbimize karşı olan muhabbetinin en güzel ifadesi olan duası, cennetin yaratılmasına sebepti. O olmasaydı ne kainat ne de cennet olacaktı.

Ona muhabbet edenler cennetlik, düşmanlık edenler cehennemlik oldu. O oldu, her şey oldu. O olmasaydı ne olurdu? O olmadan asla hiçbir şey olmazdı. Olamazdı. Resulullah her haliyle aleme bir misal, insanlığa bir timsal oldu. Onda toplandı bütün bir kainat. O da varlığını aleme yaydı. Nuru bir güneş oldu, kainatın en güzel renklerini içinde topladı. Sonra demet demet aleme yansıttı.

aşk üstadlarından Eşrefoğlu Rumi gecemize güzel bir şiiriyle geliyor dostlar. Ey dost, senin yoluna canım veresim gelir. Aşkın ateşiyle her an yanasım gelir. Senin yolunda beni 40 kez öldüreler. 1000 kez ölmeye dahi boyun veresim gelir. Benden bana yakınsın. Canımdan daha cansın. Ya ben senin için...

Bu dünya bir tuzakmış. Hak ehline uzakmış. Bu yalancı tuzağa atıp gelesim gelir. Beni sana vereyim. Sensiz beni ne diyeyim? Ben senin hasretine, bensiz varasım gelir. Eşrefoğlu Rumi'yi aradan tart edeyim. Seninle bakayım. Seni göresim gelir.

Divanı aşk. Aşk makamı. Yanmaya susamış gönüllerin tutuşturucusu. Aşka aşık ruhların sakisi. Kelamı ve kalemi konuşturanların takipçisi. Bakalım sevgi padişahı efendimize Yunus neler söylemiş. Şimdi Yunus'un sesine kulak verelim efendim.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsün üstünde ceylan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağrıyar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveri, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Efendim, gecemizi Evliya Çelebi'nin rüyasıyla devam ediyoruz. Evliya Çelebi 1611-1682 yılları arasında yaşamış ve dünyanın çeşitli yerlerini dolaşarak gezip gördüklerini ve hakkında bilgi topladığı şeyleri Seyahatname adlı muazzam eserinde toplamış bir şahsiyettir. Babasının sarayda bulunduğu dikkate alınırsa, pekala yüksek rütbelere nail olabileceği halde buna iltifat etmemiştir. Küçük yaşlardan itibaren gezip görmeye karşı muazzam bir heves beslemiş, fakat ebeveyninden izin alamadığı için bunu gerçekleştirememiştir.

henüz gençlik çağlarındadır. Bir gece bir rüya gördüğünü eserinin başında nakleder. Rüyasında İstanbul'da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii'ndedir. Orada muazzam bir cemaat vardır. Dikkat eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi baş tarafta görür. 4 sadık halifesi ve diğer ashabı da hep oradadırlar. Topluluk muhteşem bir tablo arz etmektedir. Kapıdan içeri giren Çelebi bir türlü ileriye gitmeye ve ziyarete cesaret edememektedir. Mecliste sohbete devam edilirken kapıda bir zat görür ve sonra "Korkma yavrum, benimle gel. Peygamber Efendimiz'i ziyaret et." der. Fakat Evliya Çelebi bu kalabalık karşısında adeta çakılıp kalmıştır. Bir adım dahi ileri atamamaktadır. Su dağıtan bu zat onun elinden tutar, safları yavaş yavaş geçerler. Çelebi'nin nefesi sanki kesilir duruma gelmiştir. Yaklaşırlar. Fahri Kainat Efendimiz'i ziyaret eder. Oraya gidinceye kadar aklında hep şefaat dilemek arzusu vardır. Fakat heyecandan bunu unutur. Şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Cenab-ı Peygamber gülümseyerek seyahatini müjdeler.

0: Ya Çelebi bunu seyahatnamesinde anlatıyor efendim. Allah hepimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail etsin.
1: Divan-ı Aşk.

Bir Resulullah sevdalısı olan Hazreti Mevlana günümüzde farklı yorumlanıyor. İslam'dan soyutlanmaya kadar giden bazı ifadeleri yüzyıllar öncesinden bir cevap vermiş Mevlana. Gel, ne olursan ol gel şiirinin nasıl anlaşılması gerektiğine de ışık tutacak bir başka rubaide şöyle söylüyor.

canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse, ona çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım.

0: Hazreti Mevlana'yla sevgililer sevgilisine adadığımız gecemiz son buluyor efendim. Eyvallah.
1: Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı sona erdi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyurrasul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'da sıkça kullanılan ve hepimizin bildiği bir atasözü, deyim vardır. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diye. Bu atasözü sıkıntıda olan, darda kalan ve umutsuzluğa düşen insanoğluna Hızır Aleyhisselam'ın yetişip bir şekilde yardım ettiği inancını açıklar. Yüce Allah Celle Celaluhu hiçbir kulunu darda bırakmaz. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. Yeter ki o kullar yanlış yola sapmadan sabrederek yollarına dosdoğru devam etsinler. Yardım hep en zor anda gelir. İnsan gerçekten bunalınca umulmadık yerden yardım görmesi de mümkündür. Tıpkı sevgili dostlar, şimdi sizlerle paylaşacağım bu ibretli hikayede anlatıldığı gibi. Hikayemiz şöyle efendim. Adamın biri bir gün eşeğine buğday yükleyerek değirmene varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir indirmez eşek kaçar ve ortadan kaybolur. Adam eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa cuma namazını kaçıracaktır. Tam bu sıkışık anda adamın tarla komşusu çıka gelir ve der ki, "Bugün tarla sulama sırası senindir. Hemen git, nöbetini kullanarak toprağına su ver. Sıranı kaçırırsan bir daha nöbet sana gelinceye kadar tarlanı sulayamazsın." Adamcağız cuma namazını kaçırmamak için kaybolmuş eşeğini aramaktan vazgeçmişken bu defa da başına tarla sulama derdi çıkar. Dünyalık geçim bakımından işlerin her ikisi de birbirinden mühimdir. Eşeğinin peşine düşmezse hayvancağız tamamen kaybolabilir ya da birinin eline geçebilir. Halbuki köylü bu, eşeksiz geçinemez. Öteye beriye yüklerini kim taşıyacak ve neyin sırtına binerek yolculuğa çıkacak? Tarla zamanında ve düzgün aralıklarla sulanmadığı takdirde o yılki ekinler ya noksan olur ya da hiç olmaz. Bu da bir köylü için bütün ev halkının o yıl açlıkla karşı karşıya kalması demektir. Ayrıca buğday çuvalları da değirmende kalmaktadır. Adamın sırasını bekleyip ekini öğütmesi ve onu evine götürmesi lazımdır ki karısı öğle yemeğine ekmek pişirebilsin. Adam bunca işin hangisine koşayım diye düşünüp dururken cuma namazının vakti gelip çatar. Hemen hatırına varlıkların biricik sahibi Allah'ın kesin emri gelir. Cuma ezanı okunduğu zaman dünyalık işlerinizi bırakarak Allah'a ibadet etmeye koşunuz. Cuma'dan çıktıktan sonra işlerinize dağılarak helal yollardan geçiminizin peşine düşünüz. Adam şöyle düşünür. Az önce Yüce Allah'ın kesin emri beni ibadet yerine çağıracaktır. Şu anda kafamı yoran dünyalık nimetlerle birlikte daha nice nimeti bana veren o değil midir? Üstün ve ortaksız bir gücün sahibi olarak o verdiği nimetleri istediği anda geri alıp kulu çaresizlik içinde çırılçıplak bırakacağı gibi elden kaçar gibi olan nimetleri tekrar kulunun eline ve emrine veremez mi? O halde tamamdır. Her şey ne olursa olsun ben cuma namazına gidiyorum. Bu kesin kararından sonra bütün sıkışık işlerini yüzüstü bırakarak camiye koşar. Dünya işlerinin kafa yoran düşüncelerinden sıyrılarak Allah'ın evine gider. Hatibin okuduğu hutbeyi can kulağıyla dinlerken hafta içinde yaptığı günahları bir bir aklından geçirir. Daha önceki cuma namazından çıkarken artık günah işlemeyeceğine gönülden söz verdiği halde sözünü tutmayarak yaptığı dine aykırı hareketlerden ötürü yüreğinde derin bir pişmanlık duyar. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'tan her adımını onun emrine uygun şekilde atamadığı için samimi bir utanç duyar. Pişmanlık ve utancının manevi gözyaşlarıyla gönlünü karartan günah pasları silinir. Kalbinin bir hafta önceki o tatlı rahatlığa ve Allah Celle Celaluhu huzurunda teslim olmuşluğa tekrar büründüğünü hisseder ve çok sevinir. Fakat bu sevincin yanında ya ibadetlerimi yüce Allah kabul etmezse, ya farkında olmadan ağır şekilde Allah'ı gücendirecek bir günah işliyor, Allah'ın esirgeyiciliğini kendimden uzaklaştırıyorsam diye içinde bir korku ve endişenin kıpırdadığını duyar. Sonra aklına gelir ki iyi bir mümin zaten her an Allah'ın rahmetine güvenecek, hem de onun korkusunu hiçbir an gönlünden çıkarmayacak, bu iki duyguyu aynı anda taşıyarak kendini yolun doğrusu üzerinde tutacaktır. O halde bu korkulu, aynı zamanda ümitli hali, temiz bir müminin özlenen halidir. Sağlam bir mümine yakışır, duygu ve düşünceler taşıdığına ayrıca sevinir. Allah'a bağlılıkların en samimisini sunarak cuma namazını kıldıktan ve arınmış bir gönülle camiden çıktıktan sonra adam evine varır. Evine varır da bir de ne görsün sevgili dinleyiciler? Namazdan önce kafasını yoran ve neredeyse cumayı kaçırmasına sebep olmak üzere bulunan bütün

0: dünyevi işler adeta bir mucize gibi kendiliğinden oluvermiştir. Eşeği eve dönmüş, buğdayı öğütülmüş, tarlası da sulanmıştır. Yemek pişirip taze ekmek hazırlayan karısı sofrayı kurmuş, kocasının camiden dönmesini beklemektedir. Tüm bu işlerin akıl almaz bir şekilde hallolduğunu gören adam içinde katmerli bir sevinç duyar. Karısına "Nasıl oldu da bu işler yoluna girdi?" diye merakla, şaşkınlıkla sorunca karısı olanları şöyle anlatır. Adamın birisi değirmene gitmiş. Kendisinin sanarak bizim buğdayları öğütmüş. Çuvalları evine getirince yanlışlık yaptığını anlamış ve bize geri göndermiş. Eşek az önce kendiliğinden dönerek eve geldi. Komşunun tarlasını doldurup taşan su bizim tarlaya kadar akarak toprağımızı sulamış. İşte şükürler olsun ki gördüğün gibi her şey yoluna girdi. Adam duydukları karşısında bir yandan Allah'a karşı mümin kardeşleriyle birlikte samimi kulluk borcunu yerine getirip gönül rahatlığına kavuştuğundan ötürü, öte yandansa namaz öncesi canını sıkan işler zincirlemesine kendiliğinden yoluna girdiğinden dolayı büyük bir sevinç, minnet duyar. Kullarının her işini yoluna koyan Yüce Allah'a şükürler ederek karısı ve çoluk çocuğuyla birlikte sofraya oturur. Hikayemiz böyleydi sevgili dostlar. Umuyorum ki keyifle dinlemişsinizdir. Hepimiz kendi üzerimize düşen kıssayı almışızdır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu biz kullarını dünyalık işleri uğruna dini vazifelerini, ibadetlerini, aynı zamanda dini vazifelerini bahane ederek de dünya işlerini ihmal etmeyen kullarından eylesin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: konuda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülüşün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

0: Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Arap şairlerinden birisi yazmış, Türkçe'ye tercüme etmişler, güzel bir şiir. Diyor ki, yadında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande, halka matem. Manası şu, hani doğduğun zamanı, doğduğun saatleri hatırlıyor musun? Nereden hatırlayacak? Kimse bilmez o zamanı, ancak başkaları anlatırsa bilebilir. Doğduğun zamanı hatırlıyor musun? Sen ağlıyordun, herkes gülüyordu. Ya yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi. Maşallah ciyak ciyak bağırıyor ama yumurcak bağırsın bakalım. İyidir, ciğerleri açılır filan. Herkes sevincinden şey yapıyordu, müjdeliyordu. Bir çocuğumuz oldu, bir çocuğumuz oldu filan diye. Sen ağlıyordun, onlar gülüyorlardı. Şair diyor ki, öyle ömür geçir ki, öyle güzel işler yap ki, öyle güzel huylu ol ki, öyle tatlı dilli ol ki, sen öldüğün zaman sen gül, halk ağlasın. Yapabiliyor muyuz? Yani ahirete güle güle gitmek ne demek? Allah'ın rahmetine erip gitmek demek. Gözünden perde kalkacak, cennetteki makamlarını görecek, efendim cennete gideceğini bilecek, o zaman seve seve canını verir, ruhu kuş uçar gibi uçar gider, cennat-ı aliyata gider. güle güle gitmek ne güzel şey. Arkadakiler niye ağlıyor? Böyle bir kamil, böyle bir güzel, böyle bir halis, böyle bir iyi insanı kaybettik diye ağlıyor. Yapabilirsen böyle yap. Yapamazsan, hani bir memuriyet olsa, ben bu işi beceremiyorum, affımı dilerim dersin. O da seni amirin de affeder. Bu memuriyet de değil. Bu öyle bir memuriyet ki bu hayat, bu Müslümanlık, mecbursun iyi insan olma. Mecburuz. Ne yapıp yapıp mutlaka Allah'ın rızasını kazanmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka iyi kul olmalıyız. Ne yapıp yapıp mutlaka ömrümüzü efendim Allah'ın istediği şekilde geçirmeye göre düzenlemeliyiz. Giyimimizden, kuşamımızdan, oturmamızdan, kalkmamızdan, konuşmamızdan, muamelemize kadar her şeyimiz İslamca olmalı. Başka çaresi yok bunun. İstifa etmek de iş bitmez. Kaçmak yok, kurtuluş yok. Şu hayata girmişsin, yaşıyorsun. Bu imtihanda mutlaka başarmak zorundasın.
1: Dostça bir tavsiye. Akra, akra, akra.

müzikle hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Evrensel Ahenk programımızı Endonezya'ya ait çok güzel bir ilahiyle açtık. Bu programımızı bütünüyle Endonezya'ya ayırdık. Sizlere hem Endonezya'dan kısaca bahsedeceğiz hem de Endonezya eserlerini birlikte dinleyeceğiz. Gelin isterseniz kısaca Endonezya'yı tanıyalım. On binlerce adadan oluşan Endonezya'nın nüfusu da dünyada dördüncü sırada yer alan bir kalabalıklığa sahip. Hal böyle olunca müziğin de yüzlerce formuna rastlamak mümkün. Endonezya potporisi denilen gamelan tarzı Java ve Bali'de yaygın. Perküsyon enstrümanları olarak nitelendirilen aletler kullanılmış bu tarzda. Bunlar nedir diye sorarsanız davul, gong, metalofon, bambu flütleri ve gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılan küçük yaylı çalgılar olduklarını görürüz. Bali'de hemen hemen tüm dini ritüellerde bu müzik çeşidini kullanır. Kutlu doğum haftası kutlamalarında da rastlarız bu çalgılarla yapılan naat, kaside ve ilahilere. Şimdi Endonezyalı şarkıcı Dodi Hidayetullah'tan dinliyoruz. Ya Resulallah.

Endonezya'da dini müzik çok yaygındır. Bunlar başta bahsettiğimiz geleneksel aletlerle de günümüz gençliğinin hareketli müzik tarzında kullandığı çalgılarla da çalınıp söylenir. İslam dinine yönelik mesajlar vererek güzel sözlerle bezenmişlerdir. Küçük yerleşim birimlerinde dahi dini müzik grupları vardır. Bunlar düğünlerde, kutlamalarda ve dini programlarda boy gösterirler. Genelde nikahlarda hanımlardan oluşan kaside müzik gruplarını görürüz. Şimdi Rabbimize kavuşana kadar bu hayatta yaptığımız en kıymetli şey secdedir diyecek bize Endonezyalı sanatçı Bimbo. Sayadah Panyang isimli eseriyle.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Endonezya'nın uluslararası profesyonel müzik gruplarından biri Debu'dur. Debu, toz anlamına gelmektedir. Bu mütevazılıklarını simgeler. Amerikalı, İngiliz, İsveç ve Endonezyalı üyeleri vardır. Barış, sevgi ve yaratıcı ile ilgili mesajlar veren grup, Sufi müziğine yakın, Doğu ve Batı enstrümanlarından oluşan bir tarz oluşturur. Arapça, İngilizce, İspanyolca, Farsça, Türkçe ve hatta Çince şarkıları vardır. Türkçe albümlerinden bazılarının isimleri şunlardır: Hep Beraber, Ancak Aşk, Gönlüm Seni Çağırıyor ve Aşk Mezhebi. Bunlardan birini dinleyelim şimdi. Debu grubundan dinliyoruz Ancak Aşk isimli eseri.

Endonezya'da dini gün ve geceler büyük coşkuyla karşılanır. Kurban ve Ramazan bayramı arefesinde geceden sabaha kadar yapılan tekbir geceleri vardır. Sokaklarda kilometrelerce konvoy oluşur. Havai fişeklerle süslenen gecede tekbirler getirilir. İlahiler, salavatlar okunur. %90'ı Müslüman olan ülkede ilahi ve kaside arasındaki müzikler her türlü etkinlikte kullanıldığı için gençlerin zihinlerinde derin ve güzel izler.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Endonezya'da Aceh yöresine ait binlerce yıllık geçmişe sahip olan Saman dansı, Bin Elin Dansı adıyla adlandırılır. Enstrümanlar eşliğinde söylenen ilahiler ve selavatlarla gerçekleşen dansta, oyuncular konsantre olup ellerini hızlı bir şekilde hareket ettirirler, müzisyen gruba ve ilahi seslendiren kişinin ritimlerine uyarak performans sergilerler. Ellerin tipik süs rolü vardır ve dansın hassasiyetini vurgular. Son bir Endonezya eseriyle programımızı nihayete erdiriyoruz. Endonezya'da Kur'an tilavetinden sonra muhakkak okunan ilahiye çevrilmiş bir dua. Dua Katam El Kur'an.

Evrensel Ahenk programımızın bu bölümünde Endonezya'yı tanıttık. Haftaya tekrar başka bir konu ve müziklerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyetine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami
2: Akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkta söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlere inanmamakla Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir ve biz kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme. Nitekim onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Fakat tevbe ettikleri için bunu da affettik. Musa'ya da açık bir hakimiyet verdik. İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle o sözde durmaları için Tur'u şahitlik ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. Fakat verdikleri sağlam sözü ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir, bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Zaten kesin öldürdüklerini de bilmiyorlar. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce, ölüm anında onun ilah değil, Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o ehli kitap olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Biz resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki bu resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanıza olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail'le onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resullerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Mesih İsa da, Allah'a en yakın melekler de, Allah'a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da artıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a inanan ve O'nun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içine cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol İslam'a iletecektir. Ey Resul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirasçı bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse, bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışıksalar, o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta inmiştir. Sure adını 112 ve 114. ayetlerde Hazreti İsa'nın Allah'tan istediği bir sofra olan Maide'den almaktadır. İçinde münafıklara, ehli kitaba ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramdayken avlanmak helal değildir. Ancak aşağıda haram olduğu bildirilenler dışındaki ehli kurbanlık hayvanlar, deve, sığır, koyun ve benzeri size helal kılındı. Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, dinin esaslarına, alametlerine, hac için koyduğu emir ve yasaklarına, yapılması gereken şeylere ve haram aya, gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beyt-i Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için bir kavme karşı duyduğunuz kin sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama, karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Ölü hayvan, leş, çıkmış kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmadan yetişilip şartlarına uygun tarzda kesilenler dışındaki boğulmuş, taş veya sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, başka bir hayvan tarafından boynuzlanma neticesinde ölmüş ve yırtıcı hayvanlarca parçalanmış, bir de dikili, putlaştırılmış taşlar için boğazlanmış hayvanların etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. İşte bunları yapmak Allah'a itaatsizliktir. Bugün küfre sapanlar, inkarcılar, dininizi ortadan kaldırıp sizi kendilerine çevirmekten ümidi kestiler. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi hükümleriyle kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak hayat tarzı olan İslam'ı beğenip seçtim. İşte dindeki bu yasaklara uymakla beraber kim açlıktan çaresiz kalırsa günaha meyletmeksizin, istek duymaksızın bu sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Resulüm, kendilerine hangi şeylerin helal edildiğini sana sorarlar. De ki, bütün iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Alıştırarak Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğrettiğiniz avcı hayvanların kendilerine değil size tutuverdiklerinden öldürseler bile yiyin ve üzerine bunları salarken Allah'ın adını anın, besmele çekin, Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin İslam'a uygun yiyeceği, avladığı ve kestiği size helal ve sizin kestiğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Müminlerden namuslu, iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, siz namuslu, iffetli, zinaya sapmamış ve onları gizli dost da edinmemiş olarak kendilerine mehirlerini verip nikah edince size helaldirler. Kim ilahi hükümlere inanmayı kabul etmez, inkar ederse onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de zarar ve ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun. Bunun için yüzlerinizi dirseklere kadar, dirsekler dahil, ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı meshedin ve her iki aşık kemiğiyle beraber ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz tam temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta yahut yolculuktaysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsi münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetini tamamlamayı ister. Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini, gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman ona verdiğiniz andınızı, ki bunun sayesinde bağışlandığınızı hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın. İtaatsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye, peygambere suikast yapmaya kalkışmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti, sizi korumuştu. Siz Allah'a sığınıp korunun, emrine uygun yaşayın. Müminler ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerinin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki, ey İsrail oğulları, ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz Allah yolunda harcar ve ihtiyacı olanları Allah için gözetirseniz mutlaka sizin kabahatlerinizi örterim ve elbette sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizden kim bundan, yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa muhakkak o dosdoğru hak yoldan sapmıştır. Verdikleri kat'i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek Resul-i Ekrem'e gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular, terk ettiler. Hevalarına tabi oldular. Resulüm, içlerinden pek azı hariç onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerime uymaları için sağlam söz almıştık. Onlar da uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi unutup bıraktılar. Böylece ahitlerini ve yaşantılarını bozdular. Her iki grupta kitaplarını tahrif edip kitaplarında müjdelenen son peygamberi de reddettiler. Dinlerini fantezi haline getirdiler. Biz de yaptıklarının bu dünyada karşılığı olarak gruplar arasında veya kendi aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bırakıp saldık. Ve Allah onların birbirlerine ve başkalarına sanatkarca yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. Ey ehli kitap! Size kitap, Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ortaya koyup açıklayan ve birçoğundan da sükutla geçiveren Resulümüz gelmiştir. Doğrusu size Allah'tan bir nur olan İslam veya Hazreti Muhammed ve apaçık bir de kitap Kur'an gelmiştir. Allah onunla, o kitapla rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Hiç şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, ona karşı bunu önlemek için kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz İsa ve Üzeyr peygamberden dolayı Allah'ın oğulları durumundayız dediler. De ki, öyleyse niçin Allah günahlarınız yüzünden sizi azap ediyor? Bilakis siz de onun yarattıklarından birer beşersiniz. O, kullarından niyet ve ameline göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman, önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi, size Resulüm Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette, bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin. Geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Onlar, ey Musa, doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var. Ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz dediler. Allah'ın emirlerine uymamaktan korkanlar arasından, korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince, onların üzerine şehre girilen kapıdan girin, eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz. İnanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın dedi. İsrailoğulları da, ey Musa, onlar orada oldukları müddetçe biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. O zorbalarla ikini sarbedin. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ya Rabbi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır, dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara 40 yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, Tih çölünde bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da, onlardan birinin Habil'inki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerininki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim, demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder, demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben dilerim ki benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için Kabil'e yere eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım, dedi. Artık o haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bundan dolayı İsrailoğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan birçoğu, bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulünün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak siz, onları yakalayıp ele geçirmezden önce, zarar vermeden, kendiliğinden teslim olup tevbe edenler, bunun dışındadır. Bilin ki, Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet, Allah'ı çok anmak ve salih amellerle vesile, sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan İnsanlara ibret verici, caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse, hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine günaha karşılık azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık

ile bir fetva verilirse onu alın, o verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin amel ve niyetine göre fitnesinde düştüğü sapıklığında kalmasını isterse onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram, rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat onların yanında olduğu halde nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar? Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değillerdir. Hiç şüphesiz içinde doğruya rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibarıyla Rabbe gerçek bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde inkar ederek veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz onda, Tevrat'ta, kendilerine yazdık ki, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa, o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet, doğruya rehberlik ve nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Öyleyse İncil'e inananlar Allah'ın onun içinde indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar fasıklar, yoldan çıkmışlardır demiştik. Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere hak olan kitabı, Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa, sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an'la hüküm ver. Ve sana gelen gerçek varken onların heva ve heveslerine ve ona göre verdikleri hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhac koyduk. Allah dileseydi elbette sizi bir şeriate bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatlerle sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri
size

o haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Resulüm, yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah bu günahlarının bir kısmıyla onları kanunu gereği daha bu dünyada bile musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu Allah'ın hükümlerinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay, mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar içlerinde gizledikleri korku veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca müminler birbirine sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı gayet alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar her türlü gücüyle Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın

emrinden çıkmış kimselersiniz. De ki, ey Yahudiler, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle, tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki, işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbe gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı, cimridir dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onların nimeti bol cennetlere koyardık. Onlar Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün, hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkarcılar toplumunu doğru yola iletmez. Ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden sizlere de indirilen Kur'an'a inanıp hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz de. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen ayetler kuşkusuz onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü, inkarını artıracaktır. O halde kâfirler güruhu için üzülme. Şüphe yok ki bütün iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim İslam'ın, Kur'an'ın belirttiği şekilde veya İslam'dan önce geçmiş dinlerde Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işlemiş ve böyle ölmüşse artık onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. Andolsun ki biz İsrail oğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş ve söylemişse onlardan kimisini yalanlamış, kimisini de öldürmüşlerdir. Onlar kendi başlarına bir fitne, bir bela ve musibet gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Ama onlardan çoğu
yine

0: kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Hakikaten Allah, Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler, andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa, ey İsrail oğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse, hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder. Onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur, demişti. Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir, diyenler, şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse, onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip af dilemiyorlar mı? Halbuki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle iffetli ve dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, ey ehli kitap, dininize ait hususlarda haksız yere sınırı aşmayın. Bundan önce hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve halen de doğru yoldan sapmakta olan bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. Onlar, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu, yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Onların birçoğunun müminlere karşı küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Nefislerinin kendilerine ahiret hayatları için sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın hışmını üzerlerine çekmişlerdir ve azabın içinde devamlı kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o müşrikleri ve küfre sapanları veli, dost, sırdaş ve idareci edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık, sapmış kimselerdir. Andolsun ki müminlere düşmanlık bakımından Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6'yı dinlediniz.

bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.